0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve tacir ruusina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnar ve bisenedil muttasır ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal.
2: Kâne yestâkü bi fadlı vadûihi. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Kâne yestâkü ardan ve yeşrebu massan ve yeteneffesü selâsen ve yekûlü hüve ehne ve emre ve ebre. Bu iki rivayet, 13 ve 14. rivayetler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dişlerinin temizliğini nasıl yaptığını bize gösteriyor. Kâne yestâkü bi fadlı vadûihi. Vadû, abdest almakta kullanılan su. Abdest almaya tavaddu deniliyor. Ondan sonra abdeste vudu deniliyor. Abdeste kullanılan suyun adı da vadu üstün ile, vavun üstünü ile abdest almakta kullanılan temiz su demek. Peygamber Efendimiz bu abdest aldıktan sonra artıyor ya su kabın içinde biraz döküldü, abdesti bitti. Geriye kalan kabın içindeki kullanılmamış olan su, fazlası suyun geriye kalanı, artanı, o artan suyla ayrıca misvaklanırdı Peygamber Efendimiz. Yani o suyla efendim dişlerinin çalkalanmasını, temizlemesini ayrıca sağlardı. Batırıp misvak kullanırdı ve dişlerinin temizliğine dikkat ederdi. Kâne yestâkü ardan. Peygamber Efendimiz şöyle dişlerinin enine misvaklanırdı. Şöyle dişler aşağı doğru olduğuna göre böyle misvaklanırdı. Hem iç taraflarını hem dış taraflarını dişlerinin enine şöyle misvaklandırırdı. Ve dişlerinin böylece sarı olmamasını, yemek birikintileri üzerinde kalmamasını, kokmamasını sağlardı. Ve ağzı konuştuğu zaman açıldı mı, ağzından etrafa sanki böyle lambalar yanmış da ışık saçılıyormuş gibi dişlerinden ışık saçılırdı. Peygamber Efendimiz'in dişlerinden dışarıya sanki şu güzel ışıklar yanmış gibi böyle ışık saçılırdı. Peygamber Efendimiz'in dişleri o kadar güzel, o kadar her şey gibi nurlu ve pırıltılıydı. Diş temizliğine önem vermesi çok çok ileri bir durum. Yani 14 asır önce insanların hiçbir şeyden haberi olmadığı bir mahrumiyet bölgesinde, yani bizim memleketimizde sular akar, yeşillikler, ağaçlar vardır, orada ağaç bitmez, su olmaz, hava sıcak, güneş yakıcı, efendim meyveler dayanmaz, buradan kamyonla meyve götürürsün, götürünceye kadar çürür, atılır. İlle frigorifik kamyon olması lazım, yani buzdolaplı kamyon olması lazım ki bozulmadan götürebilirsin. Durmaz bir şey. Ancak hurma işte kuruduğu zaman durabiliyor. Eti filan şöyle biraz taşın üstüne kestikten sonra hayvanı, taşın üstüne şöyle biraz seriverdin mi cız bir yapışır taşa, kurur. Et kurusu. Böyle pastırma gibi bizim. Et kurusu. Ondan sonra şey kösele çiğner gibi çiğner. Öyle. Her şeyi. İşte buğdayı kavurup kuruturlar filan. Gıdaları böyle. Bu durumda, bu mahrumiyetler içinde, öyle bir yerde dokuma imkanları yok, kumaş imkanları az, efendim çevrenin imkanları yok. Her şey mahrumiyetli ama o kadar mahrumiyetin içinde bu kadar temizlik, bu kadar güzellik. Bu kadar güzellik. Her şeyi güzel. Peygamber Efendimiz'in zamanı gelmiş, asr-ı saadeti geçmiş. İnsanlar öyle bir mübarek insanın, öyle bir muhteşem zatın yaşadığını görmüşler, sözlerini duymuşlar. 20. yüzyıla ulaşmışız, hala onun seviyesine ulaşamamış medeniyet. Hala onun seviyesine gelememiş. Yani öyle bir seviye gösteriyor ki, nereden baksan, maziden baksan zirve, istikbalden baksan gene zirve. Kâbına ulaşılmayacak bir şahanelik. Maddeten güzellik, manen güzellik, ahlaken güzellik, simaen güzellik, her şey güzel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ne mutlu bize ki Allah bizi onun ümmeti etmiş, ne mutlu bize ki onun ahbabı ve kardeşleri, ihvanı olma şerefini bize vermiş. Neden diyorsun bu sözü hocam diyecek olursanız, müjdelerim ki bir keresinde Peygamber Efendimiz dedi ki, ah ne olaydı, ihvanımı bir görseydim. İhvan, ihvanımı bir görseydim. Ne olaydı bir görseydim. Görmeyi çok istedi yani. Görmeyi temenni etti. Ashab-ı kiram dediler ki, ya Resulallah, enesna ihvanek. Biz senin ihvanın değil miyiz ya Resulallah? İşte kardeşleriniz etrafında, din kardeşleriniz. Biz yok muyuz? İşte bizi görmüyor musun? Yok dedi. Siz benim ashabımsınız. Onların adı başka. Peygamber Efendimiz'in zamanında yaşayan insanların adı ashab. Peygamber Efendimiz'in sohbettaşı. Onun meclisinde bulunmuş, onun güzel kelamını duymuş, onun güzel simasını görmüş, onun iltifatına ermiş. Efendim, çok muazzam bir makam. Yani en yüksek makam. Evliyaların en yükseklerinden daha yukarıdaki bir makam. Sahabe-i kiram makamı, yüksek makama ermiş onlar. Ama siz dedi benim ashabımsınız, ihvanım. Benim ihvanım kimdir? Benden asırlarca sonra yaşarlar, beni hiç görmemişlerdir, gene beni severler, gene benim yolumdan yürürler. İşte benim ihvanım dedi. Onları ben seviyorum dedi. Bak, elhamdülillah ne büyük iltifat. Allah bize Resulullah'ı görmeden onun yoluna uymayı nasip etmiş. Resulullah o zamandan bizi sevdiğini beyan ediyor. Allah bizi onun sevgisinden mahrum düşürmesin. Onun sünnetine sarılıp da şehit sevapları kazanmamızı nasip eylesin. İçimize de onun aşkını, muhabbetini, sevgisini, saygısını yerleştirsin de ne yaptıysa onu yapalım. Ne söylediyse ona uyalım. Nereye çağırdıysa oraya gidelim. Nereden efendim geçtiyse biz de o yollardan geçelim. Böylece onun sevdiği, razı olduğu ümmetler olalım. Kızdığı, küstüğü, darıldığı ümmetlerden olmayalım. Çünkü Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde bildirmiş ki bazı kimseler Peygamber Efendimiz Havz-ı Kevser'in başında. Havz-ı Kevser'in başında yıldızlar gibi kupalar dizilmiş, kadehler dizilmiş ki Havz-ı Kevser'den gelen bu kadehlerden daldırsın, içsin Havz-ı Kevser'den diye ashabın ileri gelenleri, ümmeti Muhammed'in makbul seviyede olanları, mübarekleri hepsi toplanmışlar. Bazı kimseler Resulullah Efendimiz'in yanına Havz-ı Kevser'in başına gelirken melekler onların önüne çıkacaklar, yolunu değiştirtecekler. Yaklaştırtmayacaklar, yanına getirtmeyecekler. Diyecek ki, onlar benim ümmetim, onları niye yoldan çeviriyorsun? Ya Resulallah, senden sonra onlar ne işler yaptılar bilsen, ne hatalar işlediler, ne günahlar yaptılar bilsen, diyecekler melekler, o günahkarları yoldan çevirecekler. Resulullah'ın yanına kovmayacaklar, cennete giremeyecekler, cehenneme gidecekler. Allah saklasın. Onun için Rabbimiz bizi Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyanlardan eylesin, ihvanı olanlardan eylesin, onun iltifatına erenlerden eylesin. Efendim, gül yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah, gül bahçene dünyamızda girelim ya Resulallah. Allah bize onu nasip eylesin. Yoldan döndürülenlerden, kızılanlardan, kapıdan kovulanlardan olmamaya dikkat edelim. Allah bizi o mahrumlardan etmesin. O bedbahtlardan etmesin. Çok büyük bedbahtlık. Tam gidecekken yoldan çevrilmek. Resulullah'ın kaş çattığı, sevmediği insan olmak. Ne kadar fena. Birisi varmış, İmam Gazali'ye düşman. Niye düşmansın bir adam? Ne kabahati var bu zat-ı muhteremin? İşte ne güzel İhya-i Ulum diye kitap yazmış, Kimya-i Saadet diye kitap yazmış. Niye düşmansın? Efendim kuvvetli olmayan hadisler koymuş kitabın içine. Koymuş ama yani ana tepeden tırnağa kuvvetlisi de var. Ahlaken, ahlak hadislerinden yani amel, ibadete taalluk etmeyen ahlak hadislerinden olabilir yani. Onlar çok mühim bir şey değil. Efendim nerede görse yakalatıyormuş İhya-i Ulum'u, yakıyormuş, tahrip ettiriyormuş. Okunmaz bu kitap. Bu kitap doğru değil. Cart, curt, kibrit, o zaman kibrit de yok da kav, çakmak neyse yaktırtıyormuş. Şimdi aynı adam kadı, kavuklu, cübbeli, kadı efendi, hakim yani o zamanın şeyi, hükmeden insanı rüya görüyor. Rüya görmüş, efendim, rüyada bir topluluk, çok mübarek insanlar belli, sormuş. Bir tanesi içlerinde pırıl pırıl, çok müstesna, hani böyle, efendim, akpak, nurlu, bu kim? Resulullah. Çok sevinmiş, Peygamber Efendimiz'i rüyada görünce, yanına böyle şevkle giderken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz ona kırgın, kızgın. Yanında böyle bir zat böyle edeple duruyor, el pençe divan duruyor. Gayet müeddep, gayet saygılı bir kimse. Demiş ki, ya Resulallah, bu kardeşim benim kitaplarıma düşman, benim kitaplarımı senin sünnetine aykırıdır diye nerede bulursa yaktırtıyor, okutturmuyor. Acaba şu benim yazdığım kitapta, naçiz kitabında sizin sünneti seniyenize uymayan bir şey var mı ya Resulallah? Bir mütalaa buyursanız demiş rüyada. Resulullah Efendimiz de almış kitabı, açmış, sayfalarını çevirmiş. Sünnetime muvafıktır, güzeldir, iyi yazmışsın diye efendim ona vermiş. Meğer o İmam Gazali'ymiş. O İmam Gazali'ymiş. Ondan sonra şimdi Peygamber Efendimiz İmam Gazali'nin kitabını beğenmiş oluyor rüyada. Tamam, güzel, benim sünnetime aykırı bir şey yazmamışsın, aferin diye iltifat ediyor. Bu şimdi oldu iftiracı. Bu adam iftiracı, davayı kaybetti, kadı efendi. Bu sefer kadı efendiye de iftira ettiğinden dolayı şu kadar kamçı vurulsun diye hükmedilmiş rüyada. Sırtını açmışlar, bir kamçı şaklatmışlar. Acısından uyanmış rüyadan. Rüyadan zıp diye zıplamış acısından. Sırtı böyle kabarmış kamçıda. Yani o manevi kamçıyı öyle yemiş. İşte böyle hani Allah saklasın, ne kadar fena. Çok dikkat etmeliyiz. Kötü huylar olabilir, kusurlar olabilir. Ne yapacağız? Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılacağız. Sımsıkı. Edebe dikkat edeceğiz, ahlaka dikkat edeceğiz, saygılı olacağız, dikkatli olacağız, cahillikten kurtulacağız, gafillikten kurtulacağız, arif olacağız. Arif olacağız. İnsanı insan yapan nedir? İrfandır. İrfan olmayınca, edep olmayınca, erken olmayınca o zaman tokat yiyor insan bak. Şamarı yiyor yani. Allah saklasın, durumu iyi olmuyor. Rabbimizden dileğimiz efendim bizi sevdiği kul etsin. Bizi Habibine sevgili ümmet etsin. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki duanın en güzeli şöyledir. Bak bir dua öğretiyor bize. En güzeli şöyledir. Nasıldır ya Resulallah? Şöyle. Allahümme inni daifun fekavvi fi rıdake da'fi. Ya Rabbi, ben senin zayıf bir kulunum. Benim bu zayıflığımı gider, beni kuvvetlendir. Senin rızanı kazanmak yolunda kuvvetli olayım ben. Zayıf davranmayayım. Şeytana yenilmeyeyim. Nefse yenilmeyeyim. Gider benim üzerimden bu zayıflığı. Kuvvetli olayım. Kuvvetli Müslüman olayım. Ben zayıfım. Halimi biliyorum. Kusurumu biliyorum.

0: benim kusurumu gider, kuvvetli Müslüman et beni ya Rabbi. Senin rızanı kazanmak yolunda gayretli ve kuvvetli olayım. Allahümme inni da'ifun fekavvi fi rıdake da'fi. Senin rızanı kazanmak yolunda benim zaafımı, eksikliğimi, kusurumu telafi et, beni takviye et, beni güçlendir, beni kuvvetlendir, bana yardım et ya Rabbi. Bana tevfikini refik et. Ve huz binasi Allahümme inni da'ifun fekavvi fi rıdake da'fi ve huz ilel hayri binasiyeti. Benim saçımın perçeminden yakala ya Rabbi, tut beni saçımdan, beni hayra götür. Hani nasıl keçileri, kuzuları efendim böyle tutarlar götürürler, sahipleri çeke çeke efendim. Sen de benim yakala saçımdan ya Rabbi, çek beni hayra götür, ben istemesem de. Hani keçi bazen gitmek istemez, koyun bazen gitmek istemez ama kulağından, saçından, ensesindeki tüyünden yakaladı mı, sahibi çekti mi, biraz tüyü de acıtır tabii derisini falan, mecburen gider. Öyle diyor duasında. Peygamber Efendimiz'in duası bu. Öyle öğretiyor. Benim saçımın perçeminden tut ya Rabbi, beni hayra götür. Yani istesem de istemesem de çek götür beni. Hayrı yaptırt bana. Hayrı bana yaptırt ya Rabbi. Vec'alil İslam'a münteha rıdai. İslam'ı benim razı olduğum gayem eyle. Gayem İslam olsun. Gayem dünya olmasın. Gayem makam olmasın. Gayem para olmasın. Gayem efendim yanlış bir gaye olmasın. İslam gayem olsun ya Rabbi. Ne düşüneyim gece gündüz? Hani gece gündüz durmayıp istediğim dediği gibi Mevlüt'te. Gece gündüz bizim düşünüp istediğimiz ne olmalı? İslam. İslam. İyi Müslüman olmak. Allah'ın sevdiği Müslüman olmak. İslam'ı yaşamak. Ailemde yaşamak, kendi nefsimde yaşamak, ticaret hanemde yaşamak, her halimde Müslüman olmak. Kusursuz, tam böyle Allah'ın istediği gibi. Günahlardan uzak, haramlardan uzak. Öyle Müslüman olmak. Benim gayemi böyle İslam eyle ya Rabbi. Duanın güzelliğine bak. Zayıfım ben. Beni kuvvetlendir ya Rabbi. Beni tut hayrı işletmeye, çek getir ya Rabbi. İslam'ı benim gayem eyle ya Rabbi. Ne olacak gaye? Peygamber Efendimiz diyor ki وَجْعَلِ الْاِسْلَامَ مُنْتَهَا رِضَائِ benim rızamın asıl hedefi, ta sonucu İslam olsun. Ben iyi Müslüman olmayı, İslam'a iyi hizmet etmeyi, o hedefe vurmayı şey yapayım. Tabi gaye İslam olunca insan uykudan vazgeçer, paradan vazgeçer, yardan vazgeçer, serden vazgeçer, candan vazgeçer, canandan vazgeçer. Gaye İslam oldu mu o zaman insanın hali başka olur. Gaye dünya oldu mu insan mahvolur. Hubbu dünya re'sü külle hatiye. Her hatanın başı dünya sevgisidir. Dünyayı sevdi mi insan? Dünyanın sevgisi, aşkı, muhabbeti gönlüne düştü mü yandı. O yangın buraya bir düştü mü insan yandı gitti. Ahireti sevecek. Allah'ın rızasını isteyecek. İslam'ı arzulayacak. Dedelerimiz öyle yapmışlar. E hocam şimdi bu tatlı dünya, bu güzel manzaralar, bu paracıklar bunlar sevilmez mi? Fani dünya, boş dünya, aldatıcı dünya, mekkar, mekkar, hilekar, aldatıcı, herkesi aldattı. Hazreti Adem atamız zamanından bu zamana kadar insanoğullarını aldattı durdu. İşi aldatmak bu dünyanın. Herkes tam senin gibi düşündü, senin gibi aldandı, senin gibi heves etti. Ah köşkler, ah saraylar, ah paralar, ah pullar derken, para, para, para, para derken, kırk kırk derken benzin dibinde boğuldu gitti. Dünya bahrun amikun kesirun minen nasi yuvrakun fiha. Dünya aslında bir dipsiz deniz gibidir. Çok insan bu dünyaya daldı mı boğulur gider. Batar, boğulur gider. İnsan zenginledi mi duası azalır, ibadeti azalır. Kendisi İslam'a bağlı durabilse bile çocuğu şımarır. Çocuğu başlar eğlenceye kayma. Babasının parası var, çalışacak mı? Ne tahsil yapar, ne iş tutar, ne doğru gider. Parası var. Şımarır, yoldan çıkar, raydan çıkar. Evliyken metres tutunur. Efendim evine gelmez. İçki içmezken içki içmeye başlar. Hadi babası zenginledi. Batışı oğlanın haline. Fesubhanallah. Neden? İşte dünya böyle çok insanı aldatır. Yağlar, ballar, allar, pullar derken aldatır muhterem kardeşlerim. Bu dünyaya aldanmamak lazım. Senden öncekileri aldattı, seni de aldatmak istiyor. Aldanmayacaksın. Dünyaya aldanmayacaksın, ahirette isteyeceksin. Peygamber Efendimiz öyle dua ediyor. Böyle dua edin diye bize öğretiyor. Ya Rabbi, ben zayıfım. Haddini biliyor. Ben zayıfım, beni yolunda kuvvetlendir. Rızanı kazanma yolunda kuvvetli eyle. Efendim, benim saçımdan, perçemden yakala beni, hayra getir. Benim gayem İslam olsun. İslam'dan gayrı gayeleri içimden sök, ah demiş oluyor. Sonra devamında Allahümme inni daifun fe kavvini. Ya Rabbi ben zayıfım, kuvvetlendir beni. Allahümme inni zelilun fe izzeni. Ya Rabbi ben hor, aşağılık bir insanım. Beni izzetli bir insan et, şerefli bir insan et. İmanla şerefleneyim, amel-i salihle şerefleneyim, sevdiğin işleri yaparak şerefleneyim. Allahümme inni fakirun terzukni. Ya Rabbi fakirim, yoksulum. Rızıklandır beni. Maddi rızıklar, manevi rızıklar, faydalı ilimler, rızıklandır beni. Vekfini bi halalike an haramike. Helallerinle beni besle, haramlardan uzak et. Helallerimle doyayım, harama gözüm kaymasın. Ve agnini bi fadlike ammen sivake. Sen beni kendinden gayriden müstağni eyle. Kimseye eyvallah etmeyen, zahid, abid, kamil, salih, olgun bir insan olayım diye böyle dua edermiş. Kendisi böyle duanın en hayırlı, en faziletli dua olduğunu bize tavsiye ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bizim de tabiatımızda dünya sevgisi olduğundan, hocalar ne kadar söylese, kitaplar ne kadar yazsa, hadisler ne kadar ikaz etse, ayetler ne kadar efendim şey yapsa, gerçekleri ifade etse, insanoğlu gene dünyalık gördü mü atlıyor üstüne, haram helal demeden günahlara bulanıyor. Allah bizi haramlardan korusun, sevdiği kul eylesin muhterem kardeşlerim.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
2: Bu aşıklık mıdır ey dil? Muhabbet böyle mi olur? Onu candan sevenlerde ya halet böyle mi olur? Heva ile heves halin, cihan fikridir eşgalin, perişan cümle ahvalin, ibadet böyle.

gönülden çıktı hak zikri. Hiç utanmaz mısın haktan? Feragat öyle mi olur? Dürüştün zikri Mevla'ya, geri daldın bu dünyaya. Hakka talip olanlarda hakikat böyle mi olur? Çu gönül hakkı zikreyler, ya anda masiva neyler? Acep sen nice saliksin, tarikat böyle mi olur? İşin ya gaflet uykusu, yahut bu dünya kaygısı. Hani aru, hani gayret, ya himmet böyle mi olur? Bu halk içre adın sufi, çıkardın cübbeyi sufu. Hani zühdü, hani takva, yataat böyle mi olur?

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30. Akra.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Halim ve azim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Kıymetli arşın Rabbi, arzın Rabbi, semavatın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da onun dünyada ve ahirette kusurunu örter.

O ümmi peygamber kim öğretti o bilgileri ona? Eddebeni Rabbi fe ahsene teedibi. Beni Mevlam terbiye eyledi. Terbiyemi ne güzel eyledi buyuruyor hadis-i şerifinde. O Resul-i Edibi Allah tarafından terbiye edilmiş müstesna insan, çölde mektep yok, medrese yok, üniversite yok ama hadis-i şeriflerinin her birisi birer hikmet incisi, pırlantası. Bugün her birimizin başımızın tacı oluyor. Her sözü ciltlerle, 20 cilt, 30 cilt, 100 cilt hadisleri var. Yüz binlerce, milyonlarca hadisi şerifi var. Yani tahsil yapmaya kalksa insan onları nasıl öğrenecek, mümkün değil. Ancak Allah tarafından, o bilgilerin çokluğu ve mükemmelliği de onun Allah tarafından gönderildiğinin bir başka delili. Çünkü ilm ken nebvet zihak bi vasıta o nefayet hemçü rengi maşıta. Allah'tan vasıtasız böyle gürül gürül bir hikmet, ilim insana gelmezse devam eder mi? İnsan nasıl konuşur o zaman? Nereden bilecek o hakikatleri? Ulumu evvelini, ahirini Mevlamız öğretmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Geçmiş ümmetlerden kıssalar anlatırdı. Ashab-ı kiramı başlarının üstünde kuş konmuş da kıpırdarsa kaçacakmış gibi vecd ve istigrak içinde Resulullah Efendimiz'i dinlerlerdi. Kainat nasıl yaratıldı? Nasıl oldu bu işin başlangıcı? Sonra nasıl olacak? Hem evveli anlatırdı hem ahiri. Kıyamet gününde şöyle olacak, böyle olacak, böyle olacak, böyle olacak, böyle olacak diye anlatmış. Ne güzel şeyler anlatmış, ne kadar hikmetli şeyler anlatmış ki okuduğumuz zaman hayretler içinde kalıyoruz.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 10'u dinlediniz.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

0: arkadaşını affet. Affettiğini hatırlatma ve hatırlama.
1: Şeyh Şamil.

ihtiyaçlarımı gören ve beni barındıran, yediren ve içiren Allah'a hamdolsun. Bana ikram edip ikramını bol kılan, veren ve verdiğini bol

kılan Allah'a hamdolsun. Her hal üzerine Allah'a hamdolsun. Ey her şeyin Rabbi ve sahibi ve her şeyin ilahı. Ateşten sana sığınırım.

ey Rabbimiz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin kin rahmetin bilen yarlıkta. Hem onlarını ut gazabına düşer itme. Ey

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Efendim 3 tane sosyal hitabımız var, selamlama biçimimiz var. Günaydın, iyi günler, iyi akşamlar. Tabii bu arada dünya görüşümüzün ifadesi, bizim inancımızın gereği bir selamlama biçimimiz de var. Tabii hani karşımızdaki insana uygun olan biçimde selamlayabiliriz. Fakat merhaba benim çok dikkatimi çekiyor. Merhaba çok samimi bir sosyal selamdır. Büyüklere hitaben merhaba denmez dediğim zaman çok şaşırıyorlar. Çünkü merhaba rahat ol demektir. Biz bir büyüğe merhaba diyemeyiz. Yani öncelikle selamlamamız gerekiyor. Bu selamın da hani bizim saygınlığımıza yaraşır biçimde ve bizi yansıtır biçimde olması gerekiyor. Bir de ince bir nokta, selam nasıl verilmişse öyle alınır diyorum. Bana selamun aleyküm diyen bir insan aleyküm selam demeliyim. Merhaba diyemem. Günaydın denmişse günaydın derim diyorum. Fakat küçükler büyüklere ve makam sahiplerine lütfen merhaba demesinler. Sonrasında efendim vedalaşırken kendine iyi bak denmez diyorum. Çünkü kendine iyi bak benim toplumumun, benim kültürümün vedalaşma cümlesi değil. Biz dualarla göndeririz insanları, güle güle deriz, Allah'a emanet ol deriz, sağlıcakla kal, hoş gidişler ola deriz. Evin sıcaklığı bu karşılamalarda, uğurlamalarda kendini gösterir ve ailedeki ilişkilerin sıcaklığını biz bunlarla temin ederiz. Teşekkür edene mutlaka cevap verilmeli, özür dilendiği zaman da cevap verilmeli, rica edildiği zaman da güzel bir şekilde mutlaka cevap verilmeli diyorum. Efendim bizim peygamberimizin konuşma tarzı zaten bizim örneğimizdir. Ne çok yüksek sesle konuşurdu ne çok alçak sesle. Bize yaraşır bir şekilde tane tane ve çok ince, çok hani zarif bir tarzda, tonda konuşmalıyız. Tabii bunun için de yine dikkat etmek gerekiyor konuşma tarzımıza ve tonumuza. Efendim insana yaraşır biçimde yaşamayı prensip edinelim. Çünkü kabalaştığımız zaman, kaba davrandığımız zaman önce aslında biz zedeleniyoruz. İçten içe huzursuz oluyoruz. Çünkü bizim içimizdeki güzellik duygusu zedeleniyor. Onun için insana yaraşır biçimde davranalım. Her hareketimizi şöyle bir gözden geçirelim. Yanlış yapıyoruz, insanız biz. Fakat şöyle bir durup disipline ettikten sonra o yanlış tekrar edilmiyor. Benim naçizane tavsiyem, bu muazzam medeniyetin ve kültürün insanlarıyız biz. Bize uygun davranalım. Bize yakışır biçimde davranalım ve yaşayalım diyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Gökten su indiren odur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren odur. Onlar meyve verince meyvesinden yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde de hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?
0: Akra.

İlimle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri, Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse. Diğeri, Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse. Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Allah'ın benimle göndermiş olduğu hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır. Yağmur suyunu emer, bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyip üstünde tutan çorak bir yerdir. Allah burada biriken sudan insanları faydalandırır. Hem kendileri içer hem de hayvanlarını sular ve ziraatlarını o su sayesinde yaparlar. Yağmurun yağdığı bir yer daha vardır ki düz ve hiçbir bitki bitmeyen kaypak arazidir. Ne su tutar ne de ot bitirir. İşte bu Allah'ın dininde anlayışlı olan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem öğreten kimseyle buna başını kaldırıp kulak vermeyen, Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimsenin benzeridir. Sevgili dinleyenler, ilimle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: İnsan hayatında bir dönüş yapıp da Cenab-ı Hakk'ın yoluna girdi mi, bu esaslı bir dönüştür. Hayatında bir devrimdir, bir gelişmedir, bir dönüm noktasıdır. İşte bu böyle tevbeye, tevbe-i nasuh derler. Allah eski günahlarını bağışlar. Müslüman olmayan bir kimse imana gelse, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dese, efendim o imanı geçmiş bütün günahların hepsini silmesine sebep oluyor. Günahkar bir kul tevbe-i nasuh ile, yani samimi içten candan bir tevbe ile tevbe etse, hayatının akışını değiştirse, efendim hayata bakışını değiştirse, davranışları tamamen Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun artık şekilde olmaya başlasa, böyle bir dönüşü Allah sever ve geçmiş günahlarını siler.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak din olduğunu Allahu Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman

0: İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: Bir insan düşünün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşünün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.
3: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allahu Teala ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Hilye-i Şerifler, Nat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ü Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz, o son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

0: Akra. Akra. Akra.
1: Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle.

0: Ya Kayyum, Ya Kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya Vacit, Ya Vacit, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, Ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerin içindir. Cennetine al beni.
1: Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

kadirdir. Kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yüce.

0: ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummehatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike alayya ve abu'u bi zembi. فَغْفِرْ لِي فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتِ
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu

0: أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: اللهم her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: اللهم cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahumme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena't ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik vallahu ekber mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallah mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: Radiyetu billahi rabba ve bil islam dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islam dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islam dina ve bi Muhammedin nebiyya.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
1: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
1: اللهم senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan

0: ne der, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi'l esmaul husna fed'uhu biha.
0: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahimul melikul kuddusus selam. El mu'minul muheyminul azizul cebbarul mutekebbir. El hâliqul bâriul musavvir. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'eluke khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah, ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
0: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi. وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfata ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabb kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabb vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba. وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek. وَاَتَّبِعُ نَصِيحَتَكَ وَاَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
3: Ey diri olan, ey kayyum olan Rabbim, rahmetin adına yardımını talep ediyorum.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü o, takatsiz bırakan ne fena bir haldir. İhanetten sana sığınırım. Çünkü o ne fena bir huydur.

0: inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtedîye leûlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî illâ billâh aleyhi tevekkeltü ve ileyhi. Neşhedü en lâ ilâhe illallâh vahdehu lâ şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abdühü ve habîbühü ve resûlühü. Allahümme fesalli ve sellim ve bârik alâ hâzen nebiyyil kerîm ve resûlü seyyidü senez-i azîm. Fil kalbir rahîm seyyidina Muhammeden ve âlihi ve sahbihi ecmaîn.
2: İnne hâzel Kur'an sâbun. مُسْتَصْحَبٌ لِمَنْ كَرِهَهُ مُيَشَّرٌ لِمَنْ تَبِعَهُ. Şimdi burada هذا القرآن ya şu elimizdeki kitabımız, kitabı azimşan olan Kur'an azimşan, صَعَبٌ تَقِيل zor, evamir-i ilahiyle dolu için, yasaklarla dolu için. Bir taraftan evamir-i ilahi yapacaksın, bir taraftan da menahiden sıkılacaksın. İkisi de nefse hoş gelmeyen şeyler. Nefis onlardan hoşlanmadığı için ağır geliyor. Bakma kime? Hiçbir kötü namahrama bakma. Ne yapacaksın? Kafanı öyle değeceksin. Ya olur mu canım bu devirde hoca efendi? Müstasap bu da onu terkid için geliyor. Ne için bu? Limen kerihuhu. Hoş görmeyen. Zorluk bunlar içindir. Müyesserü limen tebrehu. Fakat Kur'an ne zordur ne ağırdır. Kime? Kur'an'a uyanlara. Cenneti gözleyenlere, rıza ilahi gözleyenlere Kur'an bir nurdur. Bir hidayet kaynağıdır. Bir tefsirat kaynağıdır. Bunun için şurada şöyle izahmış. Bu Kur'an okunduğu vakitte manasını da aşina olmadığımız halde hele güzel bir ağızdan okunursa o Kur'an hepimize bir huzur, bir neşe, içimize bir korku az da olsa vermektedir yani. Bunu Ramazanlarda hep bilmekteyiz ve görmekteyiz. Bir korku, bir tazim. Tazimimiz çok şükür yerindedir. Fakat Kur'an'ı tekzip eden insanlar için Kur'an okunduğu vakitte sıkılırlar. Sıkılırlar, bunalırlar. Kesse de buradan çıksak derler. Uzattı da çok uzattı da derler. Hemen kaçmak için fırsat arar ve tenkide hemen yol arar. Bu Kur'an'dan hoşlanmadığının alametidir. Çünkü içerisinde onur yok. Ve yezidühüb nüfura. Nefesleri artar böyle. Ve yevbeddûne inkıta'ahu likerahatin. Hemen kesin diye bakarlar. Herkes bundan telezzüz edecek, zevk alacak, nur alacakken o bir an evvel kesilmesi ister. Hazreti Allah Celle ve Aleyh bunu haber veriyor. Diyor ki, وَإِذَا زَكَاتَ رَبِّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْ عَلَىٰ اَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Hoş görmeyenlerin alameti bu. Kaçmak isterler daima. Hoş görmezler. Hakkı gibi وَإِذَا زَكَرَ اللّٰهِ وَإِذَا زِكْرَ اللّٰهِ وَحْدَهُ مَأَزَّتْ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا اِنِّ بِلَّهِ. İçmezlet, ürkmek, nefretmek, munkabiz olmak, sıkılmak ve daralmak. Münafıklığın alameti oluyor. Münafıklığın alameti oluyor. Ve izâ zükrellezine min dûni izâ hum yestebşirûn. Bir hikaye, bir bakka, sevindirici şeyler böyle söylediğimiz vakitte herkes şurur içerisinde dinliyor. Ama Kur'an'a gelince bunalıyor, tıkılıyor, daralıyor. Çünkü içine gelmiyor. Müyesserun limen tebi'uhu. Kur'an'a tabi olan, tasdik eden müminler تَكْشَئِغُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَبْنَ رَبِّهُ. Bu Kur'an okunurken böyle titrerler. İçlerinden, dışlarından da titrerler. ثُمَّ تَلِينَ

berbat perişandır, Allah mahvud et. İnne hâzil âyâtilletî yürsülüllâhu lâ tükünü bimavzi ahadim ve lâ lihayâtim. Velâkinnallâhe yürsülühâ yutabrifu bihâ ibâduhu. Fîzâ râyetum minhâ şeyen tefzi'û ilâ zikrillâh ve du'âhi ve hicret. Bu, Hz. İbrahim'in okuyan Efendimiz'in mahtumlarının vefatında ay tutulmuş. Ay tutulunca herkes der ki, bu ay da bugün matem ediyor. Efendimiz'in çocuğu vefat etti ya, onun vefatından dolayı ay da matem ediyor. O zaman buyurur ki, bunlar Allah-u Teala'nın ayetleridir. İnsanın ne hayatıyla da ne de mamatıyla alakadar değildir bunlar. Lakin Allah-u Teala bunları böyle yapmasın da biraz hikmeti vardır. Allah-u Teala bunları gördüğün, bu, siz böyle halleri gördüğünüz yok da, kudret-i ilahiyeyi sığının da Allah'ın zikrine, dualara, namazlara, istiğfarlara devam edin. Şimdiki bugünkü fenler de bize diyorlar ki, işte ay dünyayla ayımızın arasına bir başka yıldız giriyor, girmesi dolayısıyla ışığı bize gelemiyor. Bu bir müddet sonra sıyrılıp gidiyor, yine ayda, güneşte meydana ışıklarını veriyorlar. İnanılır, bunda korkulacak ne var ki derler. Fakat bu nizam-ı alem ne zamandan beri Cenab-ı Hak kurduysa, saltanat-ı ilahiyle bunlar böyle hiç santim şaşmadan cereyan etmektedir de. Bir arkadaş bir ilmihal yazmış. Yazdığı ilmihali bize okuyor ki bir yerinde nüksanın var mı acaba diyerekten bu ilmihalin içerisinde şu atomdan da bir bahis açmış. Atomdan. İmanın itikat meselesi de itikat meselesine gelince bir de atomdan bir bahis yapmasını hoş görmüş. Burada işte o atom denilen çekirdeğin içerisinde üç kuvvet varmış. Bu üç kuvvet ki gözden görülmeyen bir şey bu yani. Bu kuvvete biz bakınca göremeyiz. Ama o büyük kuvvet ortada dönüyor. O büyük şeylerle görüyorlar onu. O, onun içerisinde la yu'ad ve la yuhsa parçalar. Yine onun içindeki bir sürü parçalar. Saniyede 10.000 metre hızla devrediyorlarmış. Devrederken de biri diğerine çakmıyor. Ufacık gözden görünmeyen bir şeyin içerisinde Cenab-ı Hak ne kudret daha koymuş ki bu kudret onun içerisinde dönmekte fakat biri diğerine çarpmadan dönmekte. Saniyede de 10.000 metre aklımız kabul etmez mi bizim? Saniyede de 10.000 kilometrelik süratı var. Bu süratinden dolayı bu temas neticesinde mi her neticesinde patladığı vakitte kainatı ateşe boğuyor. Ateşinin miktarı güneşin ateşinden fazlaymış. Patladığı vakitte etrafı neye? Su gibi eritiyor demirin. Şimdi böyle bir kudretin sahibi olan Hazreti Allah'ı bugün fenne sahip olup da bugünkü fenni bilen insan apaçık işte bak ufacık bir çekirdeğin içerisinde ne hayat yaratmış Cenab-ı Hak. O hayat bugün gözünün önünde herkesin işte atom diye ödüp patlıyor herkesin. He? Bunu yaradan kudret kim? Sen mi kurdun o çekirdeğin içerisinde o kadar süratı? Yok. O kudreti koyan Allah-u Celle ve Ala. Binaenaleyh Allah-u Celle ve Ala'ya boyun bükmekten teslim ol. Bunun emrine inkiyattan başka insanların çaresi yok. Eskiden böyle şeyler olduğu vakitte Salat-ı Küsuf, Salat-ı Fıtır diye bir namaz tarif ederler. Hatip hutbeye çıkar. Hutbada hutbe okur. Allah-u Teala'nın ayat-ı alametlerini insanlara bildirir. Ve iki rekat namaz kılaraktan Cenab-ı Hak'tan bu kendilerine afatlardan muhafazasını, felaketlerden muhafazasını rica ederler. Rahmetini isterler Cenab-ı Hakk'ın. Korkulamasını isterler. Peygamber ne diyordu? Duaya gidin, zikrullah'a varın diyor. Allah'a sığının ki Allah sizi oradan kurtarsın. İmam-ı Gazali çok güzel bir sözü var. Sen diyor, hep dışına bakıyorsun. İçine baksan, içindeki felaketleri bir görsen çok nedamet eder, çok pişman olur, çok ağlarsın zaten. Fakat sen bütün gözlerine dünyayı dikmişsin, hep dünya için geceni gündüzünü harcıyorsun, iç aleminden haberin yok. Kalbinin kalp nedir yani, ne olacakmış kalp nedir işte, oradaki bir et parçası dersin, işte onu Allah yaratmış, onun da vazifesini yapmaktı, bana ne? Fakat asıl iş ondadır yani. İnsanlık denilen şu bize verilen nimet, melekler soruyorlar Cenab-ı Hak'ta. Biz varız ya, bizi yarattın ya. Hiç isyan bilmiyorsak, hiç günah da yapmıyoruz, emrinden dışarı çıktığımız da yok. Daha bu Adem olanı ne diye yaratıyorsun gibilerden? Diyor ki ben size kün dedim oldum. Size bir zorluk tereddüt etmemiştir. Kün, bütün melekler harf olmuştur. Bir emri ilahi. Bir sözüyle şuna bak, bütün melekler derhal şey, karıncanın yuvasından fırlar gibi yahut ne gibiyse verirler. Ama insanoğlu öyle değil. Onu da salıverdim bu aleme akıllarıyla beraber. Ruhu şeytaniyeye efendim dünya aklını verdim. Ruhu sultaniye de ahiret aklını verdim. Şimdi onlar ikisi de buluğa erdikten sonra kıyamete kadar muharebededirler. Yeryüzündeki insanlar nasıl muharebededirler?

daimi. Bu insanlar da bu muharebe Blue devresinden itibaren ölünceye kadar başlar. Kurtulmanın çaresi yok. Ta sultan-ı zikri atlarda nefs-i mutmainneye erişirsen o zaman masumiyet eli Cenab-ı Hakk'ın seni tutar. Peygamberler gibi sen de masum oldun. Artık yıkılmaktan kurtulursun. Yıkılasın ondan sonra. İman tehlikesi kalmaz ondan sonra. İmanı nereden gitmek tehlikesi kalmaz. Çünkü yükseklik mevkii tahtı temindedir. Cenab-ı Hakk'ın emniyetine girmişindir artık. Ondan evvelki devirler hep tehlikedir. Hiç güven çoktur. Onun için kıyamete kadar devam edecektir bu üç alemin kavgası. İç alemde şimdi iki tane ruh var. Birisi şeytani, birisi sultani. Birisi hayvani diyorlar, birisi sultani. Ruhu hayvaninin yardımcısı, veziri şeytan. Onun veziri şeytan. Birisi de dünya. Bu dünya aklıyla şeytan birleşir, ruhu hayvaninin yardımcısıdır bunlar. Orada bir memleketin teşkilatı katı mevcut yani. Öteki ruhu sultani. Bunun da veziri meleklerdir. Ve akıl-i âliyedir. Ama bunlar şimdi evamir-i ilahiyi imtisal eder tam manası yapırlarsa o zaman ruhu hayvani esir olur ruhu sultaninin elinde. Ruhu sultani oturdum ben bu saltanata diye güvenemez. Çünkü ruhu şeytani, ruhu hayvani daima onu yıkmak için çareler arar. Çareler arar ve o çareler dolayısıyla onun bir fundunu bulur devirirse saltanata keser öbekine elini ayağını bağlar o keserde oturtur. Ondan sonra hiçbir şey yapamaz. Ben insandım ya. Bunun için insanın kıymeti çok yüksek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe-i Muazzama'yı tavafında da bunu Kabe'ye karşı hitaben dedi ki ey Kabe bu kadar çok böbürlenme hani herkes etrafını tavaf ediyor. Müminin kıymeti senden afdaldir dedi. Mümindeki kıymet çünkü Allah-u Teala'nın ekrem-i mahlukatı. Ekrem-i mahlukat en üstün mahluk insan. İnsan en üstün mahluk iken şeytana esir olmuş, nefse esir olmuş, esel-i safilin düşmüş. Elbette cezası ne kadar ağır olacak kimdir? Senin için meleklik değil, meleklikten üstünlük lazım çünkü efdal-i mahluksun. Melek değil efdal-i mahluk. Efdal-i mahluk insan. İnsanın efdal-i hepsinden âlâ. Bunun için o âlâlığı sen ayakların altına paralara değişiyorsun. Paralarla değil Allah ile diriz. Onun için teavvezû billâhi minel fiten. وَمَا ظَهَرَ مِنْ هَذَا مَعْضَ تَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ اَوَّلَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ تَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ Azab-ı kabirden Allah'a sığınan evvela. Çünkü ilk menzilimiz var. İlk menzilimiz olduğu için kabir, görüyoruz işte bir topraktan bir çukurdur. Ana vatanımız burası. Ana vatan en nihayet akıbet oraya gidecek. Fakat orada Allah'a iman edenlerle iman etmeyenler seçilecek. Orada herkes haline göre burada azab-ı kabri dadacaktır. Onun için daima bize bu azab-ı kabirden sığınmak lazım. İkincisi azab-ı nar. Cehennem azabından da. Üçüncü azab-ı teavvezu billah min fitneti deccal. Bir de deccal fitnesi var. Ondan da Allah'a sığınmak. Onun için Allah-u Teala'ya bunlardan daima sığının buyurmuş. Cenab-ı Hak cümlemizi de affetsin, mağfiretsin. Bu deccalın şerrinden, efendim fitnelerin şerrinden, azab-ı kabrin şerrinden cümle ümmeti Muhammed'i bizlerde muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin, onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulünde sizin için pek güzel bir örnek vardır.

Bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam evimizde otururken annem beni çağırdı ve hele bir gel sana ne vereceğim dedi. Aleyhissalatu vesselam anneme çocuğa ne vermek istemiştin diye sordu. Ona bir hurma vermek istemiştim deyince aleyhissalatu vesselam dikkat et. Eğer ona bir şey vermeyecek olursan üzerine bir yalan yazılacak buyurdular.

haraçtu min nikahin ve lem ahruc min sifahin. Ben daima evlilik sonucu nikahlanmış iki eş arasından onların meşru evladı olarak dünyaya gelmiş insanların devamıyım ve hiç benden ve benden geriye doğru dedelerimin içinde zinadan meydana gelmiş bir kimse yoktur. Yani daima evlilik yoluyla, kanuni meşru yolla gelmiş olan soylu ailelerin evlatları olmuşlardır benim ecdadım. Milledün Adem'e. Yani Adem Aleyhisselam'dan hatten teheytü ila ebi ve ümmi, anne ve babama iş gelip varıp sonuçlanıncaya kadar, Adem Aleyhisselam'dan ebeveynime kadar hep böyle nikahla evlenerek meşru bir yolla efendim dünyaya gelmiş insanlardır benim ecdadım. Ben böyle soylu bir ailedenim. Fe ene hayrukum nefsen. İşte bu sebeple Allah beni böyle takdir buyurmuş. Çünkü Habibullah, Allah'ın en sevgili kulu, soyunda da bir küçük bir zerre miktarı bir tereddüt ve leke yok. Hayrüküm nefsen, yani can olarak, kişi olarak sizin en hayırlınızım. Ve hayrüküm eben ve aba, yani ecdat olarak, baba olarak da sizin en hayırlınızım, en soylu ailedenim. Evet, geriye doğru Peygamber Efendimizin soyu İbrahim Aleyhisselam'a giderdi. İsmail Aleyhisselam vasıtasıyla İbrahim Aleyhisselam da tabii Allah'ın halili, Halilullah. Peygamber Efendimiz Habibullah, Halilullah, her şeyde bir Peygamber Efendimiz de. Peygamber Efendimizin şöhreti Habibullah, Allah'ın sevgili kulu. Dedesi, çok eski büyük dedesi İbrahim Aleyhisselam da Halilullah, çok samimi arkadaş demek Halil. Allah'ın arkadaşı, samimi, sırdaş efendim, dostu, dost manasına. O sıfatı almış bir mübarek insan, putlara tapmamış, putlara tapmayı reddetmiş, putları kırmış, putlarla mücadele etmiş bir insan.

Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

0: Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir.
1: Şeyh Şami.
2: Akra.

okumaya başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.

Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen. Korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Televizyonun dil üzerinde olumsuz bazı etkilerini görüyorum. Doğrusu televizyon seyretmiyorum, seyredemiyorum. Dil açısından, üslup açısından çok gerçekten kötü diye değerlendirebileceğim programlar var. Günümüzün gençliğinin ağzında güzel dilin ne yazık ki uzatıla yayıla konuşulan zevksiz, ahenksiz bir dil haline geldi. Toplumun geneline baktığımız zaman gözlemlemek mümkün. Bu dili sizlerin çok iyi konuşması lazım. Çünkü sizler çocuklarınızı yetiştireceksiniz. Onların üslubunun temellerini anneler atacak. Bu sebeple annelerle konuştuğumuzda şu şikayetle bana geliyorlar. Diyorlar ki konuşmayan bir nesil. Çocuklarımız konuşmuyor. Yani dilin, üslubun bozulmasının yanı sıra düşünüyorum ki televizyon insanları yalnızlaştırdı. Şimdiki çocukların anneleri, babaları televizyon, bilgisayar oldu ne yazık ki. Gençlerimiz için ve gelecek nesiller için ben ciddi anlamda kaygılıyım. Ve bazı programlarda böyle fark ettiğim bir şey var ki, 10 kez bir kelimeyi yanlış telaffuz edilmiş halde duyarsanız 11. kez siz de kullanırsınız. Mesela geçtiğimiz gün, geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz yıl, efendim biz geçmiyoruz, zaman geçiyor. Biz önceden buna geçen yıl, geçen hafta, geçen gün, geçen bayram der. Duyduğumuz, dinlediğimiz kelimeler, o yanlış kelimelerle, yanlış vurgularla konuşuyoruz. İletişimde dili kullanmak çok ayrı bir beceri ve kimlik göstergesi. Her birimizin bir üslubu, bu dili en güzel haliyle kullanma arzusu, kaygısı olmalıydı. Ama ne yazık ki yok. Bilmiyorum, hikaye çok, sıkıntı çok. Ama işte üzerimize düşen noktasında anneler babalar duyarlı olsunlar. Her program seyredilmez. İşte üslup açısından değerlendirirlerse çok iyi olur. Sorsanız kimsenin zamanı yok. Kitap okumaya vakit yok. Ama televizyon 7-8 saat seyredilen bir ülke burası. Yani daha duyarlı, daha dikkatli. Üslubumuz her şeydir. Dolayısıyla biz konuştuğumuz zaman bütün mazimizi ve kendimizi ifade ederiz. Zevklerimiz dile gelir. Ama ne yazık ki toplumda sığ konuşmalar ve sığ hayatlar yaşanıyor. Onun için yani evet, bize düşen çok şey var.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Arkadaşım, yoldaşım.

Akra Stüdyolarından Güne Merhaba programından hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Hafta ortasında birlikteyiz. Bugün günlerden 26 Ağustos 2026. Sizler için derlediğimiz haberlerle Güne Merhaba başlıyor.

Evet, programımız her zaman olduğu gibi ilk olarak Akramobil hattını hatırlatarak başlayalım. 0501 630 30 30 bu numaraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

Yıkama izinlerini periyodik aralıklarla gözden geçiriniz. Ölçülü ve bilinçli kullanımı sağlamak amacıyla ebeveyn kontrolü gibi imkanlardan yararlanınız. Sosyal ağlardaki sahte hesaplar konusunda gerekli uyarılarda bulununuz. Kötü niyetli kişilerin gerçek kimliklerini gizleyebileceklerine dikkat çekerek çocuğunuzu kötü niyetli kişilere karşı uyarınız. Çocuğunuza kendisini rahatsız eden veya tehdit edebilecek kullanıcıları engelleyebileceğini hatırlatınız. Çocuğunuza karşılaştığı şüpheli içerik veya mesajları sizinle paylaşması gerektiğini belirtiniz. Açıklamada çocuğunuza ilişkin okul bilgisi, okul adresi, okul numarası ve ders notları gibi bilgilerin yanı sıra ses, fotoğraf veya görüntü gibi kişisel veri niteliği taşıyabilen bilgileri herkese açık şekilde paylaşmayınız. Çocuğunuzu yaş grubuna uygun olmayan içeriklerle zararlı olduğu bilinen oyunlardan uzak tutmayı amaçlayan tedbirleri araştırınız. Oyun bağımlılığı ve olumsuz etkilerine yönelik ortaya çıkabilecek risk ve tehditlere karşı oyun oynama sürelerini sınırlandırınız. Siber zorbalık veya benzeri tehditlere karşı ihtiyaç duymanız halinde ilgili kuruluşlardan destek alınız ifadeleri kullanıldı.

Yeni Zelanda'da çocuklara sosyal medya yasağı. Yeni Zelanda hükümeti 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı ve teknoloji şirketlerine çocukların çevrim içi güvenliği konusunda yeni yasal yükümlülükler getirmeyi öngören yasa tasarısını parlamentoya sunmaya hazırlanıyor. Başbakan Christopher Luxon'un sosyal medyanın çocuklara zararlı içeriklere bağımlılık yapan teknolojilere ve henüz başa çıkmaya hazır olmadıkları baskılara maruz bıraktığını kaydederek bunun aile yaşamı, ruh sağlığı, uyku ve eğitim üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ifade etti. Laksan, çocukların sosyal medya kullanımını takip etme konusunda ebeveynlerin sorumluluğu olduğunu ancak sosyal medya şirketlerinin de sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Daha önce Avustralya, Çin, Brezilya, Endonezya ve Malezya'da benzer kararlar alarak sosyal medya yasağını uygulamaya başlamıştı.

Bu camide hiç engel yok. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Asırlık Hacı Hasan Ağa Camii, engelli bireylere yönelik 17 yıldır sunduğu mimari ve teknolojik çözümlerle dünyanın ilk engelsiz ibadethanesi unvanını taşıyor. 2009'daki restorasyonun ardından tüm fiziki engelleri kaldıran tarihi cami, özel dokulu izli halı, indüksiyon döngülü ses sistemi ve işaret diliyle sunulan projeksiyonlu hutbe hizmetiyle engelli cemaate tam erişilebilirlik sağlıyor. Ayrıca tekerlekli sandalye kullanıcılarının en ön safa kadar ulaşmasını sağlayan zemin tasarımı, farklı engel gruplarının aynı safta yan yana namaz kılmasına olanak tanıyor.

Tıklama uğruna sosyal medya platformlarının etkileşim çılgınlığı sokakları ölümcül birer sahneye dönüştürmeye devam ediyor. İngiltere hükümeti İrlanda'da sosyal medya izlenme rekorları kırmak için başlatılan ters yönde sürüş akımı paylaşımlarının kaldırılmasını talep etti. Yasayı devreye sokarak paylaşımların yasal olmadığı vurgulandı. Uzmanlar tehlikenin milyonlara varan canlı yayınlarda içerik haline getirilmesinin genç yaştaki sosyal medya kullanıcılarını da tetiklediğine dikkat çekiyor. Ebeveynler artık gençlerin dijital onay arayışının bir eğlence olmaktan çıktığını belirtirken, içeriklerin gerçek dünyadaki tehlikeleri algılamayı zorlaştırdığı da kaydedildi. Son günlerde bu akımlar nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetmişti. Aileler çocukları hedef alan teknoloji şirketlerinin hesap vermesini istiyor.

Avrupa kavruldu. Avrupa'da bu yaz ard arda yaşanan 4 sıcak hava dalgası nedeniyle normalde beklenenden en az 35 bin fazla ölüm kaydedildi. Bilançonun ağırlaşmasından da endişe ediliyor. Avrupa bu yaz peş peşe yaşanan 4 aşırı sıcak hava dalgasının ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kaldı. Henüz kesinleşmeyen verilere göre kıta genelinde en az 35 binden fazla ölüm kaydedildi. Almanya, Fransa ve İspanya'daki fazladan ölümler 25 bini aşarken uzmanlar Ağustos verilerinin eklenmesiyle gerçek bilançonun daha da yükselebileceğini belirtiyorlar.

Aile küçüldükçe huzur evleri doluyor. Türkiye'de aile yapısının değişmesi, çekirdek ailenin yaygınlaşması ve yaşların aile yaşamında geri plana itilmesi huzur evlerine olan talebi artırıyor. Huzur evine yerleşmek için bekleyenlerin sayısı 20 bine ulaşırken İzmir'de merkezi bir huzur evinde 14 bin, İstanbul Etiler'deki bir huzur evinde ise 4-5 bin kişinin sırada olduğu belirtiliyor. Talebin artışında aile içindeki ilişkilerin dönüşümüne dikkat çeken sosyolog Nergis Dama, çekirdek ailenin ideal aile modeli olarak öne çıkarılması, büyük ebeveynlerin aileye sunduğu denge ve sosyal medya koruma imkanlarını geri plana itiyor. Huzur evlerine olan talebin sadece yaşlı nüfusun artmasıyla açıklanamayacağını vurgulayan Dama, aile içerisinde kurduğumuz ilişkilerde çok derin ve önemli bir değişim mevcut. Anneye babaya bakış açımız, kendi sorumluluklarımız, çalışma hayatıyla aile hayatı arasındaki ciddi kırılmalar bu noktada etkili. Yaşlı bireye bakarken onun bakımını bir yük olarak mı görüyoruz yoksa sorumluluk olarak mı görüyoruz? Asıl düşünmemiz gereken şey bu, dedi. Aile yapısındaki dönüşümün yaşlı bakımını da doğrudan etkilediğini belirten Dama, büyük baba ve büyük babalarının büyük anne ve büyük babaların ev içindeki rollerinin azalması yalnızca yaşlıları değil, çocuk yetiştirme süreçlerini ve doğurganlık oranlarını da etkiliyor. Her olumsuz deneyime travma denmemeli. Dama, çocuğa bakış açımızı değiştirmemiz gerektiği gibi yaşlıya bakış açımızı da değiştirmemiz lazım. Yaşlının bizim için ne ifade ettiğini yeniden düşünmemiz gerekiyor. Anne baba ve geniş aileyle kurulan bağların bireyin gelecekteki ilişkilerinin ve sorumluluk bilincinin inşasında önemli rol oynuyor. Aşırı bireyselliğin empoze edilmesi ve her olumsuz deneyimin travma olarak nitelendirilmesi insanları sorumluluktan uzaklaştırıyor şeklinde konuştu. Dama, yaşlı bakımının kolay bir süreç olmadığını ancak ailelerin desteklenmesi, çalışma hayatının aile yaşamıyla daha uyumlu hale getirilmesi ve yaşlıların aile dışında da sosyalleşebileceği modellerin oluşturulması gerektiğini belirtti. Efendim burada ara verelim, bir müzik arası verelim. Birazdan tekrar karşınızda olacağız.

0: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
1: Gez, gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim. Akra.
2: Güne Merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
3: Evet efendim, saatlerimiz 8.48'i gösteriyor. Güne Merhaba'ya devam ediyoruz. Neyle? Yol durumuyla. Yol durumunun ayrıntıları için Büşra Pişkin'e bağlandık. Büşra Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. Merhabalar. Hayırlı sabahlar Ahmet Bey.
3: Hayırlı sabahlar. Teşekkür ederiz. Evet, yol durumunun ayrıntılarını sizden rica edelim. Buyurun.
4: Evet, tabii. İstanbul'da yine bir trafik sabahıyla birlikteyiz. Şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %53 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum Avrupa yakası için %51 seviyelerindeyken Anadolu yakası için %58 seviyelerinde seyrediyor. Anadolu yakasında D100 karayolunu Zümrüt Evler'den itibaren başlayan yoğunluk Koz Yatağı'na kadar devam ediyor. Bu noktadan sonra trafik akışı normale dönüyor. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçiş yönünde ise Altay Çeşme mevkisinde başlayan bir yoğunluk var. Bu da Eferkent'e kadar etkisini sürdürüyor. Bostancı sahil yolunda ise trafik yer yer yoğunlaşıyor ancak hafiflediği noktalarda mevcut. Temato yolunda ise Samandıra gişeleri sonrasında başlayan yoğunluk Ataşehir Finans Kent bölgesine yaklaştıkça kademeli olarak azalıyor. Ancak yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanmak için Üsküdar, Ünvaniye, Yamanevler, Esenevler, Küçükçamlıca, Altınzade ve Acıbadem çevresinde trafik yoğun seyrediyor. Beylerbeyi ve Üsküdar sahil yolu güzergahında da trafiğin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Köprüde de pek iç açıcı değil durum 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için. Bağlantı noktası başta olmak üzere köprü devamında ve çıkışında ciddi bir yoğunluk söz konusu. Yine Arasa Tüneli'ne baktığımızda da D100 Karayolu'nda Acıbadem bağlantı noktasında bir yoğunluk söz konusu ancak devamında açık seyrediyor. Çamlık Kavşanı'ndan itibaren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında ise Beykoz ve Kavacık çevresinde trafik yoğun. Özellikle köprü bağlantı noktasında yine yoğunluk söz konusu. Köprüde de bu yoğunluk devam ediyor ancak köprü çıkışı ve devamında yol açık seyrediyor. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerdeki durumu da ele alacak olursak eğer D100 Yenibosna mevkisinde başlangıç gösteren trafik Zeytinburnu'nda devam ediyor artarak ve Ortaköy'e kadar da etkisini sürdürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktasında yine ciddi bir yoğunluk var. Bu yoğunluk köprü ortalarında bir hafifliyor, devamında da yol açılıyor. Tem otoyolunda ise Akşamsettin mevkisinde başlayan bir trafik söz konusu. Bu durum Seyrantepe Yeşilce istikametine kadar yoğun bir şekilde ilerliyor. Ancak devamında yine yolun açık seyrettiğini söyleyebiliriz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün her iki taraf için de açık seyrettiğini söyleyebiliriz. Arvasya Tüneli'nin de Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte yolun açık seyrettiğini söyleyebiliriz. Ayrıca Esenler Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nden itibaren artarak devam eden bir trafik var. Bayrampaşa Samandılar Kavşağı yöne kadar uzanıyor. Halkalı Basın Ekspres yolu, Barzal Bahçeliler, Ataköy, Şişli, Levent ve Etiler çevrelerinde de trafik yoğun bir şekilde etkisini sürdürüyor diyebiliriz. İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgilere göre yurdun diğer çalışma yapılan bazı güzergahlarına paylaşacak olursak eğer Aydın Denizli Otoyolu'nda, Ankara Çevre Otoyolu'nda, Artvin Erzurum yolu güzergahında, Afyonkarahisarı ve Konya yolu arasında yol çalışmaları devam ediyor. bu güzergahları kullanacak sürücülerimizin trafik işaretçilerine dikkat etmelerini, hızlarını yol şartlarına göre ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere yurt genelindeki önemli trafik ve yol durum bilgilerini aktardık. Bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakikalarda %53 seviyelerinde seyrediyor. Herkese güvenli yolculuklar ve hayırlı günler diliyoruz.
3: Teşekkür ederiz aktardığı bilgiler için Büşra Hanım'a.

Sıradaki haberimiz teknolojik boyunla alakalı. Karides duruşu ve teknoloji boynuna dikkat başlığını taşıyor. Bilgisayar başında uzun saatler geçirmek ve telefona eğilerek bakmak duruş bozukluklarına ve boyun sırt ağrılarına yol açabiliyor. Uzmanlar karides duruşu ve teknoloji boynu olarak adlandırılan sorunlara karşı günlük alışkanlıklarda basit değişiklikler öneriyor. Bilgisayar başında uzun saatler geçirmek ve telefonlara eğilerek bakmak milyonlarca kişide kötü duruş alışkanlıklarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Bilgisayar başında uzun süre öne doğru eğilmek, karides duruşu olarak adlandırılan bir vücut pozisyonuna yol

açabiliyor. Akıllı telefonlara sürekli aşağı doğru bakmaksa teknoloji boynu olarak bilinen sorunu beraberinde getiriyor. Bir diğer ismiyle tekno boyun. Kötü duruş, omurgaya normalden fazla yük binmesine, boyun ve sırt ağrılarına ve kaslarda çeşitli sorunlara neden olabiliyor. Doktor Andrew Bang yaptığı açıklamada başın her 2,5 santimetre öne eğilmesiyle omurgaya uygulanan yükün neredeyse iki katına çıktığını belirtti. Uzmanlara göre kötü duruşun nedenini anlamak sorunu düzeltmenin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Oturma ve ayakta durma alışkanlıklarında yapılabilecek bazı basit değişiklikler duruşun iyileştirilmesine yardımcı olabiliyor. Ancak bu değişikliklerin mümkün olduğunca erken yapılması önem taşıyor. Uzmanlar kötü duruşun sürmesiyle birlikte düzeltilmesinin zorlaşabileceğine dikkat çekiyor. Bununla birlikte oturma ve ayakta durma biçiminde yapılacak düzenlemelerle iyi duruşun sağlığa yönelik faydalarından yararlanılabileceği belirtiliyor. Bunun için özel egzersizler var. Karides duruşunun düzeltilmesi diğer bazı duruş bozukluklarına kıyasla daha kolay olabiliyor. Fizik tedavi uzmanlarına göre bu duruş genellikle sırtın orta bölümündeki kasların, derin boyun fleksör kaslarının ve kalça kaslarının zayıf olmasıyla ilişkilendiriliyor. Masanın gereğinden yüksek olması veya bilgisayar ekranının çok aşağıda bulunması da yine bu duruşun oluşmasına katkıda bulunabiliyor. Karides duruşunda omuzlar kulaklara doğru yükselip öne kapanırken baş ekrana doğru eğiliyor. Bunun yanı sıra kuyruk sokumu bölgesinde ağrı ve kürek kemikleri arasında gerginlik görülebiliyor. Bu duruşu düzeltmek için çeşitli egzersizlerden yararlanılabiliyor. Fizik tedavi uzmanı Doktor Serahkeş Crawford'a göre kasları güçlendirmek zaman içinde duruşun iyileştirilmesine yardımcı oluyor. Omuzların öne doğru kapanmasını önlemek için uzmanlar dik oturmayı ve elleri sırtın arkasında avuç içleri arkaya bakacak şekilde birleştirmeyi öneriyorlar. Ellerin bu pozisyonda yukarı ve aşağı hareket ettirilmesi ve 10 saniye boyunca sabit tutulması da önerilen egzersizler arasında yer alıyor. Ancak yalnızca kolları sırtın arkasına almak bile göğüs kaslarının esnetilmesine yardımcı olabiliyor. Kolların sırtın arkasında birleştirilerek dirseklerin veya buna ulaşılamıyorsa ön kolların tutulması ve bu pozisyonun korunması tavsiye ediliyor.

Alarm kurmadan nasıl uyanılır? Vücudunuzu doğru zamanda kendiliğinden uyanacak şekilde eğitmek, sabah uyuşukluğunu azaltmaktan ruh halini iyileştirmeye kadar sayısız sağlık faydası sağlayabilir. Yeterli uyku bedenimizin ve zihnimizin düzgün çalışması için hayati önem taşıyor. Yetişkinlerin 7 ila 9 saat uykuyu hedeflemesi tavsiye ediliyor. Uzmanlar alarm kurmanıza gerek olmayan bir haftalık tatil veya dinlenme süresinin uyanma saatinizle ilgili denemeler yapmak için mükemmel bir zaman olduğunu söylüyor. Ortamdaki ışık iç saatimizi uyku düzenimizle senkronize etmekte büyük rol oynuyor. Doğal ışık uyku ve uyanıklığı işaret eden hormonları harekete geçirir. Uyku uzmanı Anne Joyce, ışık sirkadiyen saatin en büyük düzenleyicisidir. Melatoninin azaltılmasını ve uyanık olma zamanının geldiğini söyler diyor. Gece karartma perdeleri ve göz maskeleri kullanmak da iyi bir başlangıç olabilir. Sabah ışığının içeri girmesi için perdeleri hemen açmak bizi uyanık hale getiren kortizolü artırır. Yine akıllı telefonlar birçoğumuz için en büyük uyku engeli. Cihazların yaydığı o mavi ışık uykusuzluğumuzdan kısmen sorumlu olabilir. Gün ışığı ile benzer dalga boyuna sahip olan bu ışık, gece olduğunda beyne kafa karıştırıcı sinyaller gönderebilir. Akıllı telefonların daha etkili yönü ise dopamin salgılanmasına yol açan, yani küçük mutluluk anlarını yakalamak için sosyal medya akışlarını sürekli

alışkanlığıdır. Bu platformlardaki algoritmalar bizi meşgul tutmak üzere tasarlanmıştır. Aşırı sosyal medya kullanımının uykuyu engellediğinin bulunması şaşırtıcı değil. Uyku uzmanı Etienne Simon, hayat düzenindeki ufak değişikliklerle sağlıklı bir uyku uyumanın mümkün olduğunu belirterek, sirkadiyen sistemin değişmesi yavaş olur. Yatma ve uyanma saatlerinde yarımşar saatlik bir kaymayla başlayın. Her gün yarım saat daha erkenden kalkın ve istediğiniz saate ulaşana kadar da bu şekilde devam edin diyor.

Üniversitelerde kayıt zamanı YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen 730.854 için üniversite kayıt süreci geçtiğimiz gün başlamıştı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos, üniversitelerde yüz yüze kayıtlarsa 28 Ağustos tarihinde sona erecek. Belirlenen tarihlerde kayıt işlemini tamamlamayan adaylar yerleştikleri programa kayıt hakkını kaybedecekler. Uzmanlar ayrıca üniversiteye yerleştiği halde kayıt yaptırmayan adayların gelecek yıl YKS'de OBP katkısının yarı yarıya düşeceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle adayların kayıt sürecindeki tarihleri ve üniversitelerin istediği belgeleri dikkatle takip etmesi gerekiyor.

0: Uzun yolculuklarda pıhtı riskine dikkat. Yaz aylarında artan uzun süreli otobüs ve uçak yolculuklarında saatlerce hareketsiz kalmak. Özellikle risk grubundaki kişilerde bacak toplar damarlarında pıhtı oluşumuna yol açabiliyor. Oluşan pıhtının akciğere ulaşması ise hayati tehlikeye neden olabilen akciğer embolisine sebep olabiliyor. Profesör Doktor Servet Altay, genel kabulün 4 saat ve üzerindeki yolculukların derin ven trombozu açısından risk oluşturduğu yönünde olduğunu belirtti. Ancak bu sürenin kişinin sağlık durumuna göre değişebileceği, risk grubundaki kişilerde daha kısa yolculuklarında risk oluşturabileceği ifade edildi. Yaşlılar, hamileler, kalp ve böbrek yetersizliği ile KOAH gibi kronik hastalığı bulunanlar, kanser hastaları, yakın zamanda kalça ameliyatı geçirenler ve daha önce pıhtılaşma sorunu yaşayanlar risk grubunda bulunuyor. Doğum kontrol yapı kullanan genç kadınlarda da pıhtılaşmaya yatkınlığın artabileceği belirtiliyor. Uzmanlar uzun yolculuklarda hareketsiz kalmamaya, mümkün olduğunca bacakları hareket ettirmeye ve yeterli su tüketmeye dikkat edilmesini öneriyor. Tek taraflı bacaktaki ani şişlik, ağrı ve kızarıklık pıhtının önemli belirtileri arasında gösteriliyor. Ani nefes darlığı, göğüs ağrısı veya solunum sıkıntısı gelişmesi halinde ise vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bölgelerimize göz atalım. Marmara bölgesinde İstanbul 30, Bursa 33, Çanakkale ve Kırklareli 35 derece. Ege bölgesinde Denizli 40, İzmir 35, Muğla 37, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde Adana 36, Antalya 35, Burdur 37, Hatay 33 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara 33, Eskişehir 35, Nevşehir 30 derece. Batı Karadeniz'de Bolu 33, Düzce 34, Sinop 30, Zonguldak 27, Orta ve Doğu Karadeniz'de Amasya 34, Rize 28, Samsun 29, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum 27, Kars 28, Malatya 34, Van 30, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Mardin 34, Şanlıurfa 39 derece. Evet, kısa bir müzik arası daha verelim. Birazdan tekrar karşınızda olacağız.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Güne merhaba programı devam ediyor. Günün dosyası.
2: Günün dosyasında bugün mikroplastikler üzerine konuşacağız. Kendisi küçük, etkisi büyük mikroplastikler. Plastikler hayatımızın büyük bir kısmını işgal etmiş durumda. Özellikle hızlı yaşamın beraberinde getirdiği tek kullanımlık plastikler, pratik olmaları sebebiyle sıklıkla tercih ediliyor. Bu yasada mikroplastiğin ne olduğunu açıklayacak ve bundan kaçınmaya yönelik önerileri paylaşacağız. Öncelikle mikroplastik nedir? Mikroplastikler adından da anlaşılacağı üzere mikro boyuttaki plastik parçacıklardır. O kadar küçüktürler ki çoğu zaman gözle görülmeleri mümkün değildir. Boyutları genellikle 5 milimetreden daha küçüktür. Lise bilgilerimizden hatırladığımız fiziksel parçalanmayı düşünürsek mikroplastiklerin nasıl oluştuğunu da kolayca anlayabiliriz. Güneş ışığı, sıcaklık, rüzgar ve su gibi etkenler çöplere atılan plastikleri zamanla küçük parçalara ayırır. Bu parçalar doğada uzun yıllar boyunca yok olmaz. Sadece giderek daha küçük hale gelir. Peki neden bu kadar tehlikeliler? Mikroplastikler çok küçük olabilir ancak etkileri oldukça büyüktür. Zamanla suya, toprağa ve havaya karışarak ekosistemin pek çok alanına yayılırlar. Özellikle sulara karışmaları son derece kolaydır ve bu da onları insan sağlığı açısından ciddi bir tehdit haline getirir. Sulara ve toprağa karışan mikroplastikleri ayrıştırmak oldukça zordur. Bu nedenle kullandığımız pek çok üründe dolaylı olarak bulunurlar. Balıklar bu küçük parçacıkları ayırt edemediği için soframıza gelen deniz ürünleri de mikroplastik içerebilir. Ayrıca yapılan bazı araştırmalara göre su arıtma işlemleri sırasında bile bu parçacıklardan tamamen kurtulmak mümkün değildir. Böylece mikroplastikler doğal dengeyi bozar. Onları tüketen tüm canlılar bu durumdan etkilenir. Mikroplastikler kendisi küçük etkisi büyük denmesinin sebebi de tam olarak budur. Yapılan bir araştırmaya göre insanlar yedikleri ve içtikleri yoluyla her hafta ortalama bir kredi kartı büyüklüğünde plastik tüketmektedirler. Peki mikroplastiklerden kaçınmak için neler yapabiliriz? Her zaman olduğu gibi burada da çevre kahramanlarına büyük görev düşüyor. Küçük adımlar büyük değişimlerin başlangıcı olabilir. Kozmetik ürünlerine dikkat edin. Yüz temizleyiciler, peeling ürünleri ve bazı cilt bakım ürünlerinin çoğunda mikroplastikler, mikro tanecikler bulunur. Bu tanecikler su ile temas edince kayboluyormuş gibi görünse de aslında sadece daha küçük parçalara ayrılarak suya karışırlar. Diş macunları için de benzer bir durum söz konusudur. Tekstil ürünlerini bilinçli seçin. Mikroplastik oluşumunun en büyük kaynaklarından biri de tekstil sektörüdür. Hızlı moda anlayışı ile birlikte sentetik kumaşlar yaygınlaşmıştır. Bu kumaşlar her yıkamada suya binlerce mikroplastik parçacığı bırakır. Bu nedenle mümkün olduğunca pamuk, keten, yün gibi doğal kumaşları tercih etmek önemlidir. Bir kıyafeti satın alırken etiketini okumak için iyi bir başlangıç olabilir. Çay poşetlerinden uzak durun. Poşet çaylar pratik olduğu için sıkça tercih ediliyor. Ancak birçok çay poşeti plastik bazlı lifler içeriyor. Bu da her bardakta mikroplastik tükettiğimiz anlamına geliyor. Bunun yerine aktarlardan veya butik çaycılardan açık çay alabilir. Dilerseniz kumaş poşetli çayları da tercih edebilirsiniz. Temizlik ürünlerine alternatif bulun. Bulaşık süngerleri, lavabo fırçaları ve tuvalet fırçaları gibi plastik temizlik ürünleri her kullanıldıklarında mikroplastik bırakırlar. Neyse ki bunların da ahşap, lif veya doğal elyaflardan üretilmiş alternatifleri mevcut. Gereksiz plastik kullanımını azaltın son olarak. Mikroplastikler plastiklerin zamanla parçalanması sonucu oluşur ve suya, toprağa, havaya ve bedenimize sızar. İç organlarda birikebilir, doğal kaynakları kirletebilir ve ekosistemi olumsuz etkiler. Mikroplastiklerden korunmanın en etkili yolu plastik kullanımını azaltmaktır. Sıfır atık konusunda mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Elinizden geleni yapmanız bile büyük bir fark oluşturur. Unutmayın, sizin gibi düşünen binlerce insanın attığı küçük adımlar birleştiğinde ciddi bir etki ortaya çıkar. Evet, bugün günün dosyasında sizlere kendisi küçük, etkisi büyük mikroplastikler başlığını inceledik birlikte. Haberin detaylarına akran.medya'dan ulaşabilirsiniz efendim. Programımızı kapatmadan önce WhatsApp'a gelen mesajlara göz atalım. Okumadığımız mesaj var mı? Selamlarını iletmişler, hayırlı sabahlar demişler. Allah günümüzü hayırlı, bereketli eylesin. Erzurum'dan Betül Hanım bizlere ulaşmışlar. Mesajlar için çok teşekkür ediyoruz.
1: Döviz ve altın fiyatları.
2: Bugün serbest piyasada 1 dolar 48.11, 1 avro 56.15 Türk lirasından, altının gramı 7175 Türk lirasından işlem görüyor.
1: Akra'da bugün.
2: Değerli Akra dinleyenleri, Güne Merhaba programının ardından devam edecek olan programları sıralayalım. Şimdi de 9.30'da günün sohbeti, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Çoşan'ın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan bölümler istifadenize sunuluyor. Bugünkü sohbetin konusu Peygamber Efendimizin arkadaş seçimi. 9.50'de En Güzel Rehber, 10'da Son Peygamber ve İslamiyet, 10.15'te Kulağınızdan Gönlünüze, 10.50'de Sesli Kitap Kuşağı okudukça'yı dinleyebilirsiniz. 11.40'da Aile Rehberi, 12.15'te 90 Saniye'de Edebiyat. Saat 13'te Ana Haber Bülteni ile karşınızda olacağız. 13.30'da Ayetlerle Günün Duası sizlerle. 14'te Haberler ve ardından 14.15'te Aynadaki İnsan programı var. Bugün kontrol etme hastalığı üzerine konuşulacak programda. 15'te Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Çoşan'ın hadis sohbetlerinden derlenen Hadisler Deryası sizlerle. Bugünkü sohbetin konusu Peygamber Efendimizin güzellikleri, temizliğe verdiği önem. 15.40'ta Hadislerle Günün Duası, 16'da Haberler ardından Akra Mercek, 16.15'te Sağduyulu Akıl Söyleşisi sizlerle olacak. 17.10'da Gez Gör İbret Al programını dinleyebilirsiniz. Saat 18'de Umman'dan İnciler sizlerle olacak. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan Umman'dan İnciler, saat 22'de Erenler Kervanı programlarını dinleyebilirsiniz. Sizler için derlediğimiz haberlerle karşınızda olduğumuz bir Güne Merhaba programının da sonuna geldik. Yarın aynı vakitte birlikte oluncaya dek hayırlı günler, hayırlı sabahlar, hoşça kalın.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.
0: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

Geldi geçti ömrüm benim, şol yelesi geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi, bir göz açıp

İş bu söze hak tanıktır. Bucağın gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göğünür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Yunus Emre, bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas olan abi hayat içmiş.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fihi ala külli halin ve fi külli hin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ehu bi ihsanin ila yevmiddin emma ba'du fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuş ki aleyküm bil cema'a, aleyküm bis savadil a'zam, topluluktan ayrılmayın, kopmayın. Ve men şezze şezze finnar, kim ayrılır giderse cehenneme doğru ayrılır gider. Ayrılmak kurtların kapmasına sebep olur. Sürüden ayrılanı kurt kapar. Onun için mutlaka mutlaka 3 aile, 5 aile bir yerde bulundum, bir cami yapması gerekiyor. Namazı beraber kılması gerekiyor ki toplum oluştursun, iyilerle beraber olsun diye. Nereye giderseniz gidin. Her zaman burada kalmayabilirsiniz. Başka yere göç etmek mecburiyeti olabilir. İş icabı, mecburiyetlerden başka bir şehre gitmek zorunda kalırsınız. Nereye giderseniz gidin, iyi insanları arayıp bulup tanışmalısınız, onlarla arkadaşlık etmelisiniz. İyi insan kim? Mümin insan. İyi insanın en başta gelen vazgeçilmez vasfı mümin olmasıdır. Mümin olmadıktan sonra onun gayrimümin, gayrimüslim olması, kafir olması, müşrik olması mutlaka size zarar verir. Çok zarar verir. Ahbaplık ederseniz. Mutlaka iyileri arayacaksınız, bulacaksınız. Mutlaka onlarla bir toplum oluşturacaksınız. Mümkünse bir yer tutacaksınız. Mümkünse beraber namaz kılmaya çalışacaksınız. Bir arkadaşımız geçtiğimiz günlerde Rockhampton'a gitti. Cuma günü geldi. Orada bir cuma namazı kılınan yeri 2,5 saat aramışlar. Yani eskiden kılınan yerde bile kılınmıyormuş. Koca bir şehirde hem de Müslümanlar varken cuma namazı

zaman Müslümanın o yerden hicret etmesi gerekir. Hicret o zaman mecburi olur. Peygamber Efendimiz'in Mekke'den ayrılıp Medine'ye gittiği gibi. Nereye hicret edecek? İslamiyet'i uygulayabildiği bir yere. Onun için Avustralya'da Perth'te bir arkadaş, Darwin'de bir arkadaş, orada yalnızsa, cami yoksa kalkıp Brisbane'e gelecek, Sydney'e gelecek, Melbourne'e gelecek, Müslümanların yanında yerini alacak. Amerika'daysa arayacak, tarayacak, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bir yeri, camisinin olduğu bir yeri gidecek, orada işini kurmaya çalışacak. Arkadaşı seçecek, iyi kimseleri değerlendirecek, etrafında konuştuğu kimseleri, iyilerle arkadaşlık kuracak, ahbap olacak, kötülerle ilişkisini geri çekecek. Varsa bile daha önceden mektepten tanışıklar, askerlikten tanışıklar, falanca yerden, filanca yerden, ama adam berbat, adam tehlikeli. Onunla ilgisini kesmesi lazım. Çünkü Efendimiz kiminle arkadaşlık ettiğine kişi bakmalı buyuruyor. Binaenaleyh diyor. Bakmalı diyor. Bu çok önemli bir husustur. Küçük bir çocuk gittiği bir mektepte, sınıfta kötü bir kimseyle arkadaş olursa ayağa kayabilir. Sınıfta iyi bir çocukla arkadaş olursa sınıfın çalışkanları arasına girebilir. İyi bir mektepte okursa, iyi aile çocuklarının olduğu bir mektepte okursa iyi yetişebilir. Düşük bir okulda okursa, düşük çocukların arasında kendisi ne kadar iyi eğitim, aile terbiyesi görmüş olsa bile mutlaka kaybı olur. Onun için çocuklarımıza da iyi muhit hazırlama, iyi mekteplerde okutma, onların arkadaşlarını kimlerden seçtiklerini gözetmeye mutlaka dikkat etmek zorundayız. İyilerle ahbaplık kurmalarına da yardımcı olmalıyız. Onları çağırmalıyız evimize, evlerine gitmeliyiz vesaire. Er-rizku ila beytin fihi seha'u esra'u mineşşefreti ila senamil ba'ir. İbn-i Asakir Ebu Said Hazretlerinden radıyallahu anh rivayet eylemiş ki Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Rızk, insanın yediği içtiği kısmeti, nasibi, rızkı, içinde cömertlik olan eve bıçağın devenin hörgüç yağına girmesinden, yağın içine girmesinden daha kolay girer. Bıçak yağın içine, tabi orası Arabistan olduğu için mevcut yağı söylüyor. Yani devenin hörgücünün yağı. Gevşek orası. Hörgücü gevşek. Yağ çıkıntısıdır o. Hayvanı kestin, yüzdün filan. Hani nasıl koyunun arkasında kuyruğu oluyor, yağ oluyor. Onun gibi. Yani orası da ben görmedim işte devenin hörgücünün yağı nasıl oluyor ama onun içine bıçak fırt diye girer. Kolay, zor değil. Kolay girer. İçinde cömertlik olan eve rızk bıçağın devenin hörgüç yağına girmesinden daha hızlı gelir. Rızk gelir. Neden? Cömertlik var. Cömertlik Allah'ın çok sevdiği bir güzel ahlaktır. Kişi kendisinin sahip olduğu zenginlikten, az da olsa varlıktan başkasına ikramda bulunursa ona cömertlik deniliyor. Al kardeşim yarım elma. Buyur. Yarısı senin, yarısı benim. Yarım elma, gönül alma. Ama tabii daha çoksa daha çok verir. Daha çoksa daha çok verir. Bugün ülkemizde veya başka yerlerde, hatta Avustralya'da toplumun istifade ettiği pek çok kıymetli şeyin o binaları, o efendim tesisleri, o imkanları birilerinin, cömert birilerinin topluma bağışlamasından dolayı. Camilerde namaz kılıyoruz. Kim yaptırmış bu camiyi? Falanca ağa, falanca padişah, filanca sadrazam, filanca vezir. Yaptırmamış olsaydı orada cami olmayacaktı. Camide kılıyoruz namazı. Halının üstünde rahatça namaz kılıyoruz. Taşta kılsaydık ayağımız üşüyecekti. Efendim, o halıyı seren bir hayır yapmıştır. Efendim, bilmem, hastanede tedavi oluyorsun. Efendim, Valide Sultan efendim yaptırmış hastaneyi. Allah razı olsun. Efendim, çeşmeden su dolduruyorsun, içiyorsun. Kim getirdi? İşte bilmem falanca hayır sahibi falanca yerden getirmiş, istifade ediyorsun. Yani toplum cömertlerin sayesinde rahat yaşıyor. Cömertler hayırları yapıyor, cömertlikleri yapıyor. İkramlarını hediye ediyor birilerine de onun için toplum rahat ediyor. Kimse kimseye zırnık vermese, koklatmasa efendim toplum çok sıkıntılara düşer. Amerika'da
Ödün

Geç vermeyi bir kanun olarak meclisten geçirecekleri zaman misal vermiş Reis-i Cumhur, bu kanunu oylayacağız, şimdi siz oy verin. Mesela demiş, sizin evde yangın çıktı, merdiven lazım ki su fışkırtasınız yangının üstüne. Komşunuzda merdiven var, sizde merdiven yok. İşte ondan ödünç onu almak. İşte budur filan diye. Ha öyle mi? Hemen imzalamışlar, geçmiş kanun. Yani güzel misal vermişler. Evet, yani birisi birisine olan şeyini verirse o adam rahat eder. Onu vermezse çehir çehir yanar evi. Suyu dökecek şey yok. Aman şu şöyle oldu, sende şu alet var mı? Şurasını şey yapıvereyim. Olur, tamam. Yani kişi olarak cömerti Allah sever. Bir evde de cömertlik varsa, yani baba cömert, hanım cömert vesaire, efendim, o eve de rızık çok gelir. İçinde cömertlik olan eve Cenab-ı Hak rızkı gönderir. Hem de hızlı bir şekilde gönderir. Efendim, nereden geldiğini anlayamazlar. Şükrederler, hamd ederler. Allah Allah, hiç bak şunlara bak neler geldi filan diye. Onun için cömertliğe dikkat edelim. Cömert olmağa. Efendim, elimize hayır imkanı geçti mi, bir fakir muhtaç gördük mü, hayrımızı, hasenatımızı yapmayı nimet bilelim. Kişinin evinin önünde, kapısındaki muhtaç, fakir, dilenci Allah'ın ona gönderdiği bir hediyedir diyor Peygamber Efendimiz. Allah'ın hediyesi. Niye? Kapıya kadar gelmiş, Allah rızası için bir şey ver diyor, sen de veriyorsun bedavadan, yorulmadan. Yoksa sen arayacaktın. O kapıya kadar gelmiş, çıkartıp veriyorsun. Hiçbir şey veremezsen ona dua ediver diyor Peygamber Efendimiz. Yani paran yok, pulun yok, istediği şeyi verecek durumda değilsin. İşte o zaman, kardeşim kusura bakma, olsaydı verirdim ama Allah sana ihsan eylesin. Ben de muhtaç durumdayım, bende de yok filan. Şimdi bunu yanlış anlamışlar. Fakir geliyor, istiyor, Allah versin diyor. Canım Allah herkese veriyor zaten. Ne demek Allah versin? Zaten verirse veririz. Allah versin. Yani ben vermiyorum demek o. Varsa vereceksin de, yoksa Allah sana ihsan etsin diyeceksin. Yanlış kullanılıyor bence. Böyle tahmin ediyorum. Allah cümlemizi her günahtan korusun. Her hayrı yapmaya muvaffak edesin. Sübhanekallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike leke estağfiruke ve etubi ileyk. Sübhaneke la ilme lena illa ma alemtena inneke ente alimul hakim. Sübhane rabbina rabbil izzeti amma yasıfun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve tüm kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Meariç Suresi. Sevgili dinleyiciler, bugün hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilmiş olan surelerinden Meariç Suresi'nden bahsedeceğiz. 44 ayetten oluşmaktadır. Adını 3. ayette geçen Meariç kelimesinden almıştır. Meariç, yükselme dereceleri demektir. İnanmayanların ahirette uğrayacakları ve hiçbir gücün engelleyemeyeceği azabı anlatan ayetlerle başlar ve Allah katında zaman ve mekan mefhumu, hesap günü telaşı, cimriliğin kötülüğü ve namaz konularıyla devam eder.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Surenin son ayetlerinde Peygamber Efendimiz'i teselli eden bir üslupla inkarcıların ahirette içine düşecekleri acıklı ve alçaltıcı durum anlatılır. O halde onları şimdilik kendi hallerine bırak. Tehdit edildikleri azap günlerine kavuşuncaya kadar batıl yaşayışları içine dalsınlar, oynaya dursunlar. O gün onlar sanki dikilen putlara koştukları gibi kabirlerinden süratle çıkacaklar. Gözleri dehşetten öne eğik, kendilerini bir horluk ve aşağılık kaplamış olarak koşarlar. İşte bu, onların tehdit edildikleri gündür.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, İnsanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Taif'in kuşatılışı, Peygamberimiz Aleyhisselam Taif'i 20 geceden fazla veya 30 gece veya buna yakın müddet kuşattı. Taif halkı olan Sakiflerle günlerce en şiddetli şekilde ok savaşı yapıldı. Sakifler 10-19 gece Taif'ten Müslümanlara ok ve taş atarak savaştılar. Yezid bin Zema bin Esved atının üzerinde ilerleyip konuşmak üzere Sakiflerden eman vermelerini istedi. Sakifler eman verdiler. Fakat yanlarına varırken onu okla vurup şehit ettiler. Halid bin Velid'in Sakiflere meydan okuyuşu. Halid bin Velid Sakiflere, "Kaleden dışarı çıkıp benimle çarpışacak kim var?" diye seslendi. Fakat hiç kimse kaleden dışarı çıkmadı. Halid bin Velid tekrar onlara meydan okudu. Yine kaleden dışarı çıkan olmadı. İbni Yalil, "Bizden hiçbiri seninle çarpışmak için kaleden inmeyecektir. Biz kalemizde oturacağız. Çünkü bizim yıllarca yetecek yiyeceğimiz var. Eğer bu yiyecekler tükenir, sen de o zamana kadar beklersen, hepimiz kılıçlarımızı sıyırır, senin karşına çıkarız. Son erimiz ölünceye kadar seninle çarpışırız." diyerek seslendi. Kaleden inecek kölelerin hür sayılacaklarının ilan ettirilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ne zaman bir köle kaleden iner ve yanımıza gelirse, o hürdür." diyerek ilan ettirdi. Bunun üzerine kaleden bazı köleler inip Müslüman olunca, Peygamberimiz Aleyhisselam onları azat etti, hürriyetlerine kavuşturdu. Kaleden inen köleler 10-19 kadardı. 21 kişi oldukları da bildirilmiştir. Köleler Müslüman oldukları zaman Peygamberimiz Aleyhisselam onları yedirip içirmeleri için hali vakti yerinde olan bazı Müslümanların yanlarına verdi ve kendilerine Kur'an okutmalarını ve sünnetleri öğretmelerini de emretti. Sakifler Müslüman oldukları zaman içlerinde Haris bin Kelede'nin de bulunduğu Sakif eşrafı gelip bu köleler hakkında Peygamberimiz Aleyhisselam'la konuştular. Onların kendilerine geri verilmelerini istediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Onlar Allah'ın azatlanmış olduklarıdır. Kendilerini geri çevirmeye yol yoktur." buyurdu. Taifliler bunu işitince son derecede üzüldüler. Bunu aldılar ve kölelerine kızdılar. Uyeyne bin Hısn'ın Taiflerle konuşmak üzere Taif'e gidişi. Uyeyne bin Hısn, "Ya Resulallah, bana izin ver de Taif kalesine gidip onlarla konuşayım. Belki Allah onlara hidayet nasip eder." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam da Sakiflerle konuşmak ve onları İslamiyet'e davet etmek üzere ona izin verdi. Bunun üzerine Uyeyne bin Hısn Taiflilere, "Bana eman verir misiniz yanınıza geleyim?" diye sordu. Taifliler, "Evet." dediler. Ebu Mıhcan onu görünce tanıdı ve "Yaklaş." dedi. Uyeyne yaklaşınca, "İçeri gir." dedi. Uyeyne bin Hısn yanlarına girdi ve onlara, "Babam anam sizlere feda olsun. Vallahi Muhammed hiçbir zaman sizin gibisiyle karşılaşmadı. Kalenizde direnin. Sizin kaleniz harp ve içinde korunmaya elverişlidir. Silahınız çoktur. Bol akarsularınız vardır. Katiyen korkmayın. Vallahi biz köleden daha zayıfız. Siz sakın ellerinizi verip teslim olmayın. Şu ağaçların kesilmesi de size ağır gelmesin." dedi. Uyeyne kaleden dışarı çıkınca Sakifler Ebu Muhcan'a, "Biz onun içeri girmesinden hoşlanmadık. O bizde ve kalemizde gördüğü bozuklukları Muhammed'e haber verir diye korkuyoruz." dediler. Ebu Muhcan, "Ben onu iyi tanırım. Bizim içimizde Muhammed'e Uyeyne'den ve onunla birlikte bulunanlardan daha katı düşman olan bir kimse yoktur." dedi. Uyeyne bin Hısn Taif'ten dönüp gelince Peygamberimiz Aleyhisselam ona, "Ey Uyeyne, onlara ne söyledin diye sordu. Uyeyne bin Hısın, onlara İslamiyet'i emir ve kendilerini Müslümanlığa davet ettim. Cehennemle korkuttum, cennete kılavuzladım. İslamiyet'e giriniz. Vallahi Muhammed yurdunuzun ortasında sizi teslim almadıkça geri durmayacaktır. Kendiniz için ondan eman alınız. Sizden önce Kaynuka, Nadir, Kurayza ve Hayber Yahudileri gibi kaleliler, silahlar sahipleri meydanlarda ona teslim oldular dedim. Gücümün yettiği kadar onları horlaştırdım, yardımsızlaştırdım ve çaresizleştirdim dedi. Uyeyne bin Hısın konuşurken Peygamberimiz aleyhisselam susup duruyordu. Uyeyne bin Hısın sözlerini bitirince ona yalan söylüyorsun. Sen onlara şöyle şöyle söyledin diyerek onun söylemiş olduğu sözleri birer birer nakletti. Uyeyne bin Hısın doğru söyledin ya Resulallah. Ben bu sözlerimden dolayı Allah'tan mağfiret dilerim. Allah'a ve sana tevbe ederim dedi. Hazreti Ebu Bekir Uyeyne bin Hısın'a yazıklar olsun sana ey Uyeyne. Demek sen temelli batıl üzerinde direnip duracaksın ha. Sen kaç keredir Beni Nadir, Beni Kurayza ve Hayber günlerinde karşımıza çıktın. Üzerimize asker yığdın. Kılıç çekip bizimle çarpıştın. Sonra da güya Müslüman oldun. Müslüman olduğun halde düşmanımızı bize kışkırtmaktan geri durmuyorsun dedi. Uyeyne bin Hısın, ey Ebu Bekir, Allah'tan yargılanmamı diliyor, ona tevbe ediyorum. Ben bir daha bu kötülüklere dönmeyeceğim dedi. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

Hazreti Cündüp radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim başkalarının kusurlarını teşhir edip herkese duyurursa, Allah da onun kusurlarını duyurur. Kim de riya yaparsa, Allah da onun riyasını ortaya çıkarır.

Merhabalar, yine güzel eserlerimizi paylaşmak üzere Akrep FM frekanslarında buluştuk. Biz yine mikrofon başındayız. Sizler de radyolarınızın başındaysanız sesini biraz daha yükseltebilirsiniz. Sabahın rahmeti, bereketi, huzuru sizinle, şerler sizden uzak olsun diyoruz ve ilk eserimize geçiyoruz. Sözleri Seyit Osman Hulusi Efendi'ye ait bir eser. Mürşit Kavurmacı'dan dinliyoruz. Vakti Seher.

efendim, sizler için seçmiş olduğumuz güzel eserlerimize, programımıza devam ediyoruz. Grup Dergah'tan Ya Rabbi Subhaneke eserini. Şimdi de bu eser için Grup Dergah'a kulak veriyoruz.

Kıymetli dinleyenler, Nefes Türk Edebiyatı'nda İslami temellere bağlı aşık halk edebiyatı nazım şekillerindendir. Bu eserimizde Pir Sultan Abdal'a ait bir eser. Güzel aşık, cevrimizi çekemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Bu güzel eseri Zafer Ayaz'dan dinledim.

Tefekkür, yani düşünüp ibret almak dinimizce ibadet sayılır. Kur'an-ı Kerim'de bizi tefekküre teşvik eden pek çok ayet vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi

aleyhi ve sellem'de bir hadis-i şerifinde ümmetine ibadetin en faziletlisi olarak tefekkürü, zühdün en faziletlisi olarak da ölümü hatırlamayı göstermiştir. Şu halde ölümü hatırlamak da tefekkürdür. Onu yerine getiren kimse her iki fazileti de elde etmiş sayılır. Sıradaki eserimize geçiyoruz şimdi sevgili dinleyenler. Ender Doğan'dan dinleyeceğiz. Ey gönül kılsan tefekkür.

Sıradaki ve son eserimizi Ahmet Özhan'dan dinliyoruz. Bir sema zikriyle gel diyoruz ve bugünlük de programımızın sonuna geliyoruz efendim. Yeni bir programda tekrar görüşmek temennisiyle Hakk'a emanet olun.

0: Seçkin eserlerin yayınlandığı Dinlendiren Musiki sona erdi.
1: Akran, yol arkadaşım.

Benim çok sevdiğim kitaplardan efendim en şeyi böyle kolayca elde edebileceğiniz ve nesli çok olduğu için açıklamaları vesairesi kolayca takip edebileceğiniz Riyaz-ı Salihin var. Diyanet'in bastığı Sahih-i Buhari var. Sahih-i Müslim var. Ebu Davud var. Nesai var. İbn-i Mace var. Bunların hepsi efendim Türkçe'ye tercüme edildi. O kitapları, sahih hadis kitaplarını okuyacaksınız ve her okuduğunuzu da okuduktan sonra efendim uygulayacaksınız. Çünkü ilim sırf bilgi toplama işi değildir. İslam'a göre bildiğini uygulamaktır. Bir, Peygamber Efendimiz'in sünnetini öğreneceksiniz, uygulayacaksınız. İki, ümmet şuuruna sahip olacaksınız. Yani biz bir Allah'ın sevdiği, efendim Allah'ın rahmetine ermiş, mazhar olmuş yüksek bir ümmetiz. Ümmeti Muhammed, ümmeti merhumedir. Yani Allah'ın rahmetine ermiş, efendim methedilmiş bir ümmettir. Efendim, ümmetini seveceğiz, ümmet şuuruna sahip olacağız ve ümmeti her türlü tehlikelerden korumak için elimizden geldiğince efendim gayret göstereceğiz ve her türlü yardımı yapacağız.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Değerli okuyucular, merhaba. Dünü hatırlayalım. Bizim değil, İslam tarihinin dününü. İşte o günlerde okuduklarımız. Peygamber Efendimiz Hira'ya çekilmişti. Baş gösteren

kıtlık hikmetiyle Hazreti Ali'yi yamacına almıştı ve Zeyd bin Harise de aynı kapıyı çalmak üzereydi. 16. Bölüm. Hatice'nin yeğeni Hakim Suriye'den bazı köleler getirmişti. Kölelerden biri de sonradan büyük bir şöhrete kavuşan ve İslam'ın ilkler kadrosunda ışıldayan Harise oğlu Zeyd. Kainatın efendisi Zeyd'i görür görmez ona karşı ani bir sevgiyle doldu ve kölenin kendisine verilmesini istedi. Hatice tereddütsüz köleyi zevcine sundu. İlahi memuriyetin mukaddes namzedi de Zeyd'e malik olur olmaz hemen onu azat ve evlatlığa kabul etti. Haber uzaklara, çok uzaklara kadar yayıldı. Zeyd'in babası Harise'nin kulağına vardı. Harise, azat edilen oğlunu alıp yurduna döndürmek için Mekke'ye kadar geldi. Oğlunu buldu ve kendisiyle beraber dönmesi için onu telkin altına almaya çalıştı. Zeyd'i bu kadar seven alemlerin serveri acaba Zeyd tarafından ne kadar sevilmişti? Zeyd, babasının peşinden tam manasıyla hür adam olarak yurduna dönmek gibi bir kıymeti, yanında bulunduğu gaye insan ve ufuk peygamberin huzurundaki nimete göre hiç saydı ve babasına cevap verdi. Ondan ayrılmaktansa senden ve yurdumdan ayrılmayı tercih ederim. Ve Zeyd'in babası Harise, boynu bükük, oğlunun bu ulvi tercihi karşısında hiç ses çıkartmadan geriye döndü. Anne, baba, vatan ve topyekün hürriyet sevgisini büyük aşka feda eden köle. Her Müslüman gibi hakikatin kölesi o, yani tam hür. Murakabe hep devamda, öyle ki Mekke'ye bir saat mesafedeki Hira Dağı, artık kainatın efendisine ibadet ve istirak yeri olmuştur. Bu dağ ve oradaki mağara, sessizliğin bir madde halinde dönüp bütün fezayı çınlatan bir ahenk neşrettiği yer. Burası sükût ikliminin ufku ve fikrin haşyet içinde baş aşağı ebediyete sarktığı pencere. İşte burada kainatın efendisi Ceddi İbrahim peygamberin getirdiği usul ve ölçüyle ibadet etmekte ve yalnız düşünmekte. Ne düşündükleri, nasıl bir his ve fikir ahengiyle kıvrım kıvrım dipsizliğe sarktıkları üzerinde. Hayal en küçük bir gayret sarf etse kanatlarının yandığını hisseder. Ne duyduklarını ve düşündüklerini duyamayız, düşünemeyiz. Sadece içinde sükutun bir maden gibi donduğu ve bütün fezayı çınlatıcı bir ahenk neşrettiği mağaraya gömülüp kendi kendimize zayıf ve aciz bir şeyler duymaya ve düşünmeye çalışabiliriz. Dipsiz sema, orada her yıldız bir kum tanesi. Sonsuz çöl, orada her kum tanesi bir yıldız. Çölün çarşaf gibi yayılışını birdenbire katlayan ve onu sarp iniş ve çıkışlarla ani bir bükülüş ve kıvrılışa döndüren dağ. Çölün ruh adelesi gibi kendi içinde ve kendi üstünde büklüm büklüm zirveleşen ve çukurlaşan Hira Dağı. Bu da sanki bütün göklerin ve çöllerin sessizlik ve yalnızlığını huni gibi süzüp bir köşesindeki mağaraya akıtmaktadır. Ve bu akan şey mücerredin üstüne çıkmış bir lisan, musikinin ötesinde bir namedir. Zaten bu namenin akışına değil midir ki şu şırıldamakta, maden çınlamakta, kamış inlemekte ve tel çığlık koparmaktadır. Bu Allah kelimesinin şuur üstü namesidir. Sevgilisinin ağzından söyleyen Allah, hadis-i kutsi meali, ben insanın en büyük sırrıyım ve insan benim en büyük sırrım. Ey her perdenin arkasında gizli ve ey her perdenin önünde aşikar yaratıcı, hikmetinden ve sırlarından bir haber. Sessizlik ve yalnızlığın ufuk noktasında insanoğlunun ufku, bu murakabe ve itikaf, bu hem fikri ve hem bedeni ibadet haline gömülü bazen haftalarca kalıyorlardı. Artık ilahi memuriyetin eşiğindeler. Hep nereden, kimden ve nasıl geldiği belirsiz sesler, hitaplar, nidalar. Hiçbir madde ateşine benzemeyen, beklenmedik yerlerde ve zamanlarda fışkırıveren pırıltılar ve ışık püskürtüleri. İlahi memuriyetin gittikçe belirmeye yüz tutan dalaletleri sadık rüyalarla başladı. Gelmiş ve geçmiş Resullerde olduğu gibi kainatın gaye insanı 6 ay müddetle rüyalarında ne gördülerse aynıyla zuhuruna şahit oldular. Allah bu sadık rüyalarla sevgilisini

0: pek kısa bir zaman sonra mübarek sırtına yükleyeceği Resulullah vazifesindeki haşyet ve heybete alıştırmaktadır. Yaşları tam 40. Gökten gelen devlet, melek. Ramazan'ın 17. pazartesi günü Allah'ın Resulü Hira Dağı'ndaki mağarada. Bir gece evvel rüyalarında muazzam bir şekil, bir heybet, bir suret, bir eda, bir ışık, bir renk görmüşlerdir. Bu, kendisine sır tevdi edilen ve kendisinden ruhun batini mahiyetini öğrenebilen mahrem ve emin kimse manasına namusul ekber sıfatlı Cebrail'dir. Allah'ın vahyini tebliğe memur büyük ve sultan meleklerden bir tanesi. Bir gece evvel rüyada beliren melek, Ramazan'ın 17. pazartesi günü mağarada, murakabe ve ibadetin en derin anında Allah'ın sevgilisine dünya ve madde perdesinde görünüverdi. İnsanoğlunun ufku, madde gözüyle insanoğluna mahsus olmayan ufukların ötesindeki bu manzara karşısında ne hale gelmiştir? Birdenbire gökler bir perde gibi açılır ve arkasından sonsuzluk aleminin kadrosundan bir şahsiyet. Bütün madde tezahürlerini yakıp kül edici, cisim üstü bir cisimlenişle görünüverirse insan ne hale gelir? Melek o ana kadar öteler alemini tanımayan, fakat bütün alemlerin tacı ve efendisi olarak yaratılmış bulunan gaye insan ve ufuk peygambere hitap etti. İkra, oku. Alemlerin fahri, dehşetler ve haşyetler içinde cevap verdi. Ben okuyucu değilim, ne okuyayım? Sultan melek ilerledi. Allah'ın Resulünü kucakladı, kuvvetle sıktı ve sonra bırakarak tekrar etti. Oku. Ve kendisinden yine aynı cevabı aldı. Bu hal 3 kere tekrarlandıktan sonra melek, Allah'tan aldığı ve Resulüne teslim etmeye geldiği ilk ayeti başından sonuna kadar okudu. Oku, Rabbinin ismiyle başlayarak oku. O Rabbinin ismiyle ki insanı uyuşmuş kandan yarattı. Kalem vasıtasıyla insanlara ilim veren, bilmediği şeyleri öğreten ve yaratmak yalnız kendisine mahsus olan kerem sahibi Rabbinin ismiyle oku. Allah'ın Resulü, dehşet ve haşyetin son basamağında. Bizzat konuştuğu lisanla nazil olan ayeti, kelimesi kelimesine tekrar etti. Ayetin Allah Resulü tarafından kelimesi kelimesine tekrarına kadar bekleyen melek, Allah kelamının Allah Resulü'nün diline ve kalbine yerleştiğini görür görmez birdenbire kayboluverdi. Ve bu hali bir kurşunun diğeri delip geçmesine kadar sürdü. Kurşun ciğerden çıkıp gider gitmez tesiri başlayacaktır. Melek kaybolur kaybolmaz Allah'ın Resulü muazzam bir dehşete düştüler. Mağaradan çıktılar. Hira Dağı'ndan indiler. Uçan bir kuşun gölgesi gibi mesafeleri aşarak Mekke'ye girdiler. Büyük ve temiz Hatice'nin kapısını vurdular. Meleğin kucakladığı mukaddes insan yalnız mırıldandı. Beni örtünüz, beni örtünüz. Sadık sevci, İzinde bütün bir esrar cereyanını sürükleyen Allah'ın sevgilisini, olup bitenlerden habersiz, hiçbir şey sormak ve anlamak cesaretini göstermeden, şefkat ve itinayla yatağına yatırdı. Üstüne kalın örtüler çekerek onu yalnız bıraktı. Dakikalarca ilahi haşyete bağlı mukaddes raşenin ihtizazlarını kaybeden yatak ve nihayet bu yatakta kavuşulan rahat ve sükunet. Kainatın efendisi rahat ve sükunete erişince yataktan kalktılar. Zevcelerini çağırdılar ve başlarından geçen hali anı anına, noktası noktasına anlattılar. Henüz tam bir açıklık belirtmeyen ve ne olduğunu hissettirmeyen tecelli karşısında ilk hükümleri, rahat ve sükunete kavuşmuş olmalarına rağmen sadece korku ve kaygı. Henüz ebedi devlet ve memuriyet, hal ve makamı Allah'ın sevgilisine açıkça bildirilmemiştir. Hitap, korkuyorum ki Hatice bana bir zarar gelmesin. Henüz hiçbir şeyden haberi olmamak şöyle dursun, haberi olmayanın halinden bile haberi olmayan Hatice'nin mukabelesi, misilsiz bir kadın sezişiyle fevkaladenin üstünde oldu. Ulvi kadın her haline o kadar emniyet duyduğu mukaddes sevcini imkan bulunmayan hayali ihtimalden tenzih etti. Hiçbir korku ve kaygıya sebep yok. Boşuna üzülüyorsun. Allah senin gibi bir kuluna kötülük eriştirmez. Ve başına bir örtü atarak, şimdi dedi, bu işlerden anlayan birine gidip danışacağım.
1: Okudukça eser Çöle İnen Nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür boyu sağlık, pazartesi 16.30 ve cumartesi 13'te Akra'da.

0: Allah kuvvetlilerin başaramadığını bir zayıfa başartmaya kadirdir.
1: Şeyh Şami.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Allah'ım, beni sana şükredenlerden, seni zikredenlerden, senden korkanlardan, sana çok itaat edenlerden, mütevazi olanlardan ve sana yönelenlerden eyle.

0: Sıra'da yeni bir program. Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.
1: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akra Medya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Aile rehberi. Hızlı akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
1: Çocuk yaşlı ilişkilerini güzel bir noktaya geçirmek lazım. Şimdi bizde baktığımızda o şehirleşme hayatıyla beraber küçük aileler fazlalaştı. Tabii büyük ailelerden gittikçe uzaklaşıyoruz. Ama şöyle bir şey de var, yani araştırma sonuçlarında yaşlılar daha ziyade kendi evlerinde kalmayı tercih ediyorlar. Yani çocukların evlerine değil de kendi başına, kendi evlerinde kalmayı tercih ediyorlar.

0: ama çocukları da yakınlarında, belki aynı apartmanda, işte aynı sokakta, mahallede ya da aynı ilçede, şehirde. Fakat kendi yaşlarını yaşamayı tercih ediyorlar. Bu mahremiyet açısından da güzel bir şey. Bir başkasının evinde, bir başka yerde rahatsız da olabiliyorlar. Özgür davranamayabiliyorlar. Tabii ilişkilerde işte sıkıntılar olabiliyor. Dolayısıyla hani ayrı bir evde olayım ama sık sık görüşeyim şeklinde de oluyor. Şu da var tabii, yani konut mimarisine de baktığımızda 2+1 evlerde büyük bir aileyi nasıl barındırabilir? Yani bu da önemli. İlişkiler devam etmeli. Ama telefon, hani bir uzaklık olduğunda, ama gidip gelerek, ziyaretlerle o duygusal bağı sürekli tutmak, sıcak tutmak, bunlar çok önemli. Bazen işte o ekonomik zorluklar, o hastalıklar, sağlık harcamaları ya da emeklilikle beraber o gelirin azalmasıyla yaşlılar çocuklarının kendilerine destek vermesini de isteyebiliyor ya da böyle bir durumda kalabiliyor. Bu noktada destek de önemli, yani ekonomik destek de önemli. Bazen bakım desteği gerekebiliyor. Onları böyle bir köşede oturmaya mahkum etmek, atıl bırakmak değil de kendi işlerini kendilerinin yapması. Yani hareket de etmesi, hatta bir takım sorumluluklar vermeli. Çarşı pazar işleri vermeli. Mesela torunlar okula götürülüp getirilebilir. Bir takım şeyleri alıp gelebilirler. Evde bir takım tamir işlerini yapabilirler. Yine çocukları yaşlılarla bir araya getirmek. Çünkü çocuk yaşlı ilişkisi önemli, kültürel bir aktarım. Bir alışverişi, hem duygu alışverişi, hem çocuklar modelleme yoluyla öğreniyor. Kendi anne babalarına bakıyor. Onların kendi anne babasıyla olan ilişkisine. Anne baba da kendi anne babası üzerinden çocuğa bir takım mesajlar vermiş oluyor. O yaşların sohbet ettiği ortamlar, o geçmişten o kazandığı tecrübeler, o bilgiler, o hayata bakışları, bunları çocuk duyduğu zaman, şimdi duyan çocuk da duymayan çocuk elbette bir değil. Bunlar önemli. Onların yaşlıya hizmet etmelerini görmeleri lazım çocuklar. Gözleme, görme yoluyla öğrenme daha da güçlü oluyor. Anne babalarının yaşlıya hizmet ettiklerini gördüğünde, o noktada saygı gösterdiğini gördüğünde çocuklar da o daha evet, bu önemli bir şey. Dolayısıyla bunu benim de yapmam lazım gibi bir zaten fikir kafalarında meydana geliyor. Teşvik etmek diyoruz ama önce bizim örnek olmamız. Şimdi eğer yaşlı ilişkimizde kullandığımız kelimeler uygun değilse, yani o konuşmalarımızda ilişkilerimiz uygun değilse, hareketlerimiz, davranışlarımız uygun değilse çocuk da ne yapacak? Onu taklit edecek. Şimdi çocuk anne babadan bunu gördüğünde dolayısıyla bunu taklit edebilir. O da aynı şekilde bunu yapabilir ya da orada yaşlıya merhameti gelişemeyebilir. Bilemiyor da olmayabilir de ama olabilir de. Fakat çocuklar taklit ederek de öğrenirler. Şimdi oradaki sıkıntı bu sefer tüm yaşlara da dağılabilir. Büyüklerin de dikkat etmesi gerekiyor. Yani çocukların zihninde ve gönlünde yaşlarla alakalı güzel hatıraların olması lazım. Bunun için de herkes uğraşacak. Belki özellikle orta yaş uğraşacak. Yani anne baba orta yaş dediğim arada köprü olacak. Çocuk ve yaşlılar arasında o güzel hatıraların olması yönünde köprü olacak. Hani onların ilgisi, işte merhameti, sevgisi, işte hikaye okuması, masal anlatması, parka götürüp getirmesi, ilgi göstermesi, konuşması. Bunların hepsi çocuk zihninde ve gönlünde yaşlılara karşı. Özellikle kendi dedesine, ninesine ama genelde tüm yaşlılara karşı da bir sevgi, merhametin de oluşmasına yol açacaktır. Anne babalarının yaşlıya hizmet ettiklerini gördüğünde, o noktada saygı gösterdiğini gördüğünde çocuklar da orada evet, bu önemli bir şey. Dolayısıyla bunu benim de yapmam lazım gibi bir zaten fikir kafalarında meydana geliyor.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcama karşılığında sevap kazanırsın.

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselamın Rabbini arama ve bulma süreci.
1: İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. Fakat o Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslümandı. Asla müşriklerden değildi. Bir zaman İbrahim atası Azer'e, "Sen putları ilah mı ediniyorsun?

0: Doğrusu ben seni ve halkını apaçık bir sapıklık içinde görüyorum demişti. Böylece kesin bilgi ve imana erenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu gösteriyorduk. İbrahim gecenin karanlığı üzerine çökünce bir yıldız gördü. Babasının ve kavminin putlara, yıldızlara, aya ve güneşe tapmaları sebebiyle iddianıza göre demek ki Rabbim buha dedi. Yıldız batınca ben batıp kaybolanları ilah olarak sevmem dedi. Doğmakta olan ayı görünce öyleyse Rabbim buha dedi. O da batınca bunu da beğenmeyip kendisinin tasarladığı ve ulaşmak istediği yüce varlığı kastederek Rabbim beni doğru yola eriştirmeseydi andolsun ki şimdi ben de doğru yoldan sapan topluluklardan biri olurdum dedi. Nihayet güneşi doğarken görünce demek Rabbim bu, bu daha büyüktür dedi. Çünkü o Rabbinin büyük olduğunu düşünüyordu. O da batınca dedi ki ey kavmim, bu varlıklar fanidir. Muhakkak ki ben Allah'a eş tanıdığınız şeylerden uzağım. Doğrusu ben yüzümü hanif, Allah'ı belirleyici olarak tamamen gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Dinde ben Allah'tan başka otorite tanıyan müşriklerden değilim. Hala düşünüp öğüt almıyor musunuz? İşte bu şekilde Allah'ı arayıp bulması, kavmine karşı örnek olması için İbrahim'e verdiğimiz kesin delilimizdir. Biz dilediğimiz kimseyi kat kat derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz Rabbin tam hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.
1: Bir haberimiz var.

Andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iki mühim vasfı var. Pek çok olan isimleri, vasıfları arasında iki tanesi bu yönden zikredilmeye değer, önemli. Birisi Beşir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdeci, müjdeleyici bir peygamber. Neyi müjdeliyor? Allah'a itaat edenleri, iman edenleri, amel-i salih işleyenleri, Allah'ın emrine uygun yaşayıp şu dar dünyada hayat imtihanını başarılı geçirenleri, kazananları cennetle müjdeleyecek. Cennete gideceklerini bildiriyor. Onlar cennete gidecekler, ebedi saadete erecekler, sonsuz nimetlere sahip olacaklar, sonsuz bahtiyarlıklara gark olacaklar diye bir müjde. Muazzam bir müjde, çok büyük bir haber bu. Çok önemli bir haber. Bir de bunun karşı tarafı var. Nezir, yani inzar edici, ihtar edici, ihbar edici, ikaz edici peygamber. Yani ey kullar, eğer Allah'ın emrini tutmazsanız, Allah'ın emirlerini dinlemezseniz iki cihanda mahvolursunuz, perişan olursunuz. Hem dünyanız kaos içinde, zulüm içinde, fitne fesat içinde, anarşi içinde huzursuz geçer. Hem dünyanız mahvolur, hem ahiretiniz mahvolur. Aman Allah'ın yolundan ayrılmayın, iyi ve faziletli, kamil insanlar olun manasına tabii ikaz edici, uyarıcı, ihtar edici, korkutucu vasfı. Bu iki vasıf da tabii insanlara faydalı, insanları kötü akıbetten kurtaran, iyi sonuçlara ulaştıran.

0: Ya Rabbim, rahmetinden taşlama.
1: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Destan. Destan bir milletin tarihini, kahramanlıklarını ve toplumu derinden etkileyen önemli olaylarını anlatan uzun, çoğunlukla manzum hikayelerdir. Yalnızca bir anlatı değil, aynı zamanda bir milletin ortak hafızasıdır. Destanlar genellikle sözlü kültür ortamında doğar. Zamanla halk arasında yayılır, gelişir ve daha sonra yazıya geçirilir. Bu süreçte destan tek bir kişinin eseri olmaktan çıkar. Milletin ortak duygularını, acılarını ve umutlarını yansıtan kolektif bir anlatıya dönüşür. Bu yönüyle destanın en önemli özelliği milli oluşudur. Çünkü destanlar bir toplumun yaşadığı savaşlar, göçler, felaketler ve kahramanlıklar etrafında şekillenir. Destanlarda genellikle olağanüstü özelliklere sahip kahramanlar yer alır. Anlatılan olaylar gerçek hayata dayanabilir ancak çoğu zaman abartılarak, yüceltilerek sunulur. Bu yüzden destanlarda hem tarihi gerçeklik hem de mitolojik unsurlar bir arada bulunur. Destanlar yapı bakımından doğal ve yapma olmak üzere ikiye ayrılır. Konularına göre ise milli, dini ve halk destanları şeklinde sınıflandırılabilir. Ayrıca halk edebiyatında hece ölçüsüyle ve dörtlükler halinde yazılan savaş, göç, kıtlık gibi olayları anlatan şiirlere de destan adı verilir. Bu türde yaş destanları gibi insan hayatını dönem dönem anlatan örnekler de bulunmaktadır.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Farkında ol, Akra.

Rabbim, tevbemi kabul eyle. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Kalbime hidayet nasip eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbimden nefret duygusunu çekip çıkar.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Alerjik hastalıklara yatkın olan bireyler, işte dönem dönem döküntüsü olan, kaşıntısı olan, hocam ilaç alerji yapıyor, şunu yiyorum, kabarıyorum, kaşınıyorum ya da işte bunu yiyorum, ishal oluyorum gibi, yani hani vücudum bunu tolere etmiyor gibi, ya da işte ellerim kış aylarında çatlıyor, kızarıyor, işte şey oluyor falan, kanamalar oluyor gibi. Yani alerjiye yatkınlık ifade eden şikayetleri olan hastalarda mutlaka o ajanlardan uzak durmak alerjik hastalıkların en iyi çözümüdür yani. Ama onun dışında da tamamen bunu yemiyorum ama bir kere bir yedim, alerjik reaksiyon başladı, şimdi bundan nasıl kurtulabiliriz diyecek olursak, ufak tefek hani hastanın durumuna göre, hastalığının çeşidine göre, şikayetlerinin seviyesine göre ilaç takviyeleri önerebiliyoruz. Alerjik rahatsızlıklarda bireylere mutlaka şey tavsiye ediliyor. Yani evinizde ne kadar ihtiyacınız olmayan ürün varsa azaltın. Böyle yünlü, tüylü şeylerden uzak durun. Elbiselerden, halılardan, battaniyelerden minimuma indirmeye çalışın. Evinizi mutlaka sık sık havalandırın. Perdelerinizi ayda bir mutlaka yıkayın. Bol deterjanlı değil. Özellikle bu yumuşatıcılar vesaire, onlardan uzak bir şekilde. Onun dışında da yine yatmış olduğunuz odada yine minimum eşya, yani biblolar, ondan sonra yani toz tutacak, deodorantlar, bunlardan uzak
2: kozmetik
1: duralım.
2: Kozmetik ürünler.
1: Bir de bu yatak çarşafları ve nevresimler, yani burada mites dediğimiz işte insan hücrelerinin dökülmesiyle ortaya çıkan bir takım alerjenler var. En sık gördüğümüz alerji çeşitlerinden bir tanesi de bu. Biz gece uyurken yani mesela yüzümüzden, saçımızdan, kaşımızdan bir şeyler, yani hücreler dökülüyor ve yastıklarımıza, işte yorganlarımıza, çarşaflarımıza ve biz onları soluyoruz. En çok alerji de bu tür mitlerden kaynaklandığı ortaya çıkmış. O yüzden şeyde dikkat etmek lazım. Yani odanın çok iyi havalandırılması, çok sıcak olmaması, yine ideal bir oda sıcaklığı 24 dereceye kadardır. Yani 18 ile 24 derece arasındadır. Çok aşırı sıcak ortamlarda mikroorganizmalarda da çoğalma olur. Çok sık bir şekilde yatak çarşaflarının nevresimlerinin değiştirilmesi. Bu gibi önerilere gerçekten dikkat etmek lazım.
2: Evet.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Dostça bir tavsiye ister misiniz?
3: Kâne hulukuhul Kur'anu. Hazreti Ayşe validemizden. Peygamber Efendimizin ahlak-ı şerifesi Kur'an'dı. Kur'an. Kur'an-ı Kerim'di. Nasıldı Peygamber Efendimizin huyu? Acaba ne huydaydı? Kur'an huyundaydı. Kısaca bildiriyor Hazreti Ayşe ve validemiz. Kâne hulukuhul Kur'an'ı. Ahlakı Kur'an-ı Kerim idi. Ne demek? Demek ki Peygamber Efendimiz Kur'an'ın birinci ve eşsiz ve emsalsiz ehli, tabii. İlk anlayan, ilk dinleyen, ilk uygulayanı. Hangi ayet uymuşsa onu uygulamış. Hangi ayet kendisine inmişse ilk önce kendisi tatbik etmiş. Her şeyi en güzel içine o sindirmiş. Kur'an-ı Kerim onun ahlakı olmuş. Kur'an ne demişse öyle. Eşiddâ'u alel küffâri ruhamâ'u beynehum. Müminlere karşı şefkatli, kafirlere karşı şiddetli. Merhametli, re'fetli, efendim şefkatli, cömert, sabırlı, efendim güçlü, kuvvetli, metanetli, her türlü güzel huya Allah-u Teala Hazretleri onu sahip eylemiş. Kur'an'ın mücessem bir sembolü olmuş. Kur'an bize niye indi? Okuyalım, uygulayalım diye. İlk uygulayan kim? Peygamber Efendimiz. Uygulayınca insan nasıl oluyor? Peygamber Efendimiz gibi olur. Peygamber Efendimiz gibi olur. Hocam ben bu fırsatı kaçırdım o zaman. Ben Kur'an okumayı bile bilmiyorum. İşte zaten hepimizin kaçırdığı en büyük fırsat bu. Peygamber Efendimizin ahlakı Kur'an'dı. Bizim de ahlakımız Kur'an olsun. Okuyalım da, öğrenelim de, kötü huylarımızı atalım da, kötü, fasit, yanlış, saçma fikirleri atalım da, şöyle bir pırıl pırıl bir Kur'an nesli çıksın ortaya. Pırıl pırıl böyle bir Kur'an anlayışı çıksın. Her şey güzel olsun. Her şey ilme uygun olsun, imana uygun olsun, dünya ve ahiret saadetini kazanmaya uygun tarzda olsun.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Âl-i İmrân suresi 149 ila 171. ayetleri dinleyeceksiniz.
4: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer küfre sapanlara itaat eder ve İslam'a uymayan yaşayış şekillerini benimserseniz, sizi ökçeleriniz üzerinde gerisin geri küfre çevirirler de, dünya ve ahirette ziyana uğrayanların durumuna düşersiniz. Halbuki Mevlanız, sahip ve yardımcınız ancak Allah'tır. O halde ancak O'na itaat edin. O yardımcıların en hayırlısıdır. Hakkında Allah'ın hiçbir delil indirmediği put ve tabulaştırdıkları şeyleri Allah'a eş koştuklarından, onları ilah haline getirdiklerinden dolayı küfre sapanların kalbine korku düşüreceğiz. Onların dönüp varacağı yer ateştir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür. Gerçekten Allah size olan yardım vaadini doğruladı, yerine getirdi. Hani onun izniyle onları Uhud'da kırıp geçiriyordunuz. Fakat sevdiğiniz zaferi ve bıraktıkları ganimeti size gösterdikten sonra peygamberin verdiği emir hakkında gevşediniz. Yerlerinizde kalıp kalmamak hususunda tartıştınız ve emre karşı geldiniz. Kiminiz dünyayı, ganimeti istiyor, kiminiz de emre bağlı kalarak ahireti istiyordu. Sonra Allah sınamak için onlara karşı başarıdan sizi geri koydu, yenilgiye uğrattı. Bununla beraber sizi bağışladı. Allah müminlere karşı çok lütufkardır. O vakit Uhud gazvesinde peygamber arkanızdan, "Ey Allah'ın kulları, ben Allah'ın peygamberiyim, bana gelin," diye çağırdığı halde siz sürekli savaş meydanından uzaklaşıyor, kaçıp dağa çıkıyor, kimseye dönüp bakmıyordunuz. Bunun üzerine Allah ne elinizden giden zafere ne de başınıza gelen musibete üzülmemeniz için size keder üstüne keder verip cezalandırdı. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Sonra Uhud gazvesinden kesin zafer elde edememe kederinin arkasından Allah üzerinize öyle bir güven ve bunun yol açtığı bir uyku hali getirdi ki o hal içinizden bir kısmını sarıyordu. Münafık olan diğer bir kısmı da canlarının derdine düşmüş, Allah'a karşı cahiliye devrindeki gibi haksız bir zanda, düşüncede bulunarak "Bu işten bize ne?" diyordu. "Ey Resulüm, bütün iş, yetki ve karar Allah'ındır de. Onlar senin huzurunda açığa vuramadıklarını içlerinde gizliyorlar ve bu işte bizim bir payımız olsa, sözümüz tutulsa veya Muhammed'in vaadi yerine gelseydi, biz burada öldürülmezdik," diyorlar. Resulüm yine de ki, "Evlerinizde olsaydınız bile üzerlerine ölüm yazılmış olanlar, devrilip ölecekleri yerlere mutlaka çıkıp gideceklerdi. Bu, Allah'ın gönlünüzdeki ihlas ve fitne gibi şeyleri yoklaması ve kalplerinizdeki vesveseleri temizlemesi içindir. Allah, sinelerdekini hakkıyla bilicidir." Uhud gazvesinde iki topluluk karşılaştığı gün, içinizden geri dönüp gidenlerin işledikleri hatanın bir kısmından dolayı şeytan ayaklarını kaydırmak istemişti. Tevbe etmeleriyle şüphesiz Allah onları affetti.

0: andolsun ki Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah tarafından kazanacağınız bağışlanma ve rahmet, onların yaşayıp da toplayacakları bütün dünyalık şeylerden daha hayırlıdır. Andolsun ki sizler ölseniz de, öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Ey Resulüm! Genelde ve özellikle Uhud gazvesinde sen, Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, elbette onlar etrafından dağılıverirlerdi. O halde onları affet. Onlar için mağfiret dile ve umuma ait iş hakkında onlara danış. Artık karar verdiğin zaman da Allah'a güvenip dayan. Onu yap. Şüphesiz Allah kendisine güvenip dayananları sever. Eğer Allah yardım ederse artık size üstün gelecek hiç kimse olamaz. Şayet Allah ve Resulüne bağlılıktan ayrılır da o da sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size yardım edecek kim olabilir? Öyleyse müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Bir peygamberin ganimete, ümmetin, kamunun malına ve emanete hıyaneti olacak şey değildir. Kim hıyanet ederse, kıyamet günü hıyanet ettiği o şeyle gelir. Sonra herkese kazandığı, hiç haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam verilir. Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın hışmına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi olur mu? O ne kötü bir dönüş yeridir. Onlar, Allah rızasını kazanmada ve fazilette, Allah katında derece derecedirler. Allah, onların yaptıklarını görmektedir. Hakikaten Allah, müminlere büyük bir lütufta bulundu da, kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları fena huy ve günahlardan temizleyen ve onlara kitabı, hikmeti öğreten bir Resul gönderdi. Halbuki onlar bundan önce hiç şüphesiz açık bir sapıklık içindeydiler. Bedir gazvesinde kafirlerin başına musibetin iki katını getirdiğimiz halde, Uhud gazvesinde size bir kat musibet gelince mi, peygamber bizimle beraber ve biz de Müslüman olduğumuz halde bu nereden geldi dediniz? De ki, o bela kendi tarafınızdan ve peygambere itaat etmeyişinizdendir. Şüphe yok ki Allah her şeye kadirdir. Ey müminler! İki topluluğun Uhud gazvesinde karşılaştığı gün başınıza gelen musibet Allah'ın izniyle olmuştur. Bu da Allah'ın gerçek inananları ayırt etmesi ve münafıklık yapanları meydana çıkarması içindi. Münafıklara, gelin, Allah yolunda savaşın veya düşmana karşı savunmada bulunun denildi de, eğer biz savaş etmeyi bilseydik, elbette arkanızdan gelirdik dediler. Onlar o gün küfre, imandan daha yakındılar. Onlar ağızlarıyla inanıyoruz diye kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Allah onların kalplerinde gizlediklerini pek iyi bilendir. Uhud'a savaşa gitmeyip evde oturanlar da savaşta ölen kardeş ve yakınları hakkında, eğer bize itaat edip Medine'de kalsalardı ölmezlerdi demişlerdi. Onlara de ki, eğer doğru sözlüyseniz ölümü kendinizden geri çevirin. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetme. Bilakis onlar Rableri katında diridirler ve rızıklanırlar. Hem de Allah'ın kendilerine lütfettiği şehitlik rütbesine kavuşmaları sebebiyle sevinç içerisindedirler. Arkalarından henüz kendilerine şehit olarak katılmamış olanlara da hiçbir korku ve üzüntü olmayacağını müjdelemek isterler. Yine onlar Allah'ın nimet ve ihsanıyla ve Allah'ın müminlerin mükafatını zayi etmeyeceği müjdesiyle de sevinirler. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Ali İmran Suresi 149 ila 171. ayetleri dinlediniz.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O halde onun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın ismi anılan, besmele ile kesilen hayvanların etinden yiyin. Büyük ve küçük baş hayvanları da yarattı. Onlar da sizin için ısıtacak ve koruyacak şeyler ve birçok menfaatler vardır. Onların etinden ve yağından da yersiniz. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Sizin için sağılan hayvanlardan da bir ibret, ilahi kudrete bir işaret vardır. Size onların karınlarındaki fers, midede sindirilmiş gıdalar ile kan arasında içenlerin boğazlarından kolaylıkla geçen halis bir süt içiririz. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki, o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Oradan sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkarmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
0: Akra dinliyorsunuz.

9 köyden 9 kişi yok etmeye sözleşti. O salih kişiyi ve o dişi deveyi. Allah bozdu işlerini, heyhat, ama kestiler o güzelim deveyi. Bacaklarından Allah'ım, bacaklarını

İlimle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Allah hakkında hayır dilediği kimseye din hususunda büyük bir anlayış verir. Bir kimse ilim elde etmek arzusuyla bir yola girerse Allah

o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Muhakkak melekler yaptığından hoşnut oldukları için ilim öğrenmek isteyen kimsenin üzerine kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunanlar, hatta suyun içindeki balıklar bile alim kişiye Allah'tan mağfiret dilerler. Şüphesiz ki alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler altın ve gümüşü miras bırakmazlar. Sadece ilmi miras bırakırlar. O mirası alan kimse bol nasip ve kısmet almış olur. Sevgili dinleyenler, ilimle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Eğer küfre saparsanız, şüphesiz Allah'ın sizin imanınıza ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükreder, iman ve itaat ederseniz, sizin faydanız için ondan razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin günahını yüklenmez. Nihayet dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduklarınızı haber verir. Çünkü o gönüllerde gizli olanı bilir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Kendisi küçük, etkisi büyük mikroplastikler. Plastikler günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelirken, özellikle tek kullanımlık plastiklerin yaygınlaşması, çevre ve insan sağlığı açısından yeni riskleri beraberinde getiriyor. Plastiklerin zamanla güneş ışığı, sıcaklık, rüzgar ve su gibi doğal etkenlerle parçalanması sonucu oluşan mikroplastikler, boyutları 5 milimetreden küçük parçacıklar olarak tanımlanıyor. Doğada uzun süre yok olmayan mikroplastikler, suya, toprağa ve havaya karışarak ekosistemin farklı alanlarına yayılıyor. Özellikle su kaynaklarına kolaylıkla ulaşılabilmeleri, balıklar ve diğer canlılar aracılığıyla besin zincirine girmelerine neden olabiliyor. Su arıtma süreçlerinde de bu parçacıkların tamamının giderilememesi, mikroplastiklerin insanlara ulaşma ihtimalini artırıyor. Bazı araştırmalarda insanların yiyecek ve içecekler yoluyla haftada ortalama bir kredi kartı büyüklüğünde plastik tüketebildiği öne sürülüyor. Sevgili dinleyenler, Akdeniz kıyılarında plastik ve mikroplastik kirliliği alarm veriyor. Vatandaşlar Ege kıyılarında da kirlilik bildirimi yapıyor. 2018'de yapılan ölçümlere göre bugün Akdeniz'deki kirlilik yaklaşık 66 kat artmış durumda. Uzmanlar mikroplastiklere maruziyeti azaltmak için günlük alışkanlıklarda bazı değişiklikler yapılmasını öneriyor. Mikroplastik içerebilen kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin içeriklerinin kontrol edilmesi, sentetik kumaşlar yerine pamuk, keten ve yün gibi doğal iflerden üretilen tekstil ürünlerinin tercih edilmesi bu adımlar arasında yer alıyor. Plastik bazlı lifler içerebilen çay poşetleri yerine açık çay veya plastik içermeyen alternatiflerin tercih edilmesi, plastik bulaşık süngerleri ve fırçalar yerine ahşap, doğal, lif ve elyaflardan üretilen ürünlerin kullanılması da mikroplastik oluşumunu azaltmaya katkı sağlayabiliyor. Mikroplastiklerden korunmanın en etkili yollarından biri ise genel olarak gereksiz plastik kullanımını azaltmak. Uzmanlara göre bireysel olarak atılan küçük adımların yaygınlaşması hem çevrenin korunmasına hem de plastik kirliliğinin azaltılmasına önemli katkı sağlayabilir. Haberimizin ayrıntılarına akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Çekirdek aile büyüdü. Yaşlılar aileden uzaklaştırılıyor. Türkiye'de aile yapısının değişmesi, çekirdek ailenin yaygınlaşması ve yaşlıların aile yaşamındaki rolünün azalması huzur evlerine olan talebi artırıyor. Huzur evine yerleşmek için bekleyenlerin sayısının 20 bine ulaştığı belirtilirken, İzmir'deki merkezi bir huzur evinde 14 bin, İstanbul Etiler'deki bir huzur evinde ise 4 ila 5 bin kişinin sıra beklediği ifade ediliyor. Sosyolog Nergis Dama, huzur evlerine yönelik talebin yalnızca yaşlı nüfusun artışıyla açıklanamayacağını belirterek, aile içindeki ilişkilerde önemli bir dönüşüm yaşandığına dikkat çekti. Nergis Dama, anne ve babaya bakışın, aile içindeki sorumlulukların ve çalışma hayatıyla aile yaşamı arasındaki dengenin değiştiğini söyledi. Çekirdek ailenin ideal aile modeli olarak öne çıkarılmasının, büyük anne ve büyük babaların aileye sunduğu sosyal koruma ve dengi imkanlarını geri plana ittiğini belirten Dama, yaşlı bakımının bir yük mü yoksa sorumluluk mu olarak görüldüğünün sorgulanması gerektiğini ifade etti. Dama ayrıca büyük ebeveynlerin ev içindeki rollerinin azalmasının yalnızca yaşlıları değil, çocuk yetiştirme süreçlerini ve doğurganlık oranlarını da etkilediğini söyledi. Dama, yaşlara yönelik bakış açısının yeniden ele alınması gerektiğini vurgularken, aşırı bireyselliğin ve her olumsuz deneyimin travma olarak nitelendirilmesinin insanları sorumluluklardan uzaklaştırabildiğini dile getirdi. Yaşlı bakımının kolay olmadığını belirten Dama, ailelerin desteklenmesi ve çalışma hayatının aile yaşamıyla daha uyumlu hale getirilmesi gerektiğini kaydetti. Sivil Savunma Derneği SİSAT'tan boğulma vakalarına karşı hayati uyarılar. Yaz aylarında deniz ve havuz kullanımının artmasıyla boğulma riskine karşı alınması gereken önlemler önem taşıyor. SİSAT, sosyal medya hesaplarında güvenlik maskotu Sismik ile hazırladığı bilgilendirmelerde çeken akıntıdan tehlikeli su alanlarına ve yanlış kurtarma müdahalelerine kadar birçok konuda vatandaşları uyarıyor. Denizde çeken akıntıya kapılan kişilerin paniğe kapılarak kıyıya doğru yüzmeye çalışmaması gerekiyor. Akıntıya karşı yüzmek kısa sürede gücü tüketebiliyor. Bu durumda sakin kalmak, su üzerinde durmaya çalışmak ve mümkünse kıyıya paralel yüzerek akıntıdan çıkmak, ardından kıyıya yönelmek gerekiyor. Baraj, gölet ve sulama kanalları da sakin görünmelerine rağmen ani derinleşme, güçlü akıntı, girdap, çamur ve su altındaki bitkiler nedeniyle ciddi

0: risk taşıyor. Bu alanlarda yüzülmemesi, yalnızca güvenliği sağlanmış ve can kurtaran bulunan bölgelerin tercih edilmesi önem taşıyor. Boğulmanın her zaman çırpınma veya bağırma şeklinde gerçekleşmediğine dikkat çeken uzmanlar, özellikle çocukların suda sürekli ve yakından gözetilmesi gerektiğini belirtiyor. Tehlikedeki kişiyi kurtarmaya çalışırken ikinci bir kazaya neden olmamak için eğitim almamış kişilerin suya girmek yerine profesyonel yardım çağırması ve mümkünse can simidi veya ip gibi yüzer bir cisim uzatması öneriliyor. Sudan çıktıktan sonra devam eden öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı veya olağan dışı halsizlik gibi belirtiler görülmesi halinde ise tıbbi değerlendirme geciktirilmemeli. SİSAT, suda güvenliğin temel şartının tehlikeyi önceden fark etmek olduğunu vurguluyor. Sosyal medya çocukların öz saygısını etkiliyor. Sosyal medyada geçirilen zamanın artması, çocuk ve ergenlerin kendilerine bakışını ve kimlik gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. Psikolog Ömer Faruk Şeker, sosyal medyada tekrar tekrar görülen içeriklerin çocukların zihninde normalleştiğini ve kendilerini bu görüntülerle karşılaştırmaya başladıklarını belirtti. Şeker, sosyal medyanın çocukların kendilerine dışarıdan bakmasına neden olduğunu ifade ederek, özellikle filtreli görüntülerin doğru ve ideal olarak algılanabildiğini söyledi. Sürekli karşılaştırmaların bedeninden memnun olmama, bedeninden nefret etme, performans kaygısı ve stres gibi sorunlara yol açabileceğini belirten Şeker, yeterince yakışıklı ya da güzel değilim düşüncesinin öz saygı ve öz sevgiyi zedeleyebileceğini kaydetti. Akran zorbalığı riski artıyor. Sosyal medya kullanımının akran zorbalığıyla da bağlantılı olduğuna dikkat çeken Şeker, çocukların sosyal medyada gördükleri gündemlere veya içeriklere dahil olmadıklarında çeşitli yaftalamalara maruz kalabildiğini söyledi. Akran zorbalığının çocuklar için önemli bir stres kaynağı olduğunu belirten Şeker, bu durumun kendisine zarar verme gibi ciddi sonuçlara yol açabileceğini ifade etti. Çocuklarda beden algısına ilişkin sorunların bazı davranışlardan fark edilebileceğini aktaran Şeker, sık sık tartıya çıkma, aynada veya bedeninde uzun süre kusur arama, aşırı diyet yapma, kilosundan memnun olmama ve kıyafet seçimine aşırı önem verme gibi davranışların takip edilmesi gerektiğini belirtti. Çocukların bu düşüncelerini her zaman açıkça ifade etmeyebileceğini, günlüklerinde de benzer işaretlerin görülebileceğini söyledi. Sosyal medyada gördüklerini normal kabul ediyorlar. Şeker, çocukların sosyal medyada gördükleri her şey gerçek hayatta uygulanabilir ve normal kabul edebildiğine dikkat çekerek, özellikle şiddet, duygusal ve istismar içeren içeriklerin risk oluşturduğunu vurguladı. Bu tür görüntülerin çocukların davranışlarına yansıyabileceğini belirten Şeker, ailelerin çocukları yalnızca eleştirmek veya nasihat etmek yerine, söz konusu davranışların altında yatan nedeni anlamaya çalışması gerektiğini ifade etti. Ayrıca çocukların sosyal medya içerikleriyle gerçek hayat arasındaki farkı kavrayabilmesi için ailelerin rehberlik etmesinin, beden algısı ve öz saygı konusunda ise çocukları kıyaslamaktan uzak tutacak bir yaklaşım benimsenmesinin önemine işaret etti. Sosyal medyadaki tehlikeli akımlara tepki büyüyor. Sosyal medya platformlarında daha fazla izlenme ve etkileşim elde etme amacıyla başlatılan tehlikeli akımlar, gerçek hayattaki riskleri artırıyor. İngiltere hükümeti İrlanda'da sosyal medya izlenimlerini artırmak amacıyla başlatılan tehlikeli sürüş akımına ilişkin paylaşımların platformlardan kaldırılmasını talep etti. Uzmanlar, ciddi riskler taşıyan davranışların milyonlarca kişiye ulaşan paylaşımlar ve canlı yayınlarla birer içerik haline getirilmesinin özellikle genç sosyal medya kullanıcılarını benzer davranışlara yöneltebildiğine dikkat çekiyor. Ebeveynler ise gençlerin dijital ortamda onay ve beğeni arayışının artık yalnızca bir eğlence unsuru olmaktan çıktığını belirterek sosyal medya içeriklerinin gerçek hayattaki tehlikelerin doğru algılanmasını zorlaştırabildiğini ifade ediyor. Son günlerde söz konusu tehlikeli akımlar nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, aileler çocukları hedef alan içeriklerin yayılmasında teknoloji şirketlerinin sorumluluk üstlenmesini ve daha etkin önlemler alınmasını istiyor. karides duruşu ve teknoloji boynuna dikkat. Bilgisayar başında uzun süre çalışmak ve akıllı telefonlara eğilerek bakmak, milyonlarca kişide duruş bozukluklarına yol açabiliyor. Uzmanlar, karides duruşu ve teknoloji boynu olarak adlandırılan bu alışkanlıkların, omurga üzerindeki yükü artırarak boyun ve sırt ağrılarına neden olabileceği konusunda uyarıyor. Bilgisayar başında öne doğru eğilmek, karides duruşu olarak tanımlanırken, telefon ekranına sürekli aşağı doğru bakmak da teknoloji boynu olarak biliniyor. Doktor Andrew Bain, başın her 2,5 santimetre öne eğilmesiyle omurgaya binen yükün neredeyse iki katına çıktığını belirtiyor. Uzmanlar, kötü duruşun erken dönemde fark edilmesinin ve oturma ile ayakta durma alışkanlıklarının değiştirilmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Egzersizle düzeltilebiliyor. Fizik tedavi uzmanlarına göre karides duruşu, sırtın orta bölümündeki kasların derin boyun fleksörlerinin ve kalça kaslarının zayıflığıyla ilişkili olabiliyor. Masanın çok yüksek, bilgisayar ekranının ise gereğinden alçak olması da duruş bozukluğunu artırabiliyor. Omuzların öne kapanması, başın ekrana doğru eğilmesi, kürek kemikleri arasındaki gerginlik ve kuyruk sokumu bölgesinde ağrı görülebiliyor. Uzmanlar, sırt ve gövde kaslarını güçlendiren egzersizlerin yanı sıra dik oturmayı, göğüs kaslarını esnetmeyi ve elleri sırtın arkasına birleştirerek yapılan gelme hareketlerini öneriyor. Tekno boyun içinse çenenin geriye, omurgaya doğru çekildiği egzersizlerin derin boyun kaslarını güçlendirerek başın öne doğru konumlanmasını azaltabileceğini belirtiyor. Öte yandan ağır çanta taşımak ve çantayı sürekli aynı omuzda kullanmak da yürüyüş biçimini ve vücut duruşunu olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar daha hafif çantaların tercih edilmesini, çantanın omuzlarda dönüşümlü taşınmasını ve üst vücut kaslarını güçlendiren egzersizlerin yapılmasını tavsiye ediyor.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bölgelerimize göz atalım. Marmara bölgesinde İstanbul 30, Bursa 33, Çanakkale ve Kırklareli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir 35, Denizli 40, Muğla 37, Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde Adana 36, Antalya 35, Burdur 37, Hatay 33 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara ve Konya 33, Nevşehir 30, Eskişehir 35 derece. Batı Karadeniz'de Bolu 33, Düzce 34, Sinop 30, Orta ve Doğu Karadeniz'de Rize 28, Trabzon 27, Samsun 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum 27, Kars 28, Malatya 34, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Mardin 34 derece. Dünyada bazı merkezlere ait hava sıcaklıklarına gelince, Mekke sıcak 43, Medine sıcak 46, Taşkent güneşli 36, Saraybosna sağanak yağışlı 27, Üsküp sıcak 36, Melbourne parçalı bulutlu 15 derece.
1: Yol durumu.
0: Aydın Denizli Otoyolu'nun 4 ila 5. kilometreleri arasında, Artvin-Erzurum yolunun 0 ila 37, Afyonkarahisar İl Sınırı Konya yolunun 7 ila 10. kilometreleri arasında, Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20, Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53, İnegöl-Bozüyük Devlet yolunun 1 ila 4, İnebolu-Kürek-Haslamonu yolunun 17 ila 25. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 48.11, 1 avro 56.16, altının gramı ise 7143 Türk lirasından işlem görüyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programında değerler üzerine bir hayat kurmak konusu işlenecek. 16.15'te Hazreti İbrahim ve sorgulayan akıl modeli konusuyla sağduyulu akıl söyleşisi sizlerle. 17.10'da genel gezi tecrübeleriyle Ömer Sakkotelli Gez Gör İbret Al programında sizlerle olacak. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 21.50'de En Güzel Rehber, 22'de Erenler Kervanı programı sizlerle olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ
0: Sizin ilahınız tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Sonsuz rahmet sahibi Rahman'dır. Daima merhamet eden Rahim'dir.
1: Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum.

0: تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
1: Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. Onu ne uyuklama ne de uyku tutar. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda kim şefaat edebilir ki? Kullarının geleceğini de geçmişini de bilir. Kullarsa O'nun ilminden dilediği hariç hiçbir şey bilmezler. Kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır ve onları korumak kendisine ağır gelmez. Çok yüce, Ali, çok büyük, azim olan O'dur. Dinde zorlama yoktur. Doğru, eğriden ayrılıp açığa çıkmıştır. Artık kim tağutu, sahte tanrıları inkar edip Allah'a iman ederse, o asla kopmayacak, sapasağlam kulpa tutunmuştur. Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.
0: Allahu veliyyüllezîne âmen.

İman edenlerin dostu Allah'tır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostuysa tağutlardır. Onları aydınlıktan karanlıklara sürükler. Cehennemlik olanlar işte onlardır. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar.

Elif, Lam, Mim. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. O sana gerçeği açıklayıcı, kendinden öncekileri tasdik edici olarak kitabı indirdi. İnsanlara hidayet rehberi olsun diye daha önce de Tevrat ve İncil'i indirmişti. Şimdi de Furkan'ı indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenler için çetin bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, hak edene cezasını verendir. Yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi dilediği şekilde biçimlendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Çok güçlü olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.

İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Fakat tevhide bağlı bir Müslümandı. O müşriklerden değildi.

0: ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا.
1: Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Geleceğinde hiçbir şüphe bulunmayan kıyamet gününde sizi toplayacaktır. Allah'tan daha doğru söyleyen kimdir?
0: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اِلَٰهٌ وَاحِدٍ

0: hakkıdır. Öyleyse sadece ona kulluk edin. O her şeyi koruyup kollayandır.
1: İttabi' ma uhiye ileyke min rabbik. La ilahe illa hu ve a'rid anil müşrikîn.
0: Habibim, sen Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka ilah yoktur. Müşriklere de aldırma.
1: قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ

0: واتبعوه لعلكم تهتدون.
1: Habibim, de ki, ey insanlar, ben Allah'ın hepinize gönderdiği Resulüyüm. Göklerin ve yerin hükümranlığı ancak O'na aittir. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve hem ümmi hem nebi hem de Allah'a ve O'nun sözlerine iman etmiş biri olan Resulüne iman edip O'na tabi olun. Böylece hidayete erersiniz.
0: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالْرُوحِ مِنْ

0: O, kendi iradesine bağlı olarak melekleri vahiy ile birlikte kullarından dilediği kimselere gönderir ve o kullara der ki, benden başka ilah olmadığına, bu nedenle sadece benden korkup sakınmaları gerektiğine dair insanları uyarın.
1: وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى
0: Sesini yükseltsen de, alçaltsan da fark etmez. Çünkü o, fısıltıyı da, ondan daha gizlisini de bilir. O, Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler sadece ona aittir.
1: وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى اِنَّنِي اَنَا اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِي وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
0: Ben seni peygamber olarak seçtim. Artık sana vahyedilen şeye kulak ver. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et ve beni zikretmek için namaz kıl.
1: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ
0: Habibim, senden önce gönderdiğimiz her peygamberi ancak kendisine benden başka hiçbir ilah yoktur, o halde bana kulluk edin diye vahyederek gönderdik.

0: سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: Zünnun lakabıyla bilinen Yunus'a da hikmet ve ilim vermiştik. Vaktiyle o öfkelenerek kavmini terk edip gitmişti de bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içerisinde, "Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum." diye bize seslenmişti.
0: فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.
1: Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın sahibidir.
0: Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim.
1: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Muazzam arşın sahibidir.

0: لا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: Allah ile birlikte başka bir ilaha yakarıp kulluk etme. Ondan başka ilah yoktur. Her şey yok olacak, onun zatı kalacaktır. Hüküm sadece ona aittir ve siz sadece ona döndürüleceksiniz.
0: Ya eyyuhen nasu zkuru ni'metallahi aleykum. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.
1: Ey insanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Allah'tan başka gökten ve yerden sizi rızıklandıran başka bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl bu hakikatten döndürülüyorsunuz?
0: İnnehum kanu iza qila lahum la ilaha illallah yestekbirun.
1: O inkarcılar kendilerine Allah'tan başka ilah yoktur denildiğinde büyüklük taslayıp inkar ediyorlardı.
0: Kul innema ana munzir. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارِ.
1: Habibim, de ki, ben sadece bir uyarıcıyım. Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, vahittir, karşı konulmaz güç sahibi, kahhardır.

0: بذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير.
1: حاميم. Bu kitap çok güçlü, aziz, her şeyi bilen, alim, günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, çok şiddetli cezalandıran, kudret sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş de O'nadır.
0: Huvel hayyü la ilahe illa huve fed'uhu muhlisine lehuddin. Elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Diri olan hay O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse O'na, dini kendisine has kılarak yakarıp kulluk edin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
0: Rabbul meşriki vel meğribi la ilahe illa huve fettehizhu vekila.
1: Doğunun ve batının Rabbi O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O halde sadece O'nu vekil edin.

0: Ayetlerle Çarşamba günü duaları.
1: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır siklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali,

0: güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Jim Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi. Akra.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Akra. Akra. Akra.
1: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş burada kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatık tırkaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, babaşım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsimde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Eğer küfre saparsanız, şüphesiz Allah'ın sizin imanınıza ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükreder, iman ve itaat ederseniz, sizin faydanız için ondan razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin günahını yüklenmez. Nihayet dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduklarınızı haber verir. Çünkü o gönüllerde gizli olanı bilir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Kendisi küçük, etkisi büyük mikroplastikler. Plastikler günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelirken, özellikle tek kullanımlık plastiklerin yaygınlaşması, çevre ve insan sağlığı açısından yeni riskleri beraberinde getiriyor. Plastiklerin zamanla güneş ışığı, sıcaklık, rüzgar ve su gibi doğal etkenlerle parçalanması sonucu oluşan mikroplastikler, boyutları 5 milimetreden küçük parçacıklar olarak tanımlanıyor. Doğada uzun süre yok olmayan mikroplastikler, suya, toprağa ve havaya karışarak ekosistemin farklı alanlarına yayılıyor. Özellikle su kaynaklarına kolaylıkla ulaşılabilmeleri, balıklar ve diğer canlılar aracılığıyla

yoluyla besin zincirine girmelerine neden olabiliyor. Su arıtma süreçlerinde de bu parçacıkların tamamının giderilememesi, mikroplastiklerin insanlara ulaşma ihtimalini artırıyor. Bazı araştırmalarda insanların yiyecek ve içecekler yoluyla haftada ortalama bir kredi kartı büyüklüğünde plastik tüketebildiği öne sürülüyor. Sevgili dinleyenler, Akdeniz kıyılarında plastik ve mikroplastik kirliliği alarm veriyor. Vatandaşlar Ege kıyılarında da kirlilik bildirimi yapıyor. 2018'de yapılan ölçümlere göre bugün Akdeniz'deki kirlilik yaklaşık 66 kat artmış durumda. Uzmanlar mikroplastiklere maruziyeti azaltmak için günlük alışkanlıklarda bazı değişiklikler yapılmasını öneriyor. Mikroplastik içerebilen kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin içeriklerinin kontrol edilmesi, sentetik kumaşlar yerine pamuk, keten ve yün gibi doğal iflerden üretilen tekstil ürünlerinin tercih edilmesi bu adımlar arasında yer alıyor. Plastik bazlı lifler içerebilen çay poşetleri yerine açık çay veya plastik içermeyen alternatiflerin tercih edilmesi, plastik bulaşık süngerleri ve fırçalar yerine ahşap, doğal, lif ve elyaflardan üretilen ürünlerin kullanılması da mikroplastik oluşumunu azaltmaya katkı sağlayabiliyor. Mikroplastiklerden korunmanın en etkili yollarından biri ise genel olarak gereksiz plastik kullanımını azaltmak. Uzmanlara göre bireysel olarak atılan küçük adımların yaygınlaşması hem çevrenin korunmasına hem de plastik kirliliğinin azaltılmasına önemli katkı sağlayabilir. Haberimizin ayrıntılarına akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Çekirdek aile büyüdü. Yaşlılar aileden uzaklaştırılıyor. Türkiye'de aile yapısının değişmesi, çekirdek ailenin yaygınlaşması ve yaşlıların aile yaşamındaki rolünün azalması huzur evlerine olan talebi artırıyor. Huzur evine yerleşmek için bekleyenlerin sayısının 20 bine ulaştığı belirtilirken, İzmir'deki merkezi bir huzur evinde 14 bin, İstanbul Etiler'deki bir huzur evinde ise 4 ila 5 bin kişinin sıra beklediği ifade ediliyor. Sosyolog Nergis Tama, huzur evlerine yönelik talebin yalnızca yaşlı nüfusun artışıyla açıklanamayacağını belirterek, aile içindeki ilişkilerde önemli bir dönüşüm yaşandığına dikkat çekti. Nergis Tama, anne ve babaya bakışın, aile içindeki sorumlulukların ve çalışma hayatıyla aile yaşamı arasındaki dengenin değiştiğini söyledi. Çekirdek ailenin ideal aile modeli olarak öne çıkarılmasının, büyük anne ve büyük babaların aileye sunduğu sosyal koruma ve dengi imkanlarını geri plana ittiğini belirten Tama, yaşlı bakımının bir yük mü yoksa sorumluluk mu olarak görüldüğünün sorgulanması gerektiğini ifade etti. Ama ayrıca büyük ebeveynlerin ev içindeki rollerinin azalmasının yalnızca yaşlıları değil, çocuk yetiştirme süreçlerini ve doğurganlık oranlarını da etkilediğini söyledi. Dama, yaşlılara yönelik bakış açısının yeniden ele alınması gerektiğini vurgularken, aşırı bireyselliğin ve her olumsuz deneyimin travma olarak nitelendirilmesinin insanları sorumluluklardan uzaklaştırabildiğini dile getirdi. Yaşlı bakımının kolay olmadığını belirten Dama, ailelerin desteklenmesi ve çalışma hayatının aile yaşamıyla daha uyumlu hale getirilmesi gerektiğini kaydetti. Sivil Savunma Derneği SİSAT'tan boğulma vakalarına karşı hayati uyarılar. Yaz aylarında deniz ve havuz kullanımının artmasıyla boğulma riskine karşı alınması gereken önlemler önem taşıyor. SİSAT, sosyal medya hesaplarında güvenlik maskotu Sismik ile hazırladığı bilgilendirmelerde çeken akıntıdan tehlikeli su alanlarına ve yanlış kurtarma müdahalelerine kadar birçok konuda vatandaşları uyarıyor. Denizde çeken akıntıya kapılan kişilerin paniğe kapılarak kıyıya doğru yüzmeye çalışmaması gerekiyor. Akıntıya karşı yüzmek kısa sürede gücü tüketebiliyor. Bu durumda sakin kalmak, su üzerinde durmaya çalışmak ve mümkünse kıyıya paralel yüzerek akıntıdan çıkmak, ardından kıyıya yönelmek gerekiyor. Baraj, gölet ve sulama kanalları da sakin görünmelerine rağmen ani derinleşme, güçlü akıntı, girdap, çamur ve su altındaki bitkiler nedeniyle ciddi risk taşıyor. Bu alanlarda yüzülmemesi, yalnızca güvenliği sağlanmış ve can kurtaran bulunan bölgelerin tercih edilmesi önem taşıyor. Boğulmanın her zaman çırpınma veya bağırma şeklinde gerçekleşmediğine dikkat çeken uzmanlar, özellikle çocukların suda sürekli ve yakından gözetilmesi gerektiğini belirtiyor. Tehlikedeki kişiyi kurtarmaya çalışırken ikinci bir kazaya neden olmamak için eğitim almamış kişilerin suya girmek yerine profesyonel yardım çağırması ve mümkünse can simidi veya ip gibi yüzer bir cisim uzatması öneriliyor. Sudan çıktıktan sonra devam eden öksürük, nefes darlığı, göğüs
göğüs ağrısı veya olağan dışı halsizlik gibi belirtiler görülmesi halinde ise tıbbi değerlendirme geciktirilmemeli. SİSAT, suda güvenliğin temel şartının tehlikeyi önceden fark etmek olduğunu vurguluyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programında değerler üzerine bir hayat kurmak konusu işlenecek. 16.15'te Hazreti İbrahim ve sorgulayan akıl modeli konusuyla sağduyulu akıl söyleşisi sizlerle. 17.10'da genel gezi tecrübeleriyle Ömer Sakkotelli Gez Gör İbret Al programında sizlerle olacak. 20.00'de Son Peygamber ve İslamiyet. 21.50'de En Güzel Rehber. 22.00'de Erenler Kervanı programı sizlerle olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.
1: Kendimizi, birbirimizi, varlığı, eşyayı okumanın, anlamanın yolu aynadaki yansımalardan geçer. Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konu aynadaki insanda.
2: Efendim, Aynadaki İnsan programından hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Yeni bir programla daha sizlerleyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü programımızda değerler üzerine bir hayat kurmanın ruh sağlığına etkilerini konuşacağız. Konuğumuz uzman klinik psikolog Enes Kaban Beyefendi. Enes Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhabalar.
2: Nasılsınız?
3: Sağ olun, sizler nasılsınız?
2: Çok teşekkür ediyoruz, bizlerdeyiz. Uzun zaman oldu sizi konuk etmeyeli. Ve bir de değerli konuğumuz Ankara'dan geldi. Ayrıca bizim için bu çok çok mutluluk verici. Zaman ayırıp konuk olabildiğiniz için yayınımıza.
3: Ben çok teşekkür ederim. Burada olmak her zaman bir mutluluk benim için.
2: Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayız. Evet, sizinle biz bugün değerler üzerine hayat kurmanın önemini, ruh sağlığını, etkilerini konuşmak isteriz. Değerlerle uyumlu davranışlar sergilemek ya da değerlerimize çelişen davranışlar sergilemek hem bizim ruh sağlığımızı hem de sosyal ilişkilerimizi nasıl etkiliyor? Neden önemli değerler üzerine bir hayat kurmak? Bunu konuşalım ama dilerseniz hani değerler diyoruz ya, hep vurguladığımız bu. Değer odaklı yaşamda değerler dediğimiz kavramlar hangi kavramlardır? Bununla başlayalım, buyurunuz.
3: Tabii. Değer dediğimiz şey aslında kişinin hayatını inşa ettiği ya da yaparken bundan zevk aldığı, mutlu olduğu, kendini iyi hissettiği, kendine, topluma, etrafına faydası olan her şeydir. Bu farklı farklı birçok başlıkta, birçok kategoride bunları sayabiliriz. Ama temelde işte kısaca sayacak olursak kişinin kendi kişisel gelişimiyle ilgili değer alanları vardır. Kişinin ailesiyle, aile olmakla ilgili değer alanları vardır. Kişinin sağlıkla ilgili değer alanları olabilir. Kariyer, akademik başarı ya da işte iş gelişimi alanlarında değer alanları olabilir. Bunun dışında kişisel gelişim alanlarında gibi aslında baktığımızda hayatın birçok alanında farklı farklı değer alanı olabilir. Ve bu değer alanları sayısı arttırılıp azaltılabilmekle beraber aslında kişinin kendini tanımladığı, kendi olduğu her alan diyebiliriz.
2: Hı hı. O kadar geniş bir yelpazesi var aslında anlattığınızdan, onu anlıyorum. Peki bunları hani birer birer teker teker başlık olarak ele alırsak, mesela aileyle ilgili değerlerimiz, kişisel toplumsal değerler, ortak değerler diye bir kavramımız var. Hı. Bunlara hangi duygular, davranışlar ya da değerler silsilesi giriyor?
3: Burada örneğin aile dediğimizde, aile benim için değerli bir alansa, benim değer alanımsa, buna bir evlat olmak, buna bir eş olmak, buna bir baba olmak, buna bir amca olmak, buna bir kuzen olmak ve bunun karşılığı olan davranışların hepsi.
2: Mesela,
3: ne demek?
2: Evet.
3: Örneğin burada bazen insan ister istemez uca gidebiliyor. İşte iyi bir evlat olamadım, şunu yapsaydım olurdum diye büyük kavramlar aklımıza geliyor. Ya da işte çocuğuma şunu alamadım, alsaydım iyi bir baba olurdum. Hayır. Aslında oradaki değerden kastımız çok büyük bir şey olmak zorunda değil. Fakat şudur. Nedir? İşte iyi bir baba olmak. Ben bunu küçük adımlarla da bu değere yönelebilirim. Büyük adımlarla da, o gün imkanım çocuğuma yarım saat günlük vakit ayırmaktır. Aslında bu davranış benim değer odaklı bir davranışım olur. O değeri besleyen bir davranış olur. O yüzden burada değer dediğimizde zihnimizde böyle kocaman büyük anneme gidip bir ev almam lazım. Ancak o zaman işte değerli bir şey yapmış olurum. Hayır, annemi belki her gün yapabiliyorsam, yapamıyorsam 3 günde bir, 5 günde bir, ayda bir, neyse artık o sıklıkta görmek, aramak, onun vefat etmiştir, onun arkasından dua etmek. Aslında tüm bu alanlar bizim için değeri tamamlayan, değeri

0: dönük adımlar olmuş oluyor. Çünkü zihnimizde şey oluyor Yasemin Hanım, böyle bir değer odaklı davranış dediğimizde insanların zihninde sanki böyle çok büyük bir şeymiş gibi
1: daha iddialı hareketler mi bekleniyor insanlardan?
0: Sanki öyle düşünülüyor. Yani böyle değer odaklı diyorsam çok büyük bir şey yapmam yani. İşte vatanımı seviyorum, değer odaklı davranış vatan için işte gidip ölürüm, şehit olmaktır. Yok, aslında yerden bir çöpe almak da iyi bir vatandaş olmaktır. İyi bir değer odaklı bir davranıştır. Elimdeki bir şeyi çöpe atmamak da değer odaklı bir davranıştır. Hayatı böyle görmeye başladığımda işte kolaylaşıyor aslında hayat. Evet. Yaptığım şeyler kolaylaşıyor.
1: Yardımseverlik de değil mi bir değer sinsilesinin bir parçası? Toplumsal değerlerimizde karşımıza çıkıyor. Kişinin yardımsever olması, ahlaki değerler, dürüstlük vesaire. Bunlarla uyumlu olmak, uyumlu davranış sergilemek bizi ve çevremizi nasıl etkiler? Ve tam tersi değerlerle çelişirsek, değerlerimizle çelişirsek, çünkü yaşadığımız toplumun bir toplumsal değerleri var. Hepimiz tarafından genel kabul görülen ve bunları içselleştirdiğimiz değerler, kişilik değerlerimizle de örtüşen. Burada bir çelişki, bir uyumsuzluk olduğunda psikolojimiz bundan nasıl etkileniyor? Her ikisini de öğrenmek isterim.
0: Evet. Şimdi değer odaklı davranmadığımız zaman aslında kendimizi bir çelişki içerisinde hissediyoruz. Ve hayat zorlaşıyor bizim için. Hem duygusal olarak zorlaşıyor çünkü üzerimize duygu yükü binmiş oluyor. Çünkü habire bir çaba halindeyiz. Yapamıyorum, edemiyorum, o da olmuyor. Bir suyun akışının tersine böyle yüzmek gibi, yani suyun aktığı tarafa değil de onun tersine doğru yüzmek gibi oluyor. Doğal olarak bu bizi zorlayan bir şey. İnsanın o psikolojik sağlamlığına zarar veren bir mesele. Fakat değer odaklı davranmaya başladığımızda artık o gözle baktığımız için dünyaya, yaptığımız her şeyden tatmin olmaya başlıyoruz. Aslında hani o bizim için ödül sistemi, dopamin sistemidir. Daha önce konuştuğumuz bizim ya da başka arkadaşlarımızın da konuşmuş olduğu şeyler vardır. Doğal olarak orada aslında o dopamini de sağlamış oluyor. Yani insan mutlu oluyor değer odaklı davrandığında, toplumsal değerlerle uygun davrandığında, kendi değerleriyle o birleştiği zaman daha böyle kendini rahat, uyumlu, huzurlu hissetmeye başlıyor. Ve bunu yaptıkça da aslında kendi hayatı da psikolojik olarak da daha sağlıklı, daha zinde olabiliyor. Bir şeyleri yapabilmek için enerjisi oluyor. Başka şeyleri tamamlayabilmek için enerjisi oluyor. Adım atmak için enerjisi oluyor. Tüm bunlar aslında o değer odaklı davrandığımızda kolaylaşıyor bizim için. Dediğiniz gibi toplumsal ya da birbirimiz için bir şey yapmak, o diğergamlık dediğimiz şey tam olarak burada devreye giriyor. Tabii ki de bu şu demek değil, yani hiç sınırlarımız olmayacak, her şeyden her şeyimizi vereceğiz değil, ama değer odaklı o an yapabileceğim, başkasını mutlu edebilecek, işte birini karşıdan karşıya geçirmek de olabilir. Cebimdekinden paylaşmak da olabilir. Elimdeki yemekten paylaşmak da olabilir. Bir tebessüm de olabilir. Yani bir yere birini gördüm. Hayırlı günler, kolay gelsin. Bir selamun aleyküm demek aslında. Bunların hepsi aslında değer odaklı davranışlar. Böyle ve hem karşı için hem de benim için. Aslında ben orada karşıyı düşünerek yapıyorum. Ama günün sonunda akşam eve gittiğimde kendimi mutlu hissediyorum.
1: Geri bildirimi bize de var değil mi?
0: Tabii ki, elbette. Evet. Çünkü şey oluyorum. Evet ya, ben bugün kendim için de bir şey yapmış oldum aslında. Bu benim için önemli bir alandı. Onun mutluluğu beni de mutlu etti. O yüzden bir çocuğu güldürdüğümüzde biz de tebessüm ediyoruz. Yoksa teknik olarak baktığımızda bize hiçbir şey yok. Yani çocuk gülüyor. Ne olacak? Ama o güldüğü için ben de kendimi mutlu hissediyorum.
1: Yani karşılıklı bir etkileşim söz konusu. Sizin anlattıklarınızdan kafamda bir yol haritası, bir pusula gibi değerlerimiz aslında bize yol gösteriyor. Güzel bir pusula. Bu pusulayla çeliştiğimiz zaman neler oluyor? Mesela bireysel anlamda huzursuzluk dediğiniz bu ilişkilerimizi nasıl etkiliyor? Mesela değer odaklı yaşamayan insanların çevresiyle kurduğu ilişkiler nasıl ya da kuramadığı?
0: Daha çabuk yorulup daha çabuk bırakabiliyoruz bir şeyleri.
1: Bunu açabilir misiniz?
0: Şöyle, diyelim ki bireysel bir şeyden örnek verelim. İşte sağlıklı olmak. Şimdi sağlıksız olan şeyler çok daha cazip geliyor insana. Niye? Çünkü içinde kullanılan kimyasallar vesaire vesaire. Doğal olarak orada bir irade lazım. Ama ben oraya değerimi koymazsam, yani ben evet şunu yapacağım, kilo vereceğim, şunu yiyeceğim, bunu yemeyeceğim, ama bunu değer noktasından değil de böyle yapacağım. Anlık hedefler olarak koyduğumuzda çabuk yorulup çabuk bırakabiliyoruz. Ama ben bunu değer gözünden bakarsam, sağlıklı yaşamak benim değerim. Ben sağlıklı yaşam için yaptığım her adımda aslında kendimi gerçekleştirmiş oluyorum gözüyle baktığımda, bu sefer ben o kişi oluyorum zaten. Yani ben sağlıklı beslenen kişi oluyorum. Sağlıklı yaşam süren kişi oluyorum. Doğal olarak çabalamak zorunda kalmıyorum ekstradan. Tabii ki de ben bu zararlı içeriği tüketmemem lazım. Çünkü ben zaten sağlıklı bir insanım. İlişkiler noktasında ben zaten eşine iyi davranan bir insanım. Eşiyle arasının iyi olması, eşine değer vermek benim kıymetli bir alanım. ya da çocuğuna kıymet vermek, çocuğuna vakit geçirmek benim kıymetli bir alanım. O zaman bunu yapmak daha kolay oluyor. Onunla 5 dakika vakit

0: geçirmek daha kolay oluyor. Ama değer odaklı hareket etmediğimizde, değerimizi göz önünde bulundurmadığımızda, yani sıradan böyle çok monoton bir hayata kendimizi akışa kaptırdığımızda ve değerimizi hatırlamadığımızda, o zaman çocuğumla vakit geçirmiyorum. O zaman eşimle güzel vakit geçirmiyorum. O zaman daha böyle kolayıma gelen neyse o an için. Ya şu an televizyona bakmak benim için daha kolay. Çocukla uğraşmayacağım. Telefonla uğraşmak daha kolay. Çocukla uğraşmayacağım. Ya da ya şimdi babamı arayacağım, bir sürü şunu diyecek. Hayır, ben evet babam ne derse desin. Aslında değer odaklı baktığımda ben iyi bir evlat olmak benim değerim. O zaman onu arayacağım. Ya da işte akrabalarımdan sevmediğim insanlar olabilir. Kötü insanlar da olabilir. Ama ben işte iyi bir akrabayım. Ya bu kendimi kullandırmak anlamında değil ama ya bayramda da bir mesaj atarım. Giderim bir elini öperim. İşte bir bayramını kutlarım. O zaman ben değer odaklı hareket etmiş olurum. Günün sonunda şu oluyor. Eğer değer odaklı hareket etmezsem kendimle çelişiyorum. Aklıma o geldiğinde kendime kızıyorum. Sonra kendimi haklı çıkartmak için bir sürü sebep arıyorum. Bu da beni bir kısır döngüye sokuyor. Halbuki ben o bayramda gidip ya amcacım, dayıcım, işte teyzecim, bayramın mübarek olsun dedim, elini öptüm, çıktım gittim. Bana hiçbir zararı olmadı. Aksine faydası oldu. Kendi zihnimde diyorum ki evet ya ben işte sıla-i rahimi devam ettirdim.
1: İyi bir şey yapmış olmanın mutluluğunu, huzurunu aynen yaşıyoruz belki de, değil aynen mi? Stres ve karar alma noktalarında değerlerimize göre davranırsak bu bize bir kolaylık, bir yol haritası sunuyor mu orada? Nasıl evet mesela değerlerimizi burada aktif hale getirebiliriz?
0: Biraz önce söylediğiniz o pusula çok güzel bir örnek aslında. Değerler bizim için tam bir pusula. Tabii ki de zaman zaman pusulaya bakmadığımızda yolumuzu şaşarız vesaire, ama o elimizdeyse o pusula, işler daha kolay oluyor. Nasıl daha kolay oluyor? Biraz önce söylediğim hani ben o kişiyim hali oluyor. Ben çocuğuyla vakit geçiren bir babayım. Bunun için tüm vaktimi ayırmak zorunda değilim. Ama yarım saat de olsa ayırabilirim. 10 dakika da olsa ayırabilirim. Çünkü burada hepimizin imkanları farklı olabiliyor. Yani adam 12 saat, 13 saat vardiyayla çalışıyor. Ama o da o değeri nasıl yapabiliyor? Çocuğuna gittiğinde bir 5 dakika, 10 dakika onunla bir sarılmak, onunla bir ritüel haline getirmek bunu kolaylaştırıyor. Ve değer odaklı baktığımızda bizim için daha kolay oluyor. Çünkü ötekinde şu oluyor. Ne olacak ki bu 5 dakikada? Ya da ya bugün bu işte abur cubur yemesem ne olacak ki? Yiyeyim gitsin. Halbuki değer odaklı baktığında yo bir saniye, ben bunu yersem aslında o kişi olmayacağım. Yo, benim bu çocuğa vakit ayırmam için yarım saate, bir saate, üç saate ihtiyacım yok. 5 dakikada olsa ben bugün bu değer için bir şey yapacağım. O alışkanlıkları kazanmak bizim için çok daha kolay oluyor. Rutinleri oluşturmak çok daha kolay oluyor. Niye? Çünkü ben öyle tanımlıyorum kendimi. Ben şu kişiyim.
1: O rutinleri oluşturmak, acaba çocukluk zamanında anne babanın rol model olduğu dönemlere mi dönelim, yoksa yetişkinlik zamanında bizim aslında bu rutinleri alıştırabilmemiz için, kendimize alışmamız için bunlara, hayatımıza değer odaklı yaşamı alabilmemiz için, davet edebilmemiz için yetişkinlikten sonraki kişisel bağımsız duruşumuz mu burada daha çok etkili olur? Hangisi bize daha çok referans olmalı?
0: Tabii ki de çocukluk ister istemez bizim bugün yaptığımız her şeyin altında bir etkisi oluyor. Ama buna da böyle bir bahane gibi sığınmak oluyor bir noktadan sonra. Tabii ki de çocukluğun getirdiği alışkanlıklar, görmeler, öğrenmeler. Çünkü öğrenme her zaman deneyimleyerek olmuyor. Görerek de oluyor. O yüzden babamı kitap okurken gördüğümde ben de kitap okuma ihtimalim artıyor. Ama büyüdüm artık. O sorumluluğu alabilirim. Artık ben bu adımı atmam gerekiyor. Doğal olarak orada çocukla kurmuş olduğumu, varsa bir problemli bir bağ, onu kesebilmek, onun farkına varıp tamam ben böyle devam etmeyeceğim. Çünkü onun arkasına sığınmak orada kalmama sebep oluyor. Halbuki değer odaklı adım tam olarak burada devreye giriyor. Diyor ki ya ben çocukken bunu yapamadım, pasiftim çünkü benim bir etkim yoktu. Çevresel faktörler daha kuvvetliydi, başka şeyler daha kuvvetliydi ama ben artık büyüdüm, bir yetişkinim. İşte devlet beni adam yerine koyuyor ya da işte Allah katında da bir sorumluluğum var. Bir sürü aslında herkes beni anlamlı bir haline getiriyor. Doğal olarak benim de anlamlı davranışlar yapmam lazım. O yüzden biz bugüne odaklanacağız. Yani evet, geçmişte olanları düşünürüz, konuşuruz, üstüne gideriz vesaire ama ana odağımız burası. O gün geçti. Benim elimde olan şimdiki yani zaman.
1: Değer odaklı büyümeyen bir ailede yetişmeyen bir çocuk ileride de yine değer odaklı bir hayat sürmeyecek anlamına gelmiyor anladığım kadarıyla. Bu dediğiniz gibi bireysel sorumluluğumuzu ele almayla. Yani geminin dümenini mi derler aynen tam öyle bilmiyorum ama o dümeni elimize almakla ilgili. Peki alamayanları konuşalım mı? Alamadıkları zaman ne yaşıyorlar ve o zaman bir psikolojik destek, profesyonel yardım almak Hı-hı. gerekiyor mu? Yani hangi noktalarda insanlar yaşadıkları sıkıntıları yönetemeyip bu değer odaklı yaşamlarını hayata geçiremiyorlar ya da hayallerini, hedeflerini, bir takım şeyleri yapamıyorlar? Hı-hı. Altında yatan şeyler nedir ve nasıl tedavi edilir?
0: Şimdi değerden uzaklaştığımızda, değer odaklı da hayattan uzaklaştığımızda bu sefer değer odaklı davranıştan da uzaklaşıyor. Çünkü değerlerimden uzaklaşıyorum, o davranışlardan uzaklaşıyorum. Bu davranışlardan uzaklaştıkça kendimi tatmin edemediğimi, o mutluluğu alamadığımı, o doyuma ulaşamadığımı görüyorum. Ve bir yandan da aslında kendimi eleştiriyorum içeride. Şunu da yapamıyorsun, bunu da yapamıyorsun, şunu da gerçekleştiremedin. Bak şunlar bunu yaptı, sen bunları yapamadın gibi bir kıyasa gidiyor zihnim. Ve bu negatif düşüncelerle birleşmeye başlıyorum. Ve ben bu düşüncelerle birleştiğimde bu sefer o bataklıktan hiç çıkamıyorum. Kendimi böyle tanımlamaya başlıyorum. Bir kavramsallaşmaya başlıyor benim için. Ben şunları yapamayan biriyim. Bunu farklı, yani tabii ki de biyolojik etkenleri bir kenara koyarak söylüyorum. Ama bunun biyolojik etkenler dışında biz bu değer odaklı davranışlardan, hayattan uzaklaştığımızda bu kiminde depresyona da sebep olabilir. Kiminde dikkat eksikliğinin daha etkili olmasına da sebep olabilir. Kimisinde kaygı bozukluklarının olmasına da sebep olabilir. İlişki problemlerinin olmasına da sebep olabilir. Çünkü habire beni tutan bir düşünce yapısı var. Sen şöylesin, sen böylesin, sen bunu yapamıyorsun. Doğal olarak buralardan sıyrılamıyorum bir türlü. Peki buradan sıyrılmak için ne yapmak lazım? Öncelikle aslında o düşünceleri bir düşünce olarak görmek. Nasıl ki işte önümüzdeki kağıtlarda yazan şeyler bir yazıysa, bir görsel bir imajsa, aslında düşünce de bundan farklı değil. Yani ben kendime o an sen şunu başaramadın, sen şöyle birisin düşüncesi geldiğinde bu bir düşünce. Evet, ben anlık olarak bir şeyi başaramamış olabilirim.
1: Yani bu düşünce bizim gerçekliğimiz değil diye mi bakacağız Enes Bey? Evet.
0: Aynen öyle.
1: Peki nasıl yapacağız onu? O düşünce geldi. Bunu somut olarak isterseniz dinleyicilerimiz içerisinde belki yaşayanlar vardır. Diyelim o kendini değersizlik hissi ya da işte ben bunu yapamam diye kendiyle ilgili bir yanlış algı oluşturdu artık. Ve değerlerinden uzak bir yaşam yaşıyor. Orada bunun düşünce olduğu, gerçek olmadığın ayrımına nasıl varabiliriz? Teknik var mıdır mesela?
0: Tabii ki. Hemen bir çok güzel bir tekniği, seanslarda da kullandığım bir tekniği paylaşayım. Şimdi ondan önce şunu söyleyeyim. Bu düşünce geldiğinde bir duyguyla beraber geliyor.
1: Nedir bu duygu?
0: Mesela ben başarısızım, yapamıyorum, edemiyorum, beceremiyorum.
1: Bu bir yargı.
0: Bu bir düşünce. Bu düşünce. Düşündüğümüzde ne gelir? Ne hissederiz?
1: Ya mutlu ya mutsuz değil mi? Yani, duygular, kızgınlık, öfke.
0: Aynen.
1: Ne hissediyoruz mesela?
0: Mesela mutsuzluk
1: bundan?
0: Hissederim.
1: Evet.
0: Daha umutsuz hissederim.
1: Evet.
0: Çaresiz hissederim.
1: Karamsar
0: hissederim. Karamsar hissederim.
1: Evet.
0: Bu bedenimde de bir iz bırakıyor. Kalbim hızlatabilir, nefesim daralabilir, göğsüm daralabilir. O yaşadığım düşünce ya da duyguya göre değişir. Bu da ne yapıyor? Beni andan koparıyor. Geleceğe ya da geçmişe götürüyor. Yapamadım, edemedim, yapamayacağım, edemeyeceğim. Şu oldu, bu oldu, şu olacak, bu olacak gibi. Doğal olarak ben bu anda değilim. Zihnim zaten gitti. Önce bir bu ana gelmem lazım. Bunu nefesle yapabilirim. Bunu bedenimi kontrol ederek, hareket ederek, vücudumu hareket ettirerek yapabilirim. Kendimi etrafa bakarak etrafımda neler var? İşte turuncu renklerde neler var? Kırmızı ne var? Beyaz ne var? Bunları sayabilirim. Peki bu düşüncenin düşünce olduğunu nasıl fark edeceğiz? O düşünceyi bir şarkıyla yapın. Mesela işte Enes sen hiç iyi baba değilsin. Bu düşünce geldiğinde buna odaklandığımda, bu haliyle ona inandığımda bu beni mutsuz ediyor, üzüyor. Gerçekten öyleymiş, gerçekten ben kötü bir babaymışım gibi hissetmeye başlıyorum. Peki bu gerçeklik mi? Bunu test edelim. Nasıl test edeceğim? Aklımdaki bir şarkıyla, çok iyi bildiğim bir melodiyle bunu söyleyeyim. Dinleyicilerimiz de siz de zihninizden kendinize söylediğiniz kötü bir şeyi bir melodi gibi yapın. Aynı orada olmayacak orada.
1: Gerçekten olmuyor, evet.
0: Hiç o fiziksel etkiler
1: evet.
0: olmayacak, kalbim atmayacak,
1: evet.
0: kendimi kötü hissetmeyeceğim. Çünkü bu bir düşünce. Bazı insanlarda bu imaj şeklinde gelir. Yani bende düşüncedir, başkasında bir görüntü şeklindedir. İşte kendini kötü bir pozisyonda görür. Hı. Ya da geçmişten bir şeyi canlandırır. O zaman da bir komedi filmiymiş gibi canlandırsın. Biraz hızlandırsın, biraz yavaşlatsın. Tersten hikayeyi bir görsün. O sahneyi tersten canlandırsın.
1: Etkisi azalıyor sanki ya, değil mi? Evet. Bu bir teknik, psikolojik bir teknik.
0: Bir teknik.
1: Çok
0: evet.
1: güzel. Bunun bir adı var mıdır bu tekniğin Enes Hocam?
0: Ya,
1: bir şey diyor musunuz?
0: Ekte kullandığımız bir teknik.
1: Ekte, evet.
0: Şu an ismi aklıma geldi.
1: Önemli değil. Yani bu bizim de aslında
0: kullanabileceğimiz
1: öyle çok büyük bir bilimsel bir şey deyip hani zorlanmayacağımız bir
0: tabii
1: şey
0: ki.
1: Değil mi?
0: Yani bu tabii ki de bilimsel bir
1: tabii,
0: ama
1: veri.
0: Şöyle,
1: evet.
0: Bu zaten bazı insanların yani bilimsel veriyi şöyle okumak lazım. Birilerinin yaptığını keşfettiğimiz şeyler.
1: Evet, aslında doğal otomatik var.
0: Aynen.
1: İnsanın belki de fıtratında bu var.
0: Tabii
1: değil mi? Bu şekilde davranmak
0: böyle
1: var.
0: Böyle bulunuyor zaten.
1: Evet.
0: Bakıyor ki ya aynı olayda iki birisi depresif olmuş öteki olmamış.
1: Evet.
0: Niye?
1: Evet.
0: Ona soruyor, diyor ki ben bunları yapıyorum. yapıyorum. O düşünce gelince ne yapıyorsun? Ya ben onu şarkılaştırıyorum. Evet. Sonra diyoruz ki bakın bunu başkalarında da deneyelim.
1: Komedi filmi haline getirin. Başka bir teknik daha var mı? Nefes dediniz. Nefes egzersizi. Derin nefes al diyaframdan. Ver egzersizini bu hocam.
0: Anda kalmak.
2: Aynadaki insan. Rabbimiz bize dünyada da iyilik, ahirette de iyilik ver. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Niye biz insanoğlu anda kalamıyoruz? Bu beynimiz, bu Yüce Rabbimizin bize verdiği güzel bu düşünmek için, akletmek için verilen bu beyin neden hep geçmiş ve gelecek arasında gidip geliyor da anda kalamıyoruz?
0: İnsan olduğu için.
1: Yani aslında bu fıtratımıza mı kodlanmış tabii o
0: ki,
1: zaman?
0: Tabii ki yani zihin olmasaydı zaten onu yapamazdık. Zihnimiz öyle bir yapılandırılmış ki bir yandan ders almak, bir yandan da kendini hazırlamak istiyor.
1: Geleceğe değil
0: geleceğe.
1: Mi?
0: Geleceğe.
1: Tamam.
0: Ama anda kalma becerisini kaybettiği anda şu oluyor, geçmişten kopamıyor, gelecekten çıkamıyor.
1: Evet, yüzden kaygılar değil mi, pişmanlıklar aynen arasında gidiyor. Ama bu bizim kodumuzda var dediniz, kodlanmış bir şey dediniz. O zaman bu kodlanmış olan davranış kalıbımızı hı-hı yönetebiliriz ama değil mi?
0: Tabii ki bu kodlanan şu aslında, yani geçmişten ders al.
1: Aslında doğru olan kodlama bu.
0: Aynen öyle. Biz bunu yani ifratla tefrit meselesi gibi aslında. Biz bunu oradan çıkamıyoruz. Buraya evet da bir türlü gözümüzü alamıyoruz evet oradan.
1: Her iki tarafı da dramatize ediyoruz aynen belki de. Peki bu dramatize etmek kişiden kişiye değişen bir şey mi? Ve genetik yapı, aile öyküsü, hı-hı, kişilik yapısı. Bizim bu olayları okumamızda, anda kalamamızda, geçmişe ve geleceğe takılmamızda, değerlerimizle ilgili de örtüştürerek sormak istiyorum. Hayata geçiremememizde bazı şeyleri etken midir? Ya da başka şeyleri, nedenleri var mıdır, sebepleri var mıdır?
0: Tabii ki genetik etkenler, biyolojik etkenler burada önemli oluyor.
1: Nedir yani bunlar mesela?
0: Örneğin işte biyolojik etkenler zihnimizde duygu merkezimizin daha çok kullanılıyor olması.
1: Ha, mantıktan ziyade.
0: Aynen öyle. Bu kötü bir şey değil. Duygu merkezi bizim ihtiyacımız olan, yani orada otonom sinir sistemi dediğimiz bir sistem var ki bu sistem aslında vücuttaki her şeyi kontrol ediyor. Göz kapaklarımız, işte nefes alışverişimiz, hormonlarımız, organlarımız. Bu güzel bir şey. Tam da buradadır. Zaten mesela tepem attı derler ya eskiler. Tepemizin atmasının sebebi odur. Çünkü duygu merkezi çalıştığında burası ısınır. Evet. Mesela ders çalıştığımız zaman, kitap okuduğumuz zaman ön beynimiz, ön tarafımız ısınır, alnımız ısınır. Çok sıcaklar. Ya da çok hareket ettiğimizde boynumuz ağrır. Çünkü arka taraf çok çalışır beynimizin. Aslında bunlar hepsi birer nişane bizim için. Yani bir gösterge hepsi. Velhasıl bizim aslında o otonom sinir sistemindeki hareketlilik bazı insanlarda, işte genetik olarak kaygılı olan insanlarda daha hızlı oluyor. Ya da biyolojik olarak işte dopamin, serotonin, norepinefrin gibi
1: hormonlar eksildiğinde mi, ya da
0: nörotransmitterlerin, bu işte evet taşıyıcı şeylerin eksikliği, fazlalığı da etki ediyor. Ama bunlar tek şey sebep değil. Bir evet de bizim hayatı algılayışımız. Öğrenmemiz. Nasıl öğrendik hayatı? Kimden öğrendik? Örnekler nelerdi karşımızda?
1: Bunu açalım hocam. Bunu açalım. Hı. Bu zaten travmatik ve psikolojik rahatsızlık belki de ana noktası, bilemiyorum. Lütfen cahilce konuşuyorsam siz düzeltin. Hayatı bize biz hangi ebeveynimizden, kimden öğreniyoruz da yanlış okuyoruz Allah aşkınıza bazen? Hani bir olayı daha sağlıklı okumak varken daha dramatize edip kendimizi psikolojik açıdan yiyip bitiriyoruz.
0: Evet. Tabii buradaki yatkınlıklarımıza göre de değişiyor. Yani o diyabet gibi. Yani yatkınlığım yoksa ne yaparsam yapayım diyabet olmayabiliyorum. Ama yatkınlığım varsa da dikkat etsem de ben tip 1 diyabet olabiliyorum.
1: Yatkınlığı açalım mı? Ruhsal hastalıklarda da.
0: Onu evet. Genetik sebepler. Evet. Aslında yatkınlık dediğimiz o. Ailede evet böyle bir şey varsa
1: ya, ailede psikolojik
0: bir ihtimalimiz var.
1: Ruhsal sıkıntılar varsa aynen psikoloji. Bu ihtimal.
0: Bu bir ihtimal. Bu artıyor. Tamam. Ne oluyor sonra? Çocuk o ihtimale uygun durumlarda bulunuyor.
1: Bulunuyor.
0: İşte anne babası daha tedirgin. Ha bir aman şunu yapma, aman bunu yapma, aman dikkat et. Şu mu oldu, bu mu oldu? O çocuk daha tedirgin, daha kaygılı olabiliyor. Ya da zaten insanlara dair, işte babası insanlara, dünyaya dair böyle bir negatif algısı var. O çocuk da bunu duya duya artık o da insanlar hakkında, dünya hakkında, kendi hakkında negatif bir yorum yapıyor. Okula gidiyor, öğretmen belki böyle denk geliyor, arkadaşı böyle denk geliyor. Yaşadığı olaylar, işte bir trafik kazası yaşıyor ya da işte bir türlü sınavlarda istediği başarıyı elde edemiyor. Akran zorbalığına uğruyor vesaire, bütün bunlar da onu pekiştiriyor. Ve bir noktadan sonra zihninde işte o hani birleştiği negatif filtreler oluşuyor, negatif düşünceler oluşuyor. Ve onunla birleştikten sonra da değer odaklı davranamıyor. Çünkü zaten kendisini o dipte bulmuş oluyor.
1: Evet.
0: Doğru, böyle bir döngüye girmiş döngüye oluyor kişi. Evet. Ha, kimler, bazıları da buna uymuyor, olmuyor. Niye? Belki onun işte yetiştiği ortamda buna uygun bir zemin yoktu. Belki genetik yatkınlığı yoktu, o yüzden daha sert şeyler yaşasa da zaten o şeyi geliştirmedi. O zihin yapısını hiç geliştirmedi. Ya da dediğim gibi hiç kötü olaylara denk gelmedi ya da birileri ona orada farklı bir bakış açısı gösterdi. Belki bir öğretmen, belki bir arkadaş, belki bir komşu, belki bir amca, hala, dayı, teyze, baba, anne, bir tanesi onları tuttu, kurtardı. O problemli durumdan çıkarttı. O bakış açısının farklı olabileceğini gösterdi. Doğal olarak onlar da aslında buradan sıyrılmış oluyor.
1: Sıyrılamayanlar için konuşalım işte.

0: Şimdi bunu yapmak ilk başta kolay olmayacak. İlk başta zorlanacağız çünkü çok alışık zihin bunu yapmaya. Ama fark ettiğim an durduracağım. Abi saniye, ben orada değilim. Buradayım. Bir nefes alayım, kendime geleyim. Çünkü hani otonom sinir sistemi dedik ya, biz andan koptuğumuzda bu sefer başlıyor. Sempatik sistem devreye giriyor. Kalbimiz, göğsümüz, nefesimiz, elimiz, ayağımız, hepsi bir uyuşma, bir terleme, bir soğuma, kişiden kişiye değişir bu. Belirtiler göstermeye. Bunu fark ettim ama bir dur. Enes, orada değilsin, tamam. Şimdi nefesini al. Bir sakinleş. Vücudunu hareket ettir. Boynunu, bacaklarını, kollarını, karnını bir hareket ettir. Ana gel. Geldim. İkincisi, düşünceyi fark edeceğim. Ama bak, böyle bir şeyle birleşiyorum ben. Bu düşünceyle birleşiyorum. Her şey çok kötü olacak düşüncesiyle birleşiyorum. Dur. Bu sadece bir düşünce. Bundan ayrışmam lazım. Bu bir düşünce olduğunu fark etmem lazım. Biraz önce söylediğimiz teknikleri kullanarak o düşünceden ayrışabilirim. Sonra şimdi benim ne yapmam lazım? Şu an ben neyle uğraşıyorum? Ondan kurtulmak için bir şey yapmıyorum. Zaten yapmakta olduğum bir şey vardı. İşte nedir? İşte ya, yemek hazırlıyorum. Bu benim değer odak. Niye yapıyorum? İşte çocuklarım sağlıklı yemekler yesin. Hah, ben buna odaklanayım. Anda kalar. Bu doğrama davranışını daha iyi yapayım. Kitap okuyorum. Kitaba daha iyi odaklanayım. Hiçbir şey yapmıyorum. Boş boş bakıyorum bir yere. Zihnimi boşaltıyorum. O zaman daha iyi boş bakayım. Sadece de oraya dalayım. Sadece o boşluğa dalayım. O düşüncelerle uğraşmayayım. Bastırmak değil. Bastırmaya çalıştıkça gitmeyecektir. Bu beyaz ayıyı düşünme, pembe fili düşünme gibi bir şey olur.
1: Onu kabul edeceğiz yani o düşünceler geldiği zaman.
0: Bunlar gelecek. Ben insanım, bunlar da zihnime gelecek. Evet, hiç hoşuma gitmiyor. Çok çirkin ama bunlarla uğraşmak zorunda değilim. Ben o değilim çünkü.
1: Bu düşünceler insana kendini güvende hissetmediğinde, tehlike bir tehdit söz konusu olduğunda mı geliyor peki?
0: Şart değil ama öyle durumlarda, tetiklendiği durumlarda da gelebiliyor. Bazen de durduk yere geliyor. Zihnimizde 60 bin tane düşünce geçiyor gün içerisinde. Yani şuradan geçen arabalar gibi. Geçip gidiyorlar.
1: Ah, güzel, zihnimizi nasıl sakinleştireceğiz Enes Bey bu konuda peki?
0: İşte bu akışa bırakmak.
1: Aynen. Anda kalmak, zuhurete tabi olmak. Aynen. Aslında evet. Aynen. Hepimizin bu koşuşturmalı, bu bir yerlere yetişme, bir şeylere odaklandığımız bir zamanda kaçırdığımız değerleri, kaçırdığımız ana belki de kilitlenmemiz lazım, orada olabilmek. Yine değer odaklı yaşama dönecek olursak, değer odaklı yaşamda bizim değerlerimizi belirleyen iç sesimiz midir? Yoksa dış referanslar mı bu değerleri belirler ve bu değerler bizi gerçekten tam anlamıyla uyumlu olduğumuzda, değerlerimizle uyumlu olan davranışlar sergilediğimizde psikolojik sağlamlık açısından da bizi nereye getirir?
0: Şimdi değerler dediğimiz şey aslında ikisinin birleşmesi, içsel ve dışsal faktörleri. Fıtraten gelen değerler zaten var. İşte iyi biri olmak, düzenli biri olmak vesaire gibi. Ama bir yandan da toplumsal olarak öğrendiğimiz değerler vardır. Aslında bizim bunlara birlikte dikkat etmemiz gerekiyor. Yani sadece benim içsel değerlerim dediğim şey, yani bir çocuğu doğduğunda bırakalım, bugün bizde olan değerlerin hepsine varamayabilir. Ama bir kısmına varacaktır. Çünkü o fıtraten gelen şeyleri yapmaya devam edecek. Fakat günümüz ya da çağımıza uygun olan başka değerler de olacaktır. İşte bundan 200 yıl öncesine gitsek, kitap okumak o kadar da büyük bir değerli bir davranış değildi. Çünkü bir değer alanına hitap etmiyordu. Neydi o dönemki değere hitap eden şey? Belki bir tarlada çalışmak, belki bir iş kurmak, belki bir inşaatta çalışmak vesaire gibi. Aslında yine benzer değer alanlarını, yani kişisel gelişim olabilir, işte iş hayatı, işte kariyer olabilir. Oraya dönük bir davranış olacaktı ama kitap okumak olmayacaktı. O yüzden aslında toplumsal olarak da bize öğretilen, işte inanç sistemimizde öğretilen değerler de olacaktır. Bunların ikisinin bir araya gelmesi aslında. Değer odaklı davranmaya başladığımızda, değeri ana gündemimiz yaptığında psikolojik sağlamlığımız elbette daha kuvvetli olacak. O zaman yaptığımız ufak tefek hataları daha çok bağışlayıcı olacağız. Merhametli olacağız kendimize karşı, o şefkati gösterebileceğiz. Ve hedefe daha iyi ilerleyeceğiz. Çünkü tökezlesem de biliyorum ki ben bu değer için bir şey yapıyorum. Şu an yapamamış olabilirim, bugün başaramamış olabilirim ama bitmedi her şey. Yarın bir daha yapacağım. Değer odaklı olmadığında o sanki her şey tükenmiş, bitmiş gibi oluyor. Bunu yapamadım, büyük bir başarısızım. Hayır, evet bu sefer olmadı. Ama yarın olabilir. Bugün kitap okuyamadım, yarın okuyabilirim. Bu sene kazanamadım, seneye kazanabilirim. Bugün arayamadım, yarın arayabilirim. O yüzden o değer odaklı olmak hem bize bir esneklik sağlayacak, psikolojik esneklik sağlayacak. Bu da karşılaştığım zorluklarla mücadele etmemi kolaylaştıracak. O düşünce, depresif düşünce ya da kaygılı düşünce geldiğinde kendimi daha hızlı ana döndüreceğim. Daha hızlı bir saniye yapabilecek bir şeylerim var. Ben çaresiz değilim.
1: Evet.
0: Yani kontrolüm benim elimde olduğu hissi gelecek. Bir de akışa daha kolay bırakabileceğiz. Diyeceğiz ki evet, bazı şeyler kontrol benim elimde olabilir ama bazı

0: şeyler de benim elimde değildir. Bu da bir problem değildir. O anda ona göre şekillenebilirim.
1: Biz uzun zamandır yapıyoruz programımız galiba 5 yıldır. Acaba işledik mi? İşlemiş olabiliriz ama çok bence de işlenmesi gereken, tekrardan konuşulması gereken konulardan biri de aşırı kontrolcü olmak, her şeyi kontrol etme dürtüsü ve duygusu. Bu insanı gerçekten yıpratan bir şey diye düşünüyorum. Sevgili Enes Kaban, neler söylersiniz bu konuda? Çevrende çok gözlemliyorum çünkü bunu. İstediği gibi bir sonuç elde edemediği zaman, kontrol edemediği zaman inanılmaz şekilde depresif bir ruh haline bürünebiliyor insanlar.
0: Çok doğru, çünkü edemeyiz her şeyi kontrol.
1: Evet.
0: Yani vücudumuzda
1: yaşayacağımız bütün
0: denesinde,
1: değil mi, deneye yaşadığımız şeyleri, bu olumlu da olur olumsuz da olabilir, bazen bizim kontrolümüzün dışında.
0: Tabii
1: burada
0: ki
1: kabullenmek nasıl bir formülle karşımıza çıkar, bir tekniği var mıdır? Konudan konuya geçtik ama bunlar da bence konuşulması gerekiyor demek ki. Ne düşünürsünüz, neler söylersiniz? Yani bu durumumuzu kabullenmek bir, hani rahatlamamıza bir sebep midir
0: tabii
1: sizce?
0: Yani şöyle, tabii bu kişi bunu yıllarca geliştirmiş oluyor aslında, o kontrol etme isteğini, arzusunu. Edemeyiz, mümkün değil her şeyi kontrol etmek. Bunu test etsinler.
1: Evet.
0: Gözlerini kırpmayı kendileri kontrol etsin insanlar. Normalde gözümüzü kırptığımızda bir boşluk olmaz. Görüntüde hiçbir kesilme olmaz. Ama kendimiz kontrol etmeye başladığımızda kesintiler oluşmaya başlar. Ve şunu düşünelim. Herhangi bir şeyi, dese ki işte Rabbimiz, dese ki yani bir şeyi siz kontrol etmek istiyorsanız vereceğim. Hangisini tercih edersek edelim, hayatımız sekteye uğrayacak, yaşayamayacağız. En basiti göz kırpmak gibi. Unutacağız, gözümüz kuruyacak. Ona odaklandığım için konuşmama odaklanamayacağım. Doğal olarak aslında biz hiçbir şeyi kontrol edemiyoruz teknik olarak. Evet, hayatımızın bazı şeyleri bizim elimizde. Nedir?
1: Çaba irademizde, evet, ama evet.
0: Çaba benim elimde. Ama sınav sonucu benim elimde değil. Karşıdakinin beni sevmesi de benim elimde değil. Yani ben onun için bir şeyler yapabilirim. Onun gönlünü kazanmak için bir şeyler yapabilirim ama benim elimde değil. Doğal olarak aslında hiç, yani hayatta çok az kontrolümüz var. Evet,
1: çok doğru. Aslında var. Bakarsak çok az kontrolümüz var. Doğru.
0: Aynen. O yüzden bunun tersini yapmaya çalışmak, yani zorlayan o zaten.
1: Zorlayan
0: çünkü
1: bir şey, evet.
0: Yapamam ki. Mümkün
1: doğru.
0: Değil. Yani mükemmel olsun bu.
1: Yo, öyle bir şey yok zaten, değil mi? Hayatta
0: tabii,
1: mükemmel.
0: Her şey daha iyi,
1: evet,
0: olabilir. Yani bu masa güzel bir masa. Daha güzel olabilir miydi? Evet. O güzel olan daha güzel olabilir miydi? Evet. O güzel olan daha güzel olabilir miydi? Evet.
1: Yani sonu yok.
0: Sonu yok.
1: Evet.
0: Mümkün de değil ki, böyle de yaratılmamışız zaten. İnsan vücudu da öyle değil. Yani su içerken boğulup ölebilirim. Yemek yerken boğulup ölebilirim. Çünkü öyle mükemmel bir yapı değil. Doğal olarak bu mükemmeli aramak, her şeyi kontrol etmeye çalışmak bizi o psikolojik esneklikten uzaklaştırıp psikolojik katılığa götürüyor. Doğal olarak da bunun sonucunda tabii ki de depresif hissediyorum. Bunun sonucunda tabii ki de kaygılı hissediyorum. Niye? Ne kadar çabalarsam çabalayayım olmuyor. Ya bedeli çok ağır oluyor ya da zaten olmuyor. Ve zaten gecikiyor her şey. Bakın etrafınızda her şeyi kontrol etmeye çalışan insanlara bir yerde patlar. Örneğin ebeveynlerle ilgili kısa bir örnek vereyim. Çocuğunu çok kontrol etmeye çalışan ebeveynler her şeyi yaparlar, kontrol ederler. Birçok şeyi kontrol edebilirler belki. Ama çocuk gider kakasını tutar. Çişini yatağa yapar. Yemek yemez.
1: Yeah.
0: Ağzını alır belki ama yutmaz. Kusar. Çocuk şunu der. Her şeyi kontrol edemezsin.
1: Evet.
0: Hadi bakalım. Kolaysa geldi babamdan çıkarttı.
1: Aynen. Bu diyor, ben de varım bir birey, aynen, olarak. Ben buradayım. Benim de kendi şeylerim var. Cüz-i irademi yapacaklarım, tercihlerim var. Hayatı böyle okumak lazım. Kontrol edebileceğimiz alanlar var tabii belirli yere
0: tabii
1: kadar. Ama kontrol edemeyip akışa bıraktığımızda sanki daha sağlıklı, daha ruh sağlığımız da, fiziksel sağlığımız da yerinde olacak. Siz çok güzel bir başlık verdiniz bana. Psikolojik katılık dediniz. Bu konuşulacak bir, sanıyorum unuttuğumuz bir başlık mı ya da işledik mi bilemiyorum ama hakikaten ele almak lazım. Psikolojik katılık belki birçoğumuzda şu an var. Mükemmeliciliğin bize pompaladığı bir şey belki de.
0: Aynen. Ve peki, değerlerden uzaklaştığımız doğru söylüyor.
1: Aynen. Değerlerden uzaklaştığımız çok güzel. Çok, aslında bugün işlediğimiz konu her yerle o kadar bağlantısı olan bir konu ki. Sevgili Enes Kaban, yine son dakikalar içerisinde değerlerimizle ilgili, değer odaklı yaşamın bize getirdikleri ve değer odaklı yaşamdan uzak olmanın bizden götürdüklerini ve ruh sağlığımızda artılarını, eksileriyle ilgili neler söylemek istersiniz, bunu sormak isterim. Buyurunuz.
0: Evet. Daha sağlıklı, daha esnek, daha rahat, hedeflerimize ulaşabildiğimiz bir hayat istiyorsak değerlerimize odaklanmamız lazım. O bizi akışın içinde tutacak. O bizi bir yerlere götürecek, ilerletecek ve bunu yaparken de bizi rahat hissettirecek. Zorlanmayacağız mı? Tabii ki de zorlanacağız. Ama bunu yaparken kendimi daha güvende, daha rahat hissedeceğim. Değerlerden uzaklaştığımda daha çok çaba sarf edeceğim, daha çok emek harcayacağım, daha çok yorulacağım ama sonunda elde ettiğim şey, istediğim şey olmayacak. Çünkü habire ben kavramlarla uğraşmış olacağım, kavramlarla mücadele etmiş olacağım. Halbuki değer odaklı olduğumda kendimi akışa bırakmış olacağım. Yani o zaten gidiyor. Çocukluğumuzu düşünelim.

0: hiç zorlamıyorduk kendimizi.
1: Evet.
0: Ta ki birileri bize müdahale edene kadar. Evet. Ta ki işte sistem bize müdahale edene kadar. Halbuki oynuyorduk, koşuyorduk, sarılıyorduk, olduğu gibi yaşıyorduk. Çünkü
1: anda kalıyorduk. En anda kaldığımız zamanlar mı çocukluk zamanlarımız acaba?
0: Çünkü çocuğun kaygısı yoktur.
1: Evet, kaygısı yok. Evet.
0: Geçmişi önemli değildir. O günü vardır yani. Uyanır, o günü vardır. Dün kavga etmişsindir, kalkar. Canım babam diye gelir sana sarılır. Dün kavga etmiştik, sen unutmadın ama o unuttu. Niye? Çünkü onun için önemli değil. O andaydı. 5 dakika sonra seni sevmiyorum diyen çocuk 5 dakika sonra seni seviyorum diyebilir.
1: Ah, keşke biz yetişkinler de bunu yapabilsek. Aynen. Yani ruh sağlığımız açısından o kadar önemli ki anda kalabilmek. Kendimize iyi, insanlarla ilişkilerimize iyi. Hem işimizi o zaman rahat yönetiriz, hem aile hayatımızı rahat yönetiriz, hem insan ilişkilerimizi, akraba ilişkilerimizi, dostlarımızı. Bunu yapabilmek çok kıymetli. Bunun tekniklerini az önce saydınız programın başında. İnşallah dinleyicilerimiz de not almışlardır. Ben not aldım. Kendim de kişisel olarak açıkça yapacağım. Çünkü size her sorduğum soruda kendim de merak etti ve kendimle ilgili dünyamda da olanlar oluyor. Hakikaten hep bunu söylüyorum. İyi ki bu programı hazırlayıp sunmayı noktasında benimle yola devam etmeye karar vermişler. Çünkü çok büyük bir katkısı oluyor sizlerin bizlere. Dinleyicilerimize de amacımız onlara doğru bilgiyi, doğru insanlarla, yetkili uzmanlarla iletmek. Ama inanın benim birçok yaramada şifa oluyor sizin söyledikleriniz. Ben bunu söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum her birinize. Sizin şahsınıza, bütün değerli konuklarıma, psikolog ve psikiyatrist konuklarıma şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Kattığınız her şey için çok minnettarım sizlere. Çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederiz burada ağırladığınız için bizlere, bu fırsatı verdiğiniz için. Çünkü bunları paylaşmak bizlerin de değer alanı aslında.
1: Ne güzel söylediniz.
0: Biz de kendi değerimize dokunmuş oluyoruz.
1: Oo, ağzınıza sağlık. Ne kadar güzel söylediniz. O zaman her birimiz, değerli dinleyicilerimiz, değerli konuğum sevgili Enes Kaban beyefendinin dediği gibi kendi değerlerimize dokunan şeyler yapabilme fırsatı elde ederiz alanlarımızda neredeysek. Aynen. Mesleğimiz ama ev hanımıyız, ama bir yerde bir meslek sahibi erbabıyız, ama öğrenciyiz, ama filan filan, artık siz doldurun altını lütfen, neredeyseniz, nerede, hangi pozisyondaysanız, ama değerlerimizle buluştuysak işte hayat veya yaptığımız iş anlamlı hale geliyor, değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Son sözlerinizi alacağım.
0: Değerle hareket ettiğimiz müddetçe pusulamız elimizde olduğu için yolumuzu şaşmayız.
1: Evet.
0: O yüzden değerlerimizi gözümüzün önüne koyalım. Onun doğrultusunda, onun peşinde gitmeye çalışalım. Tökez dediğimizde de umutsuzluğa kapılmadan insan olduğumuzu hatırlayalım. Çünkü insan olmak büyük bir çarpan. Ama tekrardan ayağa kalkalım. Tekrardan o değerlere bakalım. Gökteki yıldız gibi, işte kutup yıldızı gibi yolumuzu bulmakta bize yardımcı olacaktır.
1: Ne güzel söylediniz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldınız. Konumuzla ilgili değerli görüş ve düşüncelerinizi bizlerle paylaştınız. Sağolunuz, var olunuz.
0: Ben çok teşekkür ederim ağırladığınız için. Sizler de sağ olun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Efendim kıymetli dinleyicilerimiz, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Aynadaki insanı burada noktalıyoruz. Bugünkü programımızda değerler üzerine bir hayat kurmanın ruh sağlığına etkilerini konuştuk. Kiminle değerlendirdik? Uzman klinik psikolog Enes Kaban beyefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki hafta yine insana dair farklı konu ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz efendim. Esen kalınız.
2: Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konunun uzman konuklarla konuşulduğu Aynadaki insan sona erdi.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve tacir ruusina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa. Ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan. Fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bissenedil muttasıl ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal.
2: Kâne yestâkü bifadlı vadûihi. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Kâne yestâkü ardan ve yeşrebu massan ve yeteneffesü selâsen ve yekûlü hüve ehne ve emre ve ebre. Bu iki rivayet, 13 ve 14. rivayetler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dişlerinin temizliğini nasıl yaptığını bize gösteriyor. Kâne yestâkü bifadlı vadûihi. Vadû, abdest almakta kullanılan su. Abdest almaya tavaddu deniliyor. Ondan sonra abdeste vudu deniliyor. Abdeste kullanılan suyun adı da vadu üstün ile, vavun üstünü ile abdest almakta kullanılan temiz su demek. Peygamber Efendimiz bu abdest aldıktan sonra artıyor ya su kabın içinde. Biraz döküldü. Abdesti bitti. Geriye kalan kabın içindeki kullanılmamış olan su, fazlası suyun geriye kalanı, artanı, o artan suyla ayrıca misvaklanırdı Peygamber Efendimiz. Yani o suyla efendim dişlerinin çalkalanmasını, temizlemesini ayrıca sağlardı. Batırıp misvak kullanırdı ve dişlerinin temizliğine dikkat ederdi. Kâne yestâkü ardan. Peygamber Efendimiz şöyle dişlerinin enine misvaklanırdı. Şöyle dişler aşağı doğru olduğuna göre böyle misvaklanırdı. Hem iç taraflarını hem dış taraflarını dişlerinin enine şöyle

0: misvaklandırırdı ve dişlerinin böylece sarı olmamasını, yemek birikintileri üzerinde kalmamasını, kokmamasını sağlardı. Ve ağzı konuştuğu zaman açıldı mı, ağzından etrafa sanki böyle lambalar yanmış da ışık saçılıyormuş gibi dişlerinden ışık saçılırdı. Peygamber Efendimiz'in dişlerinden dışarıya sanki şu güzel ışıklar yanmış gibi böyle ışık saçılırdı. Peygamber Efendimiz'in dişleri o kadar güzel, o kadar her şey gibi nurlu ve pırıltılıydı. Diş temizliğine önem vermesi çok çok ileri bir durum. Yani 14 asır önce insanların hiçbir şeyden haberi olmadığı bir mahrumiyet bölgesinde, yani bizim memleketimizde sular akar, yeşillikler, ağaçlar vardır. Orada ağaç bitmez, su olmaz, hava sıcak, güneş yakıcı, efendim meyveler dayanmaz. Buradan kamyonla meyve götürürsün, götürünceye kadar çürür, atılır. İlle frigorifik kamyon olması lazım. Yani buzdolaplı kamyon olması lazım ki bozulmadan götürebilesin. Durmaz bir şey. Ancak hurma işte kuruduğu zaman durabiliyor. Eti filan şöyle biraz taşın üstüne kestikten sonra hayvanı taşın üstüne şöyle biraz serverdin mi cız bir yapışır taşa, kurur. Et kurusu. Öyle pastırma gibi bizim. Et kurusu. Ondan sonra şey kösele çiğner gibi çiğner. Öyle. Her şeyi. İşte buğdayı kavurup kuruturlar filan. Gıdaları böyle. Bu durumda, bu mahrumiyetler içinde, öyle bir yerde dokuma imkanları yok, kumaş imkanları az, efendim çevrenin imkanları yok. Her şey mahrumiyetli ama o kadar mahrumiyetin içinde bu kadar temizlik, bu kadar güzellik. Bu kadar güzellik. Her şey güzel. Peygamber Efendimiz'in zamanı gelmiş, asr-ı saadeti geçmiş, insanlar öyle bir mübarek insanın, öyle bir muhteşem zatın yaşadığını görmüşler, sözlerini duymuşlar. 20. yüzyıla ulaşmışız, hala onun seviyesine ulaşamamış medeniyet. Hala onun seviyesine gelememiş. Yani öyle bir seviye gösteriyor ki, nereden baksan, maziden baksan zirve, istikbalden baksan gene zirve. Kâbına ulaşılmayacak bir şahanelik, maddeten güzellik, manen güzellik, ahlaken güzellik, simaen güzellik, her şey güzel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ne mutlu bize ki Allah bizi onun ümmeti etmiş, ne mutlu bize ki onun ahbabı ve kardeşleri, ihvanı olma şerefini bize vermiş. Neden diyorsun bu sözü hocam diyecek olursanız, müjdelerim ki bir keresinde Peygamber Efendimiz dedi ki, ah nolaydı ihvanımı bir görseydim. İhvan. İhvanımı bir görseydim. Ne olaydı bir görseydim. Görmeyi çok istedi yani. Görmeyi temenni etti. Ashab-ı kiram dediler ki, ya Resulallah, elesna ihvanek. Biz senin ihvanın değil miyiz ya Resulallah? İşte kardeşleriniz etrafında, din kardeşleriniz, biz yok muyuz, işte bizi görmüyor musun? Yok dedi. Siz benim ashabımsınız. Onların adı başka. Peygamber Efendimiz'in zamanında yaşayan insanların adı ashab. Peygamber Efendimiz'in sohbettaşı. Onun meclisinde bulunmuş, onun güzel kelamını duymuş, onun güzel simasını görmüş, onun iltifatına ermiş. Efendim, çok muazzam bir makam. Yani en yüksek makam. Evliyaların en yükseklerinden daha yukarıdaki bir makam. Sahabe-i kiram makamı, yüksek makama ermiş onlar. Ama siz dedi benim ashabımsınız. İhvanım, benim ihvanım kimdir? Benden asırlarca sonra yaşarlar. Beni hiç görmemişlerdir. Gene beni severler. Gene benim yolumdan yürürler. İşte benim ihvanım dedi. Onları ben seviyorum dedi. Bak elhamdülillah ne büyük iltifat. Allah bize Resulullah'ı görmeden onun yoluna uymayı nasip etmiş. Resulullah o zamandan bizi sevdiğini beyan ediyor. Allah bizi onun sevgisinden mahrum düşürmesin. Onun sünnetine sarılıp da şehit sevapları kazanmamızı nasip eylesin. İçimize de onun aşkını, muhabbetini, sevgisini, saygısını yerleştirsin de ne yaptıysa onu yapalım. Ne söylediyse ona uyalım. Nereye çağırdıysa oraya gidelim. Nereden efendim geçtiyse biz de o yollardan geçelim. Böylece onun sevdiği, razı olduğu ümmetler olalım. Kızdığı, küstüğü, darıldığı ümmetlerden olmayalım. Çünkü Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde bildirmiş ki bazı kimseler Peygamber Efendimiz Havz-ı Kevser'in başında. Havz-ı Kevser'in başında yıldızlar gibi kupalar dizilmiş, kadehler dizilmiş ki Havz-ı Kevser'den gelen bu kadehlerden daldırsın, içsin Havz-ı Kevser'den diye ashabın ileri gelenleri, ümmeti Muhammed'in makbul seviyede olanları, mübarekleri hepsi toplanmışlar. Bazı kimseler Resulullah Efendimiz'in yanına Havz-ı Kevser'in başına gelirken melekler onların önüne çıkacaklar, yolunu değiştirtecekler. Yaklaştırmayacaklar, yanına getirtmeyecekler. Diyecek ki onlar benim ümmetim, onları niye yoldan çeviriyorsun? Ya Resulallah, senden sonra onlar ne işler yaptılar bilsen, ne hatalar işlediler, ne günahlar yaptılar bilsen diyecekler melekler, o günahkarları yoldan çevirecekler. Resulullah'ın yanına koymayacaklar, cennete giremeyecekler, cehenneme gidecekler. Allah saklasın. Onun için Rabbimiz bizi Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyanlardan eylesin, ihvanı olanlardan eylesin, onun iltifatına erenlerden eylesin. Efendim, gül yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah, gül bahçene dünyamızda girelim ya Resulallah. Allah bize onu nasip eylesin. Yoldan döndürülenlerden, kızılanlardan, kapıdan kovulanlardan olmamaya dikkat edelim. Allah bizi o mahrumlardan etmesin, o bedbahtlardan etmesin. Çok büyük bedbahtlık. Tam gidecekken yoldan çevrilmek. Resulullah'ın kaş çattığı, sevmediği insan olmak. Ne kadar fena. Birisi varmış, İmam Gazali'ye düşman. Niye düşmansın be adam? Ne kabahati var bu zat-ı muhteremin? İşte ne güzel İhya-i Ulum diye kitap yazmış, Kimya-i Saadet diye kitap yazmış. Niye düşmansın? Efendim, kuvvetli olmayan hadisler koymuş kitabın içine. Koymuş ama yani ana tepeden tırnağa kuvvetlisi de var. Ahlaken, ahlak hadislerinden yani amel, ibadete taalluk etmeyen ahlak hadislerinden olabilir yani. Onlar çok mühim bir şey değil. Efendim, nerede görse yakalatıyormuş İhya-i Ulum'u, yakıyormuş, tahrip ettiriyormuş. Okunmaz bu kitap. Bu kitap doğru değil. Cart, curt, kibrit, o zaman kibrit de yok da kav, çakmak neyse yaktırtıyormuş. Şimdi aynı adam kadı, kavuklu, cübbeli, kadı efendi, hakim yani o zamanın şeyi, hükmeden insanı rüya görüyor. Rüya görmüş, efendim, rüyada bir topluluk, çok mübarek insanlar belli, sormuş. Bir tanesi içlerinde pırıl pırıl, çok müstesna, hani böyle, efendim, akpak, nurlu, bu kim? Resulullah. Çok sevinmiş, Peygamber Efendimiz'i rüyada görünce, yanına böyle şevkle giderken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz ona kırgın, kızgın. Yanında böyle bir zat böyle edeple duruyor, el pençe divan duruyor. Gayet müeddep, gayet saygılı bir kimse. Demiş ki, ya Resulallah, bu kardeşim benim kitaplarıma düşman, benim kitaplarımı senin sünnetine aykırıdır diye nerede bulursa yaktırtıyor, okutturmuyor. Acaba şu benim yazdığım kitapta, naçiz kitabında sizin sünneti seniyenize uymayan bir şey var mı ya Resulallah? Bir mütalaa buyursanız demiş rüyada. Resulullah Efendimiz de almış kitabı, açmış, sayfalarını çevirmiş. Sünnetime muvafıktır, güzeldir, iyi yazmışsın diye efendim ona vermiş. Meğer o İmam Gazali'ymiş. O İmam Gazali'ymiş. Ondan sonra şimdi Peygamber Efendimiz İmam Gazali'nin kitabını beğenmiş oluyor rüyada. Tamam, güzel, benim sünnetime aykırı bir şey yazmamışsın, aferin diye iltifat ediyor. Bu şimdi oldu iftiracı. Bu adam iftiracı, davayı kaybetti, kadı efendi. Bu sefer kadı efendiye de iftira ettiğinden dolayı şu kadar kamçı vurulsun diye hükmedilmiş rüyada. Sırtını açmışlar, bir kamçı çaklatmışlar. Acısından uyanmış rüyadan. Rüyadan zıp diye zıplamış acısından. sırtı böyle kabarmış kamçıda. Yani o manevi kamçıyı öyle yemiş. E işte böyle hani Allah saklasın ne kadar fena. Çok dikkat etmeliyiz. Kötü huylar olabilir, kusurlar olabilir. Ne yapacağız? Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılacağız. Sımsıkı. Edebe dikkat edeceğiz, ahlaka dikkat edeceğiz, saygılı olacağız, dikkatli olacağız, cahillikten kurtulacağız, gafillikten kurtulacağız, arif olacağız. Arif olacağız. İnsanı insan yapan nedir? İrfandır. İrfan olmayınca, edep olmayınca, erken olmayınca o zaman tokat yiyor insan bak. Şamarı yiyor yani. Allah saklasın durumu iyi olmuyor. Rabbimizden dileğimiz efendim bizi sevdiği kul etsin. Bizi Habibine sevgili ümmet etsin. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki duanın en güzeli şöyledir. Bak bir dua öğretiyor bize. En güzeli şöyledir. Nasıldır ya Resulallah? Şöyle. Allahümme inni daifun fekavvi fi rıdake da'fi. Ya Rabbi ben senin zayıf bir kulunum. Benim bu zayıflığımı gider, beni kuvvetlendir. Senin rızanı kazanmak yolunda kuvvetli olayım ben. Zayıf davranmayayım. Şeytana yenilmeyeyim. Nefse yenilmeyeyim. Gider benim üzerimden bu zayıflığı. Kuvvetli olayım. Kuvvetli Müslüman olayım. Ben zayıfım. Halimi biliyorum. Kusurumu biliyorum. Benim kusurumu gider. Kuvvetli Müslüman et beni yarın. Senin rızanı kazanmak yolunda gayretli ve kuvvetli olayım. Allahümme inni daifun fekavvi fi rıdake da'fi. Senin rızanı kazanmak yolunda benim zaafımı, eksikliğimi, kusurumu telafi et, beni takviye et, beni güçlendir, beni kuvvetlendir, bana yardım et ya Rabbi. Bana tevfikini refik et. Ve huz binasiye. Allahümme inni daifun fekavvi fi rıdake da'fi ve huz ilel hayri binasiyeti. Benim saçımın perçeminden yakala ya Rabbi. Tut beni saçımdan, beni hayra götür. Hani nasıl keçileri, kuzuları efendim böyle tutarlar götürürler, sahipleri çeke çeke efendim. Sen de benim yakala saçımdan ya Rabbi. Çek beni hayra götür, ben istemesem de. Hani keçi bazen gitmek istemez, koyun bazen gitmek istemez ama kulağından, saçından, ensesindeki tüyünden yakaladı mı, sahibi çekti mi, biraz tüyü de acıtır tabii derisini filan, mecburen gider. Öyle diyor duasında. Peygamber Efendimiz'in duası bu. Öyle öğretiyor. Benim saçımın perçeminden tut ya Rabbi, beni hayra götür. Yani istesem de istemesem de çek götür beni. Hayrı yaptırt bana. Hayrı bana yaptırt ya Rabbi. Vec'alil İslam'e münteha rıdai. İslam'ı benim razı olduğum gayem eyle. Gayem İslam olsun. Gayem dünya olmasın. Gayem makam olmasın. Gayem para olmasın. Gayem efendim yanlış bir gaye olmasın. İslam gayem olsun ya Rabbi. Ne düşüneyim gece gündüz? Hani gece gündüz durmayıp istediğim dediği gibi Mevlüt'te. Gece gündüz bizim düşünüp istediğimiz ne olmalı? İslam. İslam. İyi Müslüman olmak. Allah'ın sevdiği Müslüman olmak. İslam'ı yaşamak. Ailemde yaşamak, kendi nefsimde yaşamak, ticaret hanemde yaşamak, her halimde Müslüman olmak. Kusursuz, tam böyle Allah'ın istediği gibi. Günahlardan uzak, haramlardan uzak. Öyle Müslüman olmak. Benim gayemi böyle İslam eyle ya Rabbi. Duanın güzelliğine bak. Zayıfım ben. Beni kuvvetlendir ya Rabbi. Beni tut hayrı işletmeye, çek getir ya Rabbi. İslam'ı benim gayem eyle ya Rabbi. Ne olacak gaye? Peygamber Efendimiz diyor ki vec'alil İslam'e münteha rıdai. Benim rızamın asıl hedefi, ta sonucu İslam olsun. Ben iyi Müslüman olmayı, İslam'a iyi hizmet etmeyi, o hedefe vurmayı şey yapayım. Tabi gaye İslam olunca insan uykudan vazgeçer, paradan vazgeçer, yardan vazgeçer, serden vazgeçer, candan vazgeçer, canandan vazgeçer. Gaye İslam oldu mu o zaman insanın hali başka olur. Gaye dünya oldu mu insan mahvolur. Hubbu dünya re'sü külli hatiye. Her hatanın başı dünya sevgisidir. Dünyayı sevdi mi insan? Dünyanın sevgisi, aşkı, muhabbeti gönlüne düştü mü yandı. O yangın buraya bir düştü mü insan yandı gitti. Ahireti sevecek. Allah'ın rızasını isteyecek. İslam'ı arzulayacak. Dedelerimiz öyle yapmışlar. Hocam şimdi bu tatlı dünya, bu güzel manzaralar, bu paracıklar, bunlar sevilmez mi? Fani dünya, boş dünya, aldatıcı dünya, mekkar, mekkar, hilekar, aldatıcı, herkesi aldattı. Hazreti Adem atamız zamanından bu zamana kadar insan oğullarını aldattı durdu. İşi aldatmak bu dünyanın. Herkes tam senin gibi düşündü, senin gibi aldandı, senin gibi heves etti. Ah köşkler, ah saraylar, ah paralar, ah pullar derken, para, para, para, para derken, kırk kırk derken denizin dibinde boğuldu gitti. Et dünya bahrun amikun kesirun minennâsü yuvrakun fiyâ. Dünya aslında bir dipsiz deniz gibidir. Çok insan bu dünyaya daldı mı boğulur gider. Batar, boğulur gider. İnsan zenginledi mi duası azalır, ibadeti azalır. Kendisi İslam'a bağlı durabilse bile çocuğu şımarır. Çocuğu başlar eğlenceye kayma. Babasının parası var, çalışacak mı? Ne tahsil yapar, ne iş tutar, ne doğru gider. Parası var. Şımarır, yoldan çıkar, raydan çıkar. Evliyken metres tutunur. Efendim, evine gelmez. İçki içmezken içki içmeye başlar. Hadi, babası zenginledi. Bak şu oğlanın haline. Fesubhanallah. Neden? İşte dünya böyle çok insanı aldatır. Yağlar, ballar, allar, pullar derken aldatır muhterem kardeşlerim. Bu dünyaya aldanmamak lazım. Senden öncekileri aldattı, seni de aldatmak istiyor. Aldanmayacaksın. Dünyaya aldanmayacaksın, ahirette isteyeceksin. Peygamber Efendimiz öyle dua ediyor. Böyle dua edin diye bize öğretiyor. Ya Rabbi, ben zayıfım. Haddini biliyor. Ben zayıfım, beni yolunda kuvvetlendir. Rızanı kazanma yolunda kuvvetli eyle. Efendim, benim saçımdan, perçemden yakala beni, hayra getir. Benim gayem İslam olsun. İslam'dan gayrı gayeleri içimden sök at demiş oluyor. Sonra devamında Allahümme inni daifun fe kavvini. Ya Rabbi ben zayıfım, kuvvetlendir beni. Allahümme inni zelilun fe izzeni. Ya Rabbi ben hor, aşağılık bir insanım. Beni izzetli bir insan et, şerefli bir insan et. İmanla şerefleneyim, ameli salihle şerefleneyim, sevdiğin işleri yaparak şerefleneyim. Allahümme inni fakirun ferzukni. Ya Rabbi ben fakirim, yoksulum. Rızıklandır beni. Maddi rızıklar, manevi rızıklar, faydalı ilimler, rızıklandır beni. Vekfini bi halalike an haramike. Helallerinle beni besle, haramlardan uzak et. Helallerle doyayım, harama gözüm kaymasın. Ve agnini bi fadlike ammen sivake. Sen beni kendinden gayriden müstağni eyle. Kimseye eyvallah etmeyen, zahid, abid, kamil, salih, olgun bir insan olayım diye böyle dua edermiş. Kendisi böyle duanın en hayırlı, en faziletli dua olduğunu bize tavsiye ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bizim de tabiatımızda dünya sevgisi olduğundan hocalar ne kadar söylese, kitaplar ne kadar yazsa, hadisler ne kadar ikaz etse, ayetler ne kadar efendim şey yapsa, gerçekleri ifade etse, insanoğlu gene dünyalık gördü mü atlıyor üstüne, haram helal demeden günahlara bulanıyor. Allah bizi haramlardan korusun, sevdiği kul eylesin muhterem kardeşlerim.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Sağduyunun sesi.
3: Akra.

Allah'ım, dirilerimizi, ölülerimizi, küçüklerimizi, büyüklerimizi, erkeklerimizi, kadınlarımızı, hazır olanlarımızı, burada bulunmayanlarımızı mağfiret eyle. Allah'ım, bizden kime hayat verdin ise onu iman üzere yaşat. Kimi vefat ettirirsen İslam üzere vefat ettir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

0: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
1: Allah'ım, beni helal kıldığın şeyler sayesinde haram kıldığın şeylerden uzak tut. Beni lütfun ve ikramınla senden başka hiçbir şeye muhtaç bırakma.
0: Rabbi a'inni ve la tu'in alay. Vansurni ve la tansur alay. Vemkur li ve la temkur alay. Vahdini ve yessir el huda li. Vansurni ala men baga alay. رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطيعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي واهد قلبي وسدد لساني وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي.
1: ربي buyruklarını yerine getirmemde bana yardım et. Bu konuda bana engel olmak isteyene fırsat verme. Bu yolda başarılı olmamı nasip et. Beni mağlup ve başarısız duruma düşürme. Önümdeki engelleri bertaraf et. Beni tökezletme. Bana yol göster ve hidayeti kolaylaştır. Bana saldıranlara ve haksızlık edenlere karşı beni destekle. Rabbim, beni daima sana şükreden, daima seni zikreden, daima senden çekinen, sadece sana itaat eden, sadece sana boyun eğen, daima sana yakaran ve tövbe eden bir kul eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahımı temizle, isteklerimi lütfeyle, kalbimi doğruya ve hakka yönelt, dilime doğruyu

0: ve hakkı söylet. Bu konuda bana itiraz edenlere karşı delilimi sağlam kıl. Kalbimde kin, nefret ve öfke bırakma.
1: Allahümme gfir li hayyina ve meyyitina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve unthana ve şahidina ve gaibina. Allahümme men ahyeytehu minna fe ahyihi alel iman. وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ
0: Allah'ım, yaşayanlarımızı ve ölenlerimizi, küçüklerimizi ve büyüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı, yanımızda olanları ve olmayanları bağışla. Allah'ım, bizden hayat verdiğin kimseleri mümin olarak yaşat. Bizden vefat ettirdiğin kimseleri de Müslüman olarak vefat ettir.
1: Allahümme a'inni ala sekeratil maut.
0: Allah'ım, ölüm halinin getirdiği sıkıntılara karşı bana yardım et ve ruhumu kolayca teslim etmemi sağla.
1: Allahümme gfir li hatiyeti ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente a'lemu bihi minni. Allahümme gfir li ciddi ve hazli ve hatai ve amdi ve kullu zalika indi. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
0: Allah'ım, düştüğüm günahları, yaptığım cahillikleri, işlediğim hadsizlikleri ve benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün hatalarımı bağışla. Allah'ım, titizlenerek veya gelişi güzel, bile isteye veya hatayla herhangi bir şekilde işlediğim bütün günahları bağışla. Allah'ım, yaptığım veya yapmadığım, gizli veya açık, benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Bir işi yaptıran da, yaptırmayan da sensin. Senin her şeye gücün yeter.
1: La ilahe illallahul halimul kerim. سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. Hoşgörülü olan da, cömert olan da O'dur. Büyük arşın sahibi Allah, eksiksiz ve mükemmeldir. Canlı cansız, bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'a hamdolsun. Allah'ım, kesin olarak rahmetine vesile olacak, bağışlamanı sağlayacak şeyler yapmayı, bütün iyilikleri elde etmeyi, bütün kötülüklerden uzak olmayı isterim. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir tasa, rızana uygun olup da karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma. Ey merhametlilerin en merhametlisi!
1: Allahümme inni a'udhu bike min zevali ni'metik. وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
0: Allah'ım, bana bahşettiğin nimetlerin yok olmasından, dirliğimin bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve seni gazaplandıracak her şeyden sana sığınırım.
1: Allahümme ehdini ve seddidni.
0: Allah'ım, bana doğru yolu göster ve bana dürüst biri olmayı nasip eyle.
1: Allahümme ehdini fî men hedeyt ve âfini fî men âfeyt ve tevelleni fî men tevelleyt ve bârik lî fî mâ a'tayt ve qini şerre mâ kadayt fe inneke tekdî ve lâ yukadâ aleyk. وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.
0: Allah'ım, beni hidayet nasip ettiğin kimselerin arasına kat. Beni afiyet verdiğin kimselerin arasına yerleştir. Bana başarılı kıldığın kimseler arasında yer ver. Bana lütfettiğin şeylerde bolluk, bereket ver. Meydana gelmesi kaçınılmaz olan kötülüklerden beni koru. Çünkü sen hüküm verirsin. Ancak senin hükmünün üstüne hüküm verilemez. Senin yakınlık gösterdiğin kişi zelil olmaz. Ey Rabbimiz, sen çok ulusun, çok yücesin.
1: Allahümme Rabbe semavati seb'i ve Rabbel arşil azim. Rabbena ve Rabbe kulli şey. Munzil ettevrati vel incili vel kur'anil azim. Entel evvelu feleyse kableke şey. وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
0: Allah'ım, ey yedi göğün ve büyük arşın sahibi, ey bizim ve bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı, Tevrat'ın, İncil'in ve Yüce Kur'an'ın sahibi. Evvel olan sensin, senden öncesi yoktur. Ahir olan sensin, senden sonrası yoktur. Zahir olan sensin, senden üstü yoktur. Batın olan sensin, senden ötesi yoktur. Bütün borçlarımızı ödemeyi nasip et ve bizi fakirlikten, yoksulluktan uzak tut.
1: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
0: Kendisini giydirecek ve barındıracak birini bulamayan nice insan varken bizleri yediren, içiren, giydiren ve barındıran Allah'a övgü, takdir ve teşekkürlerimi sunarım.
2: Hadislerle Çarşamba günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Eğer küfre saparsanız, şüphesiz Allah'ın sizin imanınıza ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükreder, iman ve itaat ederseniz, sizin faydanız için ondan razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin günahını yüklenmez. Nihayet dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduklarınızı haber verir. Çünkü o gönüllerde gizli olanı bilir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Kendisi küçük, etkisi büyük mikroplastikler. Plastikler günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelirken, özellikle tek kullanımlık plastiklerin yaygınlaşması, çevre ve insan sağlığı açısından yeni riskleri beraberinde getiriyor. Plastiklerin zamanla güneş ışığı, sıcaklık, rüzgar ve su gibi doğal etkenlerle parçalanması sonucu oluşan mikroplastikler, boyutları 5 milimetreden küçük parçacıklar olarak tanımlanıyor. Doğada uzun süre yok olmayan mikroplastikler, suya, toprağa ve havaya karışarak ekosistemin farklı alanlarına yayılıyor. Özellikle su kaynaklarına kolaylıkla ulaşılabilmeleri, balıklar ve diğer canlılar aracılığıyla besin zincirine girmelerine neden olabiliyor. Su arıtma süreçlerinde de bu parçacıkların tamamının giderilememesi, mikroplastiklerin insanlara ulaşma ihtimalini artırıyor. Bazı araştırmalarda insanların yiyecek ve içecekler yoluyla haftada ortalama bir kredi kartı büyüklüğünde plastik tüketebildiği öne sürülüyor. Sevgili dinleyenler, Akdeniz kıyılarında plastik ve mikroplastik kirliliği alarm veriyor. Vatandaşlar Ege kıyılarında da kirlilik bildirimi yapıyor. 2018'de yapılan ölçümlere göre bugün Akdeniz'deki kirlilik yaklaşık 66 kat artmış durumda. Uzmanlar mikroplastiklere maruziyeti azaltmak için günlük alışkanlıklarda bazı değişiklikler yapılmasını öneriyor. Mikroplastik içerebilen kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin içeriklerinin kontrol edilmesi, sentetik kumaşlar yerine pamuk, keten ve yün gibi doğal iflerden üretilen tekstil ürünlerinin tercih edilmesi bu adımlar arasında yer alıyor. Plastik bazlı lifler içerebilen çay poşetleri yerine açık çay veya plastik içermeyen alternatiflerin tercih edilmesi, plastik bulaşık süngerleri ve fırçalar yerine ahşap, doğal, lif ve elyaflardan üretilen ürünlerin kullanılması da mikroplastik oluşumunu azaltmaya katkı sağlayabiliyor. Mikroplastiklerden korunmanın en etkili yollarından biri ise genel olarak gereksiz plastik kullanımını azaltmak. Uzmanlara göre bireysel olarak atılan küçük adımların yaygınlaşması hem çevrenin korunmasına hem de plastik kirliliğinin azaltılmasına önemli katkı sağlayabilir. Haberimizin ayrıntılarına akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Çekirdek aile büyüdü. Yaşlılar aileden uzaklaştırılıyor. Türkiye'de aile yapısının değişmesi, çekirdek ailenin yaygınlaşması ve yaşlıların aile yaşamındaki rolünün azalması huzur evlerine olan talebi artırıyor. Huzur evine yerleşmek için bekleyenlerin sayısının 20 bine ulaştığı belirtilirken, İzmir'deki merkezi bir huzur evinde 14 bin, İstanbul Etiler'deki bir huzur evinde ise 4 ila 5 bin kişinin sıra beklediği ifade ediliyor. Sosyolog Nergis Dama, huzur evlerine yönelik talebin yalnızca yaşlı nüfusun artışıyla açıklanamayacağını belirterek, aile içindeki ilişkilerde önemli bir dönüşüm yaşandığına dikkat çekti. Nergis Dama, anne ve babaya bakışın, aile içindeki sorumlulukların ve çalışma hayatıyla aile yaşamı arasındaki dengenin değiştiğini söyledi. Çekirdek ailenin ideal aile modeli olarak öne çıkarılmasının, büyük anne ve büyük babaların aileye sunduğu sosyal koruma ve dengi imkanlarını geri plana ittiğini belirten Dama, yaşlı bakımının bir yük mü yoksa sorumluluk mu olarak görüldüğünün sorgulanması gerektiğini ifade etti. Dama ayrıca büyük ebeveynlerin ev içindeki rollerinin azalmasının yalnızca yaşlıları değil, çocuk yetiştirme süreçlerini ve doğurganlık oranlarını da etkilediğini söyledi. dama, yaşlara yönelik bakış açısının yeniden ele alınması gerektiğini vurgularken, aşırı bireyselliğin ve her olumsuz deneyimin travma olarak nitelendirilmesinin insanları sorumluluklardan uzaklaştırabildiğini dile getirdi. Yaşlı bakımının kolay olmadığını belirten dama, ailelerin desteklenmesi ve çalışma hayatının aile yaşamıyla daha uyumlu hale getirilmesi gerektiğini kaydetti. Sivil Savunma Derneği SİSAT'tan boğulma vakalarına karşı hayati uyarılar. Yaz aylarında deniz ve havuz kullanımının artmasıyla boğulma riskine karşı alınması gereken önlemler önem taşıyor. SİSAT, sosyal medya hesaplarında güvenlik maskotu Sismik ile hazırladığı bilgilendirmelerde çeken akıntıdan tehlikeli su alanlarına ve yanlış kurtarma müdahalelerine kadar birçok konuda vatandaşları uyarıyor. Denizde çeken akıntıya kapılan kişilerin paniğe kapılarak kıyıya doğru yüzmeye çalışmaması gerekiyor. Akıntıya karşı yüzmek kısa sürede gücü tüketebiliyor. Bu durumda sakin kalmak, su üzerinde durmaya çalışmak ve mümkünse kıyıya paralel yüzerek akıntıdan çıkmak, ardından kıyıya yönelmek gerekiyor. Baraj, gölet ve sulama kanalları da sakin görünmelerine rağmen ani derinleşme, güçlü akıntı, girdap, çamur ve su altındaki bitkiler nedeniyle ciddi risk taşıyor. Bu alanlarda yüzülmemesi, yalnızca güvenliği sağlanmış ve can kurtaran bulunan bölgelerin tercih edilmesi önem taşıyor. Boğulmanın her zaman çırpınma veya bağırma şeklinde gerçekleşmediğine dikkat çeken uzmanlar, özellikle çocukların suda sürekli ve yakından gözetilmesi gerektiğini belirtiyor. Tehlikedeki kişiyi kurtarmaya çalışırken ikinci bir kazaya neden olmamak için eğitim almamış kişilerin suya girmek yerine profesyonel yardım çağırması ve mümkünse can simidi veya ip gibi yüzer bir cisim uzatması öneriliyor. Sudan çıktıktan sonra devam eden öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı veya olağan dışı halsizlik gibi belirtiler görülmesi halinde ise tıbbi değerlendirme geciktirilmemeli. SİSAT, suda güvenliğin temel şartının tehlikeyi önceden fark etmek olduğunu vurguluyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programında değerler üzerine bir hayat kurmak konusu işlenecek. 16.15'te Hazreti İbrahim ve sorgulayan akıl modeli konusuyla sağduyulu akıl söyleşisi sizlerle. 17.10'da genel gezi tecrübeleriyle Ömer Sakkotelli Gez Gör İbret Al programında sizlerle olacak. 20.00'de Son Peygamber ve İslamiyet. 21.50'de En Güzel Rehber. 22.00'de Erenler Kervanı programı sizlerle olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri aktardık. Bültenimize Akrem Ercek'le devam ediyoruz.
2: Akram Mercek.

Akrem Ercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda Akrem Medya'da yer alan bir dosyayı paylaşacağız. Dil ve kültürün düşünme üzerindeki etkilerini. Dil ve kültür, gerçekliği nasıl algıladığımızı, hatırladığımızı ve muhakeme ettiğimizi şekillendiren temel filtreleme mekanizmalarıdır. Düşünme süreci kendiliğinden tarafsız bir faaliyet değil, aksine birey, doğduğu andan itibaren içine girdiği dilsel ve kültürel çevrelere sıkı sıkıya bağlıdır diyebiliriz. Günlük hayatımızda kullandığımız kelimeler, sözler ve ifadeler sadece iletişimi kolaylaştırmaz, aynı zamanda düşünme şeklimizi de etkiler. Kullanılan kelimeler, olayları hatırlama biçimimizi doğrudan etkiler. Örneğin, bir araba kazası ile ilgili yapılan araştırmada, araçların birbirine sertçe çarptığı ifadesini duyan tanıklar, araçların yalnızca temas ettiği şeklinde anlatıldığı tanıklara kıyasla daha yüksek hız tahminlerinde bulunmuş ve kazada gerçekte olmayan kırık camlar gördüklerini bildirmiştir. Dilsel kısa yollar, iletişimde kullanılan kelime, deyim ve ifadelerin karmaşık düşünce ve duyguları hızlı biçimde aktarmaya yarayan pratik araçlardır. Bu kısa yollar çoğu zaman farkında olmadan toplumsal ve kültürel ön yargıları, değerleri ve kabulleri yansıtır. Bir toplumda sıkça kullanılan deyimler ve metaforlar o toplumun gerçekliğin nasıl algıladığını ve aktardığını gösterir. Örneğin, Türkçe'de sık kullanılan ateş düştüğü yeri yakar sözü, acının bireysel deneyim üzerinden yaşandığını vurgular. Kelimeler, toplumun olaylara bakışını ve algılama biçimini ortaya koyar. İnsanların dünyayı nasıl algıladığı yalnızca bireysel deneyimlerle değil, içinde yaşadıkları kültürel yapı tarafından da şekillenir. Dil, bu kültürel yapının en görünür yansımalarından biri olarak olayların nasıl anlamlandırıldığını ve nasıl hatırlandığını belirler. Kültürel lens, bireyin dünyayı yorumlama ve algılama biçimini belirleyen, toplumun değerleri, normları ve inançları tarafından şekillenen zihinsel bir filtredir. Bu filtre, kişinin neyi önemli, ahlaki veya doğru olarak gördüğünü toplumsal perspektiften belirler ve olaylara kendi kültürünün bakış açısıyla yaklaşmasına neden olur. Başka bir deyişle, kültürel lens, odağa yakın olanı netleştirirken odağa uzak olanı bulanıklaştırır veya eksik gösterir. Kültür, neyin önemli, doğru veya ahlaki olduğunu belirleyen toplum merkezi bir dünya görüşü sunar. Çoğu insan, kendi toplumunun baskın önyargılarını ve inançlarını eleştirmeden içselleştirir. Bu kültürel lens, bireyin olup bitenleri kendi kültürünü merkeze alan bir bakış açısıyla değerlendirmesine neden olur. Bireyselci kültürlerde kendi ayakları üzerinde durmak önemli bir değerdir. Kolektivist kültürlerde ise aileye veya topluma katkı ön plandadır. Buna bağlı olarak aynı olay farklı kültürlerde tamamen farklı şekillerde algılanır ve yorumlanır. Yapılan bir çalışmada Japonya'da afet haberlerinde birlikte mücadele, dayanışma ve toplum olarak güçlenme gibi ifadelerin sıkça yer aldığı görülmekte. Bu durum insanların olayları kolektif olarak hatırlamasına yardımcı olur. Amerika'da ise aynı olaylarda kahraman birey, bireysel başarı ve hayatta kalma hikayesi gibi anlatımlar daha sık yer alır. Böylece aynı olaylar bireysel başarı çerçevesinde ele alınır. Kültür sadece olayları nasıl yorumladığımızı değil, aynı zamanda nasıl tartıştığımızı da etkiler. Bu akademik kültüründe, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde güçlü karşı argümanlar geliştirmek ve açıkça eleştirel düşünmek, karşı tarafı etkilemenin ve ikna etmenin önemli bir parçası olarak görülür. Öğrenciler kendi özgün fikirlerini savunmaya teşvik edilir. Doğu akademik kültüründe, özellikle Japonya gibi bazı toplumlarda ise grup uyumu, uzlaşma ve ortak anlayış geliştirme önemlidir. Bu nedenle fikir ayrılığı durumlarında daha yumuşak ve uzlaşma

0: karıştırıcı bir dil tercih edilir. Örneğin sınıf tartışmalarında Amerikalı bir öğrenci hocanın fikrine doğrudan karşı çıkmayı doğal görürken, Japon bir öğrenci aynı duruma daha dolaylı ve uyumlu bir üslupla yaklaşmayı tercih edebilir. Dil ve kültürün düşünme üzerindeki etkilerini konuşmaya, anlatmaya devam ediyoruz. İnsan deneyimi çoğu zaman yalnızca olanı değil, nasıl anlatıldığını da içerir. Aynı olay, farklı diller ve kültürel arka planlar içinde bambaşka anlam katmanları kazanabilir. Hatta bazen tamamen farklı gerçeklikler olarak algılanabilir. Bu durum, bireyin dünyayı salt, nesnel verilerle değil, içinde bulunduğu dilsel ve kültürel çerçevenin sunduğu yorumlama biçimleriyle kavradığını gösterir. Bu çerçevede dil ve kültür, yalnızca iletişim araçları değil, aynı zamanda algının ve düşüncenin yönünü belirleyen temel belirleyiciler olarak karşımıza çıkar. Aynı olay, farklı gerçeklikler. Dil ve kültürün etkileşimi, zihnin çoğu zaman nesnel gerçeklikle karıştırdığı bütünleşik bir inanç sistemi oluşturur. İnsanlar algılarının kültürel tabular ve dilsel kısa yollar tarafından filtrelendiğinin farkında olmadan kendi sezgisel algılarına güvenirler. Seçilen kelimeler dünyayı yorumlama biçimimizi belirler. Kelimelerin tanımlarını kontrol eden tartışmanın da efendisi olur. Sonuç olarak dil ve kültür düşüncelerimizi, algımızı ve gerçekliği değerlendirme biçimimizi derinden şekillendirir. Kültürel lens ve dilsel kısa yollar zihnimizi toplumsal değerler ve inançlar doğrultusunda filtreler. Farklı kültürlerin ve dillerin olayların nasıl farklı şekillerde hatırlattığını, yorumladığını ve aktardığını anlamak, eleştirel düşünme becerilerinin gelişimi için vazgeçilmezdir. Dilsel ve kültürel etkilerin farkında olmak, bireyin daha nesnel ve geniş bir perspektiften düşünebilmesini sağlar. Bu da günümüz dünyasında sağlıklı değerlendirme ve karar alma süreçlerinin temelidir. Değerli dinleyenlerimiz, bu dosyayı ayrıntılarıyla Akramedya'da da bulabilirsiniz. Böylelikle programımızın sonuna geliyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
1: Akram Mercek.
2: Sağduyulu akıl. Hakikati kavramanın, faydalı olana ulaşmanın anahtarı, insana bahşedilen nimet akılda saklı. Sağduyulu akıl özel söyleşisi başlıyor.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Akra'da yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz efendim. Akra'nın yeni hicri yıldaki özel gündemlerinden biri sağduyulu akıl başlığıyla gerçekleştirdiğimiz pek çok program var. Çeşitli söyleşiler, belgeseller. Bu manada bugün de programımızda stüdyomuzda kıymetli bir misafirimiz var. Profesör Doktor Bilal Baş Beyefendi. Değerli hocam, hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Dinleyicilerimize de selamlarımız, muhabbetlerimiz iletiyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah.
3: Elhamdülillah. Bir şikayet olacak hiçbir şeyimiz yok. Nimetler içinde yüzüyoruz. Çok teşekkür ederim.
0: Efendim, Akra'da sağduyulu akıl başlığıyla bu dönemde dinleyenlerimize özel programları paylaşmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Tabii burada maksadımız Allah-u Teala'nın rızasını, sevgisini esas almak ve buradan hareketle insanın iradesini, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze aldığımız, etik değerleri, sorumluluğu merkeze aldığımız, özellikle insani tarafı unutturmayacak şekilde, yani insanın insan oluşunu ve her dönemde, her çağdaki sorumluluğunu ortaya koyarak hareket etmesi yönünde akıl-kalp birlikteliğini ortaya koyacak çeşitli özel programlar gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Aslında bu konuyu pek çok yönüyle hocam irdelemeye çalışıyoruz. Yani insana bahşedilen bir nimet, akıl nimeti şüphesiz. Konunun birçok boyutu var. Sağlık yönüyle, psikoloji yönüyle, Kur'ani kavramlar yönünden hareketle açıklanabilecek pek çok yönü var. Kıymetli hocalarımız da bu farklı yönleriyle konuyu ortaya koymaya çalışıyoruz, değerlendirmeye çalışıyoruz. Bugünkü programımızda da sizlerle istiyoruz ki özellikle peygamberler tarihinden hareketle biraz bu kavramları ele almaya çalışalım. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin hayatları, mücadeleleri, tevhid mücadelesi bizlere örnek olması açısından ibret verici halleriyle anlatılmakta çeşitli yönleriyle. Onların tevhid mücadelesinin bugünle de yansımalarını görebiliriz. Bugünkü program özelinde de Hazreti İbrahim'i konuşacağız değil mi hocam?
3: İnşallah.
0: Hazreti İbrahim'in mücadelesinden söz edeceğiz. Özellikle putları kırması bundan söz edeceğiz ve yaşadığı coğrafya itibariyle de konuşmaya çalışacağız. Dilerseniz evvela Hazreti İbrahim tabi Tevrat'ta da ismi geçen, anlatılan, Yahudilikte de önemli bir yeri bulunan bir peygamber. Hazreti İbrahim'i bu manada diğer kaynaklarda nasıl görüyoruz? Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatılıyor?
3: Tabii ki Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim'den çok yerde bahsediyor. Ulul azm peygamberlerden bir tanesi. Hakkında en fazla bilgi verilen peygamberlerden bir tanesi. Fakat Kur'an-ı Kerim'in peygamberlerle ilgili bilgi verirken, bize onlarla ilgili kıssalar anlatırken amacı belli bir ahlaki ilkeyi, tevhidi ilkeyi vurgulamak olduğu için onların hayatının tamamıyla ilgili bize Kur'an-ı Kerim bilgi sunmuyor. Boşluklar kalıyor. O bakımdan hem müfessirler hem dinler tarihçileri Tevrat'taki Hazreti İbrahim'le ve ilgili verilen bilgilere zaman zaman kritik bir bakışla müracaat ediyorlar. O bakımdan Hazreti İbrahim hem Yahudiliğin hem Hristiyanlığın hem de efendim İslam'ın, İslamiyet'in sahiplendiği, tevhidin babası olarak sahiplendiği bir şahsiyet olması, Hanif olması nedeniyle önemli bir şahsiyet. Üç din açısından da. Tabi hepsinin kendine has İbrahim'le ilgili kanaatleri var. O bakımdan biraz Hazreti İbrahim Tevrat'ta nasıl geçiyor? Ondan bahisle başlayalım. Ondan sonra İslam'ı, Kur'an-ı Kerim'i esas alırız. Şimdi biliyorsunuz bu sağduyulu akıl kavramı bağlamında Hazreti İbrahim sorgulayan ve stratejik akıl, efendim putları kırması bağlamında bizim için önemli bir şahsiyet. Yani kavramımız açısından önemli bir şahsiyet. Hem Yahudilikte hem İslam'da biliyorsunuz Hazreti İbrahim bir akıl yürütme ve sorgulama modeli. Yani efendim İslamiyet'te de Yahudilik kaynaklarında da Hazreti İbrahim'in ortak özelliği, merkezi özelliği onun tevhid mücadelesi. Bu yolda yaptığı büyük fedakarlıklar. Hazreti İbrahim Yahudilikte büyük atalar var Yahudilikte. Yani Yahudiliğin İsrailoğullarının kurucu ataları dediğimiz İbrahim, oğlu İshak, oğlu Yakup aleyhisselam. Üçü de peygamber. Bu onların patriark dedikleri büyük atalardan bir tanesi. Yani Yahudilik anlayışına göre Yahudi İsrailoğullarının hikayesi, Allah'la olan ahit ilişkisi İbrahim'le başlıyor. Ondan sonra en büyük ata, yani Yahudiliğin de atası. Ve bu ataların özelliği Allah-u Teala, Yahudiliğe göre söylüyorum, bunların büyük itaat eylemlerinden, yani emirler karşısında hemen semi'na ve ta'na deyip büyük fedakarlıklar yapma. Mesela oğlunu kurban etmesi gibi. Efendim işte Urfa'da, Ur'da yaşarken Harran'da ve orada yaşlı bir insanken 75 yaşında Allah-u Teala kendisine Kenan diyarına git diyor. Yani Filistin'e git diyor. O da bütün varını yoğunu bırakıp bir garip olarak, bir yabancı olarak oraya gidiyor mesela. Bu itaat eylemlerinin neticesinde Allah Yahudileri seçmeye karar veriyor gibi bir şey var yani Yahudilikle ilgili. Biliyorsunuz önce Avram ismiyle giderken ulu ata manasına Tevrat'ta, daha sonra Allah Teala kendisiyle ahit yapıp kendisine şeriat verip onu peygamber yaptıktan sonra Avraham, yani Abraham ismini alıyor. Efendim Kur'an'da malum çok geniş, 69 kere geçtiği söyleniyor. Şimdi tabii Yahudilikte Hazreti İbrahim Azer'in oğlu değil de Terah diye birisinin oğlu, efendim öyle geçiyor. Şeyden farklı olarak İbranilerin atası, inananların babası, Allah'ın dostu, yani Yahudiliğe göre, Tevrat'a göre. Efendim Keldanilerin yaşadığı bugünkü Irak'ta, Mezopotamya'da, Fırat'ta Dicle'nin birleştiği noktaya yakın bir Ur denilen şehirde yaşadığı, sonra belli bir

0: yaşta babasıyla beraber, yeğeni amcasının oğlu Lut'la beraber filan Harran'a göç etti, yani Urfa bölgesine göç ettiği, orada yerleştiği, ondan sonra tevhid mücadelesini orada yaptığı, daha sonra da Allah'ın emriyle 75 yaşından sonra Filistin'e göç ettiğini ve orada vefat ettiğini biliyoruz. Kabri de orada, hem İslam açısından Halilurrahman denilen yerde. Dolayısıyla Tekvin kitabında bunlar bahsediliyor. Kuzey Mezopotamya, yani Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Yani İslamiyet de bu Güneydoğu Anadolu şeyini kabul ediyor, yani İslam kaynakları. Yaşadığı dönem milattan önce 2000'li yıllar. Yani öyle tarihleniyor. Yani Kitab-ı Mukaddes arkeologlarının yaptığı çalışmalarla. Çocukluğu, gençliği hakkında Kitab-ı Mukaddes'te fazla bilgi yok ama Kitab-ı Mukaddes'in tefsirlerinde bilgi var. Bunlar genelde İslam şeyiyle örtüşüyor. İlk vahiy Ur şehrinde geliyor. Şimdi orada Hazreti İbrahim'i anlamamız için çok önemli bir şey var. Sin kültü var. Yani Sin denilen bir pagan din var. Bu Sin kültü adına yapılmış, yani Sin denilen tanrı adına yapılmış çok sayıda tapınak var. Nedir bu Sin? Antik Mezopotamya ve Orta Doğu'da ay tanrısı Sin. Yani Sümerce Nanna. Efendim, duyulan derin saygıyı ve tapınma ritüelleri adalet, kehanet ve bereketin simgesi kabul ediyor ay. Ondan sonra bunların üç tane tanrısı var. Güneş var, Şamaş denilen güneş tanrısı ve İştar denilen Venüs, yani tanrısı var. Bunlar işte biraz sonra bahsedeceğiz. İşte Kevkep, ondan sonra ay, ondan sonra güneş diye Hazreti İbrahim bunlar benim Rabbim diye bahsettiği şeyler aslında o dinin tanrıları. Hazreti İbrahim'in tevhid mücadelesi böyle bir ortamda oluyor. Yani bu kültün, bu pagan kültünün, putperest kültün yaygın olduğu, hakim olduğu koskoca bir topluma, bir medeniyete karşı tek başına mücadele veriyor. Çok büyük bir şey yani. Efendim, tabii bu neden böyle Sin kültü var? Şundan dolayı var. Mezopotamya biliyorsunuz tarım toplumu. Tarım demek o zaman yüksek medeniyet demek.
1: Bereketli topraklar aynı
0: bereketli
1: zamanda.
0: Topraklar, zenginlik demek. Dolayısıyla uygarlık demek. Yani böyle büyük bir uygarlığı tarıma dayandığı için Güneş, Ay ve işte Venüs'ün bu doğa olaylarını kontrol ettiğine inandıkları için, dolayısıyla kuraklıktan korunmak için, bereketli yağmurlar için, mevsimlerin düzenli gitmesi için vesaire vesaire bu tanrılara yöneliyorlar. Kurbanlar kesiyorlar, ibadetler ediyorlar vesaire vesaire. Evet, Hazreti İbrahim'le ilgili kurban edilen Tevrat'a göre İshak'tır. Biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti İsmail tefsirlerde geçmesine rağmen Kur'an-ı Kerim'de de orada kurban edilen oğulla ilgili isim verilmez biliyorsunuz. Hatta erken tefsirlerden bazılarında İshak olarak zikredildiği ama İslam geleneği daha sonra bunu İsmail'e yorumlamış. Bunu destekleyen hadisler var vesaire. Dolayısıyla onlara göre İshak kurban ediliyor. Eşi Sare annemi 127 yaşında. Hazreti Peygamber İbrahim şeye göre 175 yaşında vefat eder. Makpele mağarası diye bir yer Filistin'de bugün. Oraya gömülüyor Sare validemiz. İbrahim de sonra oraya gömülüyor. Başka peygamberler de İshak ve eşi de oraya gömülüyor. Yani Tevrat dışı kaynaklara bakacak olursak Hazreti İbrahim Yahudi dindarlığının model örnek insanı, Allah'ı ilk tanıyan Yahudiliğe göre, aynı İslam gibi yani, put ustası olan babasının putlarını kırar, Nimrot onu ateşe atar. Bunlar Tevrat'ın dışında geçiyor, yani Talmudlarda, Midraşlarda vesaire. Hazreti Cebrail onu kurtarır. Bir de Yahudiliğe göre Hazreti İbrahim kendisine rüya ile değil de doğrudan konuşulan büyük peygamberlerden birisi. Yani onun Tanrı buyruğu ile ülkesini terk etmesindeki itaati Yahudilik için çok önemli. Biraz önce söylemiştim. Putperestliği reddetmesi çok önemli. Ve insanlığı aslında Yahudiliğe göre yeni bir din idealini, yani monoteizmi, yani bütün pagan tanrıların üzerinde olan, aşkın olan bir Tanrı inancı Hazreti İbrahim'le ilişkilendiriliyor. Tanrı bilgisine eriştiği söyleniyor. Yahudilikle ilgili çok detaya inmeye gerek yok. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum.
1: Pekala hocam.
2: Sağduyulu akıl.
1: Buradan hareketle şimdi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bulunduğu bölgeyi düşünelim, konuşalım. Mezopotamya dediniz, tarım toplumu var ve kendi gündelik hayatlarını şekillendiren ay ve güneşin hareketlerine göre inançları da burada kısıtlı kalan bir toplum var baktığımızda.
0: Evet.
1: İbrahim Aleyhisselam geldiği bu kavme aynı zamanda hem kavmin inançlılarını özellikle putperestliği yıkarak bir hayat mücadelesi, tevhid mücadelesi ortaya koyuyor. Enam suresinde de yine bu ay ve güneşe tapınma ile alakalı da ibret verici bir durum var. İsterseniz burada devam edelim. Hem de burada akıl ve kalp birlikteliğini de ortaya koyan ibret verici ayet-i kerimeler.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii bu toplumla ilgili paganizmle ilgili birkaç cümle kurayım.
1: Buyurun.
0: Şimdi paganizm şöyle bir şey. Meleküt aleminde yani işte dünya üstü alemde özellikle doğa olaylarını kontrol eden, kontrol ettiğine inanılan bir takım manevi varlıklar var. Mesela bu güneşin ardında böyle bir güneşi kontrol eden bir manevi varlık. İşte ayı kontrol eden bir manevi varlık. Efendim mesela kilise tarihçisi Hristiyan kilise tarihçisi Eusebius bunların işte demigatlar olduğunu, işte yarı tanrılar, melekler olduğunu ve paganların aslında bunlara prestij ettiğini, bunlara taptığını söylüyorlar. Dolayısıyla paganizm melekut alemindeki işte ay, güneş gibi varlıkları kontrol ettiğini düşünülen bir takım manevi varlıklara aslında ibadet etmiş oluyor. Anlatabildim mi?
1: Hı hı.
0: Şimdi Hazreti İbrahim de tevhid de şu oluyor. Yani tevhid demiş oluyor ki tamam sizin bu varlıklar orada var. Ama siz onları tanrı gibi görüyorsunuz ama onların da üstünde, onları da kontrol eden, onları da yaratan, varlıklarını devam
1: görünen
0: ettiren
1: yetiniyorsunuz.
0: Hani aşağıda kalıyorsunuz. Hı-hı. Yani melekût daha yukarı çıkın ve tek Hı-hı. tanrıyı bulun demiş oluyor. Hani bu önemli bir ayrıntı. Yani onlarla da tartıştıkları zaman hani siz bu putlara mı tapıyorsunuz diye onlar bunu inkar ediyorlar. Bu putlara değil, biz bu putların ardındaki bu manevi varlıklara aslında temasıyla işte temsil ediyor onları. Hı hı. Yani onları temsil ediyor. Şimdi yani bu bilgi önemli. Çünkü bakın bu Enam suresindeki 74 numaralı ayet işte 126. sayfada yukarıdan aşağı bu Hazreti İbrahim'in şeyini anlatıyor. Şöyle ve kezalike nuri İbrahim melekutes semavati vel ard. Tabii İbrahim'e işte bu şekilde diyor Allah-u Teala gösterdik. Neyi gösterdik? Melekutes semavat. Yani arzın ve semanın melekutunu gösterdik. Yani oradaki manevi varlıkları, onların taptıkları manevi varlıkların gerçek mahiyetini İbrahim'e gösteriyor Allah-u Teala. Çok enteresan. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ ta ki şey olsun. Yani yakın sahibi iman ehli olsun. Allah'ın varlığına yakın olarak pekişsin. Yani bir tür miraç yani. Yukarı çıkarıyor, gösteriyor Allah onu. Ondan sonra çünkü neden gösteriyor? Çünkü o putperestlerin taptıkları şeylerin gerçek hakikatini onlara göstermiş oluyor. Ondan sonra da فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ diye bu başlıyor. Yani ne demek? İbrahim gecenin karanlığı üzerine çıkınca bir yıldız gördü. İşte bu yıldız muhtemelen Kevkep dediği onların taptığı Venüs, İştar. Babasının ve kavminin putlara, yıldızlara, aya, güneşe tapmaları nedeniyle dedi ki iddianıza göre demek ki Rabbim buha. Bakın dikkat edin burada iddianıza göre var. Yani şöyle bu tefsirde genellikle şöyle anlaşılıyor. Yani İbrahim aslında bu sorgulamayı yapmadan önce Müslüman değildi de hani yani acaba bunlar da olabilir mi diye hani yukarısını dikkate almadığınız zaman o yukarıdaki ayeti
1: o da kavmi gibi görünerek o olduğunu zannediyor ve sonra onların battığını fark edince öylelikle akletmiş olduğu gibi hani düz mantıkla bakılırsa böyle bir yanılgı var.
0: Evet yanılgı var ama bu ayetlere de başka ayetlere de ters yani. Çünkü İbrahim lem yekün minel müşrikin diye başka yerlerde geçiyor. Hı-hı. Hatta bir ayette diyor ki babasına diyor ki ya ebeti ey babacığım inni kacca eni minel ilmi diyor. Ma lem ye'tike yani ey babacığım bana sana gelmeyen bir ilim geldi diyor.
1: Hı-hı.
0: Bakın bunu babasına söylüyor ta Azer'e. Dolayısıyla aslında o hep Müslümandı. Fakat buradaki sorgulamayı oradaki kavminin ileri gelenlerinin efendim akletmesi için yapıyor. Öyle bir şey var. Yani önce işte yıldız hani iddianıza göre demek ki Rabbim bu ha. Aslında böyle çevirmiş bu şey. Meal çok doğru. İddianıza göre demek ki Rabbim bu diyor. Ha diyor, bakıyor. Yıldız batınca da diyor ki ben batıp kaybolanları ilah olarak kabul etmem diyor. Sonra doğmakta olan ayı görüyor. Öyleyse Rabbim bu ha diyor. O da batınca bunu da beğenmeyip kendisini tasarladı.

0: ulaşmak istediği yüce varlığı kastederek Rabbim beni doğru yola eriştirmeseydi, bakın dikkat edin, eriştirmiş önceden. Andolsun ki ben de doğru yoldan sapan topluluklardan biri olurdum dedi. Sonra işte en sonunda da yüzümü hanif olarak, Allah'ı birleyici olarak, gökleri ve yeri tamamen yaratan Allah'a çevirdim. Yani hanifen Müslüman dediği şey. Dolayısıyla biz burada aslında İbrahim'in buradaki akıl yürütmesinin öncesinde kalbinin mutmain olduğunu, yakine çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla gönlü mutmain, burada akıl efendim, yani akıl deyince modern akıl anlaşılıyor. Bazen çoğu zaman öyle alıştığımız için, öyle eğitim gördüğümüz için modern akıl da işte Tanrı'yı dikkate almayan, insanın kendi sadece akletmesiyle, rasyonel düşüncesiyle efendim ortaya çıkan fail akıl.
1: Yani şöyle, görerek, bilerek, dokunarak materyalist bir bakış.
0: Materyalist, yani şöyle bunu ahlaki boyutu şöyle oluyor. Yani biz şöyle varsayıyoruz modern bakışta. Yani biz aklımızla bir şeyin hakikatini anlarsak ondan sonra ahlaki olarak da onun gereğini yaparız. O eyleme dönüşür. Ama hiçbir zaman böyle olmuyor. Çünkü insanın asıl eyleme dönüştüren şey gönlü. Yani duyguları. Gönlü yani. Gönül mutmain olduğu zaman eyleme dönüşüyor. Olmadığı zaman dönüşmüyor. Yani dikkat edin, bu işte bu şeyin konusu, teması nedir? Sosyal medya, dijital alemdeki işte platformlara falan giren insanlar akılla girmiyorlar. Dikkat ediniz. Yani onların duygularını harekete geçirerek, dopamini harekete geçirerek yani bir bağımlılık yaratıyorlar. Ondan sonra dolayısıyla hep aslında gönül önde, duygular önde, kalp önde, akıl sonra bu kalbin bulduğuna, tabi olduğuna bahane üretiyor aslında bir yerde. Evet.
1: Biz bunu biraz da başkaca programlarda da işlemeye çalışırken yine değerli hocalarımızın farklı tespitleri de olmuştu.
0: Evet.
1: Akleden kalpler diye bir ifadeye ulaştık ki yani kalbin akletmesi, bu birliktelik var. Akıl, kalp eğer mutmainse akıl da bunu tasdik eden tarafa, tıpkı imanın oluşması gibi, değil mi hocam?
0: Evet, aynı öyle. Yani şöyle, ideolojilerde bu vardır. Yani ideal derler. Yani aklın kabul ettiğini, ama bu akıl Tanrı'yla bağlantısını, Allah'la bağlantısını kesmiş, oradan feyiz almayan, onun şeyini, azametini kabul etmeyen, onun karşısında boyun eğmeyen ama kendisini Tanrı zanneden bir akıl. Yani modern akıl böyle bir şey. Yani metafizikle, numen alemle efendim irtibatı kesik. Neden? Çünkü o alemle biz bilgi, yani beş duyuyla biz irtibat kuramayız. Yani o bakımdan oraya var mı yok mu, oraya girmeyelim. Onu dikkate almadan bir akıl yürütmeyle bir hayat kuralım, bir ahlak kuralım diyen bir akıl bu. Modern çağda da biz aklı böyle anlıyoruz. Yani Allah'la irtibatı kesik bir şey anlıyoruz. Ama bu akıl işte şu andaki dünyadaki ahlaki durumu, bozulmayı, sefaheti gördüğümüz zaman bu aklın insanı mutluluğa götürmediği, felakete götürdüğünü görüyoruz. Mesela bir örnek verelim. Yani insanlar eğer akılla makul bulduklarını eyleme dökebilselerdi, milyonlarca insan mesela uyuşturucudan müptela olmazdı. Çünkü kullanan herkes biliyor ki yani bunun sonu felaket. Yani vücudun perişan oluyor, hayatın perişan oluyor, ama bakıyorsunuz gençler bunu yapıyor. Sigara mesela. Yani eğer böyle olsaydı olmazdı. Kalbin önceliği var. Yani Allah'la irtibat kuruyor. Allah oraya bakıyor. Kalp önce mutmain olacak. Ondan sonra İslam'ın emirlerini yaşamak da, bu meydan okumalar karşısında ayakta durup insani, İslami, vicdani ilkeleri korumak da efendim o zaman daha kolay olur. Öteki türlü olursa, yani önce bu rasyonel akıldan başlarsak, bu akıl kalbin itminan olmadığı bir şeye ikna olursa bize yükten başka bir şey getirmiyor. Yani aklen sabah namazına kalk diyorsun ama kalbin mutmain olmayınca o sana yük oluyor. Mesela örnek verecek.
1: Şekli kalıyor.
0: Yük oluyor. Gerçekten yük oluyor yani. Çünkü senin aslında kabul etmediğin bir şeyi sen papağan gibi retorik olarak söylüyorsun. Retorikten ibaret kalıyor. Yani lip service diyor İngilizler. Yani lip service, dudak servisi. Yani laf ediyorsun falan gibi. Evet.
1: Bunu gönle indirmek lazım.
0: Gönle indirmek lazım. Evet, gönüle kontrolü vermek lazım. Yani öyle düşünüyorum ben.
2: Sağduyulu akıl, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırabilmenin, gerçek bilgiyle huzur ve mutluluğa erişmenin gücü.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Sağduyulu Akıl Söyleşisi'ndeyiz.

0: İşte İsrailoğulları gibi seçilmiş bir milletin baba, yani İslamiyet bunu kabul etmiyor. Yani tevhid ilkesi ve onun getirdiği şeriat, sonra Musa aleyhisselam getirdiği şeriat, Yahudi dediğimiz annesi, yani ne diyelim, soyu Yahudi olanlara has bir şey olmasını, ırkçı bir şeye indirgenmesini kabul etmiyor. Hı hı. Ama onun dışındaki tevhid ilkesindeki vurguları aşağı yukarı aynıdır diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de adı en çok geçen Ulul Azım peygamberlerden bir tanesi malumunuz. Benim tahminime göre en çok Musa aleyhisselamdan bahsediliyor. Sonra da herhalde İbrahim ikinci geliyor. Şöyle diyelim, Kur'an-ı Kerim bütün şahıslardan az bahsetsin, çok bahsetsin, kendi ilgisi ve temaları, işte tevhid mücadeleleri, efendim peygamber nübüvvetleri, ahlaki örneklikleri gibi ilgisi ölçüsünde bilgi veriyor Kur'an-ı Kerim. Bunu iyi anlamamız lazım. Yani Kur'an-ı Kerim aslında böyle bir biyografi kitabı değil. Bir ne diyelim, tabakat kitabı değil, bir kıssa kitabı değil. Ama kıssalar var içinde. Kıssaları Kur'an-ı Kerim yani enstantaneler halinde veriyor bize. Dolayısıyla arada çok boşluklar kalıyor. Yani Hazreti İbrahim işte şu zamanda ne yaptı, 75 yaşına gelinceye kadar ne yaptı gibi. Dolayısıyla biz Kur'an-ı Kerim'den İbrahim Aleyhisselam'la ilgili kronolojik bir bilgi de bekleyemeyiz. Kesitler halinde bize bilgiler, hı hı, veriyor. Yani, hı hı, o mesajla ilgili bir şey. Biliyorsunuz babası putperest Azer. Biraz önce okuduk. İsmi geçiyor Azer'in. Urfa'da doğduğu ve büyüdüğü efendim kabul ediliyor İslam kaynaklarında. Tabi Ur'daki hikaye de, yani Irak'tan da geldiği rivayetleri var ki kesin olmayan şeyler. Ateşe atıldığı Enbiya suresinde, sonra Filistin'e gittiği, orada vefat ettiği, biraz önce bahsettiğimiz ayetlerde En'am suresi 75-79 Allah'ın sonsuz varlığı ve birliğine dair çıkarımlar yaptığı. Efendim, bunların da bağlamını anlatmış olduk. Aslında bunu muhataplarını ikna için yapıyor. Kendisi zaten iman ehli yani. Hı hı. Baştan beri öyle. Hiç ve lem yekün minel müşrikin ve mâ kâne minel müşrikin diye apaçık ayetler var yani. Müşriklerden hiç olmadı demek bu yani. Hı hı. Yani hiç olmadı. Hani hayatının bir kesitinde acaba diye düşünmediği, hiç girmediği bir şey. Biliyorsunuz Hazreti İbrahim'in en önemli şeylerden bir tanesi Hazreti İsmail ile birlikte Kabe'yi inşa etmiş olmaları. Ve iz yerfa İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail. Sonra yine haccı ilan etti. Yani haccı ilan etti. Hac ibadetinin babası da Hazreti İbrahim'dir. Çok evet, şeydir, bilim yani pek dikkat çekilmeyen bir şey ama hac menasiki, yani hacda yaptığımız şeyler, şeytan taşlama, sa'i, tavaf, bunların hepsi Hazreti İbrahim'in hayatından alınmıştır. Hı-hı. Mesela diyelim ki sa'ide biz 7 defa koşuyoruz. Neden koşuyoruz? Çünkü Hacer validemiz su ararken, hı-hı, koşmuş. Yani onu canlandırma var. Taş atmada Hazreti İbrahim'in yaptığı
1: yolundan çevirmeye çalıştığı,
0: evet,
1: anda.
0: Evet, o var. Yani Hazreti İbrahim haccın babası, yani hac menasikinin ritüellerinin ne, hı-hı, diyelim
1: orada yapılan. Hepsinin kaynağı burası.
0: Evet, Hazreti İbrahim o bakımdan hac deyince akla gelen, İsmail'le birlikte Kabe deyince akla gelen. İslam kaynakları da 170 ya da 175 ya da 200 yaşında vefat ettiğini, Hebron'da Hazreti Sara'nın yanına, yani Makbele mağarasına, bugün orada bir cami var. Hadis ve tarih kitaplarında da Hazreti İbrahim'in Hazreti Peygamber'e, enteresan bir bilgi bu, en çok yüz olarak benzeyen peygamber olduğu söyleniyor.
1: Tekrarlayalım hocam.
0: Yani Peygamber, hmm, Efendimiz'e en fazla benzeyen, hmm, yani fiziki olarak en fazla benzeyen peygamber olduğu söyleniyor. Tabii en önemli şeyi Hazreti İbrahim'in hanifliği, yani, evet, Allah'ı birleyici tevhid akidesini tesis etmesi çok mühim. Bunun için verdiği mücadele çok mühim. Efendim Kabe'yi kurması, haccı başlatması, Beytullah'ın hizmetkarı oluyor bir de. Yani o da ayette geçiyor. Yani orada insanları
1: davet ediyor.
0: Davet ediyor. Bir, hı-hı, de Beytullah'ın temizliğinden, hı-hı, hizmetlerinden sorumlu. Tabii bu büyük bir şeref. Biliyorsunuz o bazı aileler var cahiliyeden beri. Hı-hı. Bazı aileler büyük bir onur olarak birisi sikaye vazifesi, yani sulama, işte haccı gelenlere su dağıtmayı, birisi haccın işte şey Kabe'nin bakımını üstleniyor, birisi Kabe'nin temizliğini üstleniyor filan. Onların da atası, yani hizmetlerin atası da, hı hı, ve orasının hac yeri ve kıble olması.
2: Sağduyulu akıl.
1: Değerli hocam, bu bölümde de yine devam edelim isterseniz. Yine Hazreti

0: İbrahim Aleyhisselam'ın tevhid mücadelesinde özellikle puta tapan kavmiyle olan mücadelesi ve putları kıran, öne çıkan, bu yönüyle de öne çıkan peygamberlerden, ulul azim peygamberlerden biri. Bu dönemi Kur'an-ı Kerim'de nasıl görüyoruz? Enbiya suresinde zannediyorum anlatılıyor bu bölüm. Evet. Neler aktarırsınız kıymetli hocam?
1: Şimdi daha önce Hazreti İbrahim'in ayı, yıldızlarıyla ilgili yaklaşımını, sorgulamasını, geri planını anlatmıştık. Hazreti İbrahim akıllarına hitap ederek, mantıklarına hitap ederek onları yanlıştan alıkoymaya, hidayete erdirmeye, Müslüman yapmaya gayret ediyor bir peygamber olarak. Dolayısıyla hani onun metodunda bu var. Kevkebi, sonra ayı, sonra şems batınca işte ben batanları sevmem diye oradaki akıl yürütmesi. Yanında başka bir örneği, güzel bir örneği de onun gençliğinde yaptığı bir şey. Fecealehum cüzazen illa kebiran lehum. İşte tefsirlerin bildirdiğine göre bu paganların bir büyük bayramı var. Bu bayram sırasında bütün halkın katılması lazım bu bayramlara. Genellikle bu bir zorunluluk gibi oluyor. Efendim Roma putperestliğinde de var. Putperest kavimler böyle festivaller yapıyorlar. Dini festivaller, kutlamalar. O sırada işte putlar var. Hazreti İbrahim hastalığını bahane ederek bu şeye katılmıyor. Yani bu tefsirde verilen bilgiye göre bu merasime. Daha sonra merasim bittikten sonra tek başına giderek oradaki putları kırıyor. Yani oradan itibaren Kur'an-ı Kerim anlatıyor bize. Fecealehum cüzazen, işte onları paramparça etti. İlla ki sadece büyüğünü bıraktı. Büyük, en büyük putu, yani en büyük heykeli bırakıyor. Ve baltayı da rivayete göre, tefsir rivayetine göre baltayı da onun boynuna asıyor. Efendim sonra kayboluyor yani. İşte kalu men feale hâzâ bi âlihetina diyor işte. Kim yaptı bunu ilahlarımıza deyince. İşte birisi diyor ki böyle bu İbrahim diye bir genç var, feten. İşte böyle bir genç oğlan var efendim, o bu ağzına doladı bu putların saçma olduğunu falan filan, yapsa o ismi de İbrahim, yapsa o yol olur diyorlar. Halkın önüne getiriyorlar, sorguluyorlar, sen mi yaptın bunu İbrahim diye sorunca o da diyor ki hayır ben yapmadım. İşte bak büyü yapmış diyor, yani büyük put yapmış. Bakın işte balta da onda olduğuna göre zemine, o yapmış diyor. Ondan sonra 64. ayet, bunun üzerine kendi vicdanlarına döndüler İbrahim Aleyhisselam muhatapları ve içlerinden hakikaten asıl haksız kimse sizlersiniz dediler diyor. Yani orada herhalde şeyler bir sorgulamaya giriyor, yani Hazreti İbrahim biraz yani
0: tapındığımız
1: oluyor.
0: Şeyler aslında taştan ama yani böyle bunun bir, öbürünü kırmasına hani böyle da aklımız ermiyor gibi bir duruma düşüyorlar.
1: Hani böyle bir acabaya giriyorlar ama hemen geri dönüyorlar. Hazreti İbrahim'e diyorlar ki hemen eski inançlarına dönerek, yani böyle bir tereddütten sonra tekrar dönerek, doğrusu bunların konuşamayacaklarını sen de bilirsin İbrahim diyorlar. O da diyor ki öyleyse Allah'ı bırakıp da hiçbir surette size fayda zarar vermeyecek olan şeylere mi tapıyorsunuz diyor. Bir de yuh size diyor. Üffün lekuma, yani üffün lekum. Yani Allah'tan başka taptıklarınızda hala akıl erdiremiyor musunuz diye onların akıllarına, vicdanlarına hitap ediyor. Biliyorsunuz ondan sonra Nemrut'un adamları alıp onu ateşe atıyorlar. Allah-u Teala ateşe emrediyor bunu yakma diye. Diye Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde geçiyor. Şunu söyleyebiliriz. Hazreti İbrahim'in metodu akla hitap ediyor. Fakat akıl sadece, yani akıl insanı hidayet noktasında, İslam'ı kabul etmek noktasında, tevhidi kabul etmek noktasında yardımcı oluyor. Fakat Allah'tan bir hidayet gelmezse, yani kalbe, gönle bir hidayet, bir yönlendirme, ilahi bir yönlendirme diyelim gelmezse hidayet mümkün olmuyor. Yani onu da iyice bilmemiz lazım. Eğer öyle olsaydı, yani işte İslam'ı çalışan, İslam'ı bizden 10 kat iyi bilen müsteşrikler var mesela, onların Müslüman olması gerekirdi. Çünkü bütün hakikatleri apaçık görüyorlar. Kur'an-ı Kerim'i, hadisleri okumuşlar. Ama hidayet Allah'tan gelen bir şey. Ama bizim temamız neydi? Temamız yani sağduyulu, evet, akıl. Hazreti İbrahim bu sağduyulu akıl metodunu kullanarak bize örnek olan efendim bir büyük şahsiyet, bir büyük peygamber. O bakımdan önemli. Ondan çıkaracağımız çok dersler var. Zaten bu dersleri çıkaralım diye Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde bu geçiyor. Şunu da söyleyerek bitirebilirim. Bu kıssa Tevrat'ta geçiyor. Yani Tevrat'ta, yani Kur'an'daki İbrahim'le ilgili bilgilerin çoğu Tevrat'ta da

0: biraz varyasyon farkıyla bulunmasına rağmen efendim bu
1: putların kırılması hadisesi
0: putların
1: yok.
0: Kırılması hadisesi geçmiyor ama Tevrat'a yazılan bir takım tefsirlere daha sonraki Yahudi kaynaklarında bu geçiyor. Bunu da bir anekdot olarak söylemiş olalım. Yani İbrahim Aleyhisselam'la ilgili söyleyeceğim son söz şu olsun. Yani peygamberlik gerçekten çok zor bir şey. Çok büyük bir sorumluluk. Siz düşünün ki o zaman en büyük medeniyeti, en büyük imparatorluklarından birisinde yaşıyorsunuz ve bütün sistem putperestlik üzerine kurulu. Herkes bundan memnun, herkes bundan mutlu ve ona karşı bir tek başınıza bir mücadeleye kalkıyorsunuz yani bütün bir sisteme karşı. Gerçekten çok ağır bir sorumluluk. Allah-u Teala yardım ediyor, güç veriyor tabii ama yaptığı iş çok muazzam bir iş. Allah şefaatine nail eylesin.
1: Amin, amin inşallah. Çokça konuşulabilir, anlatılabilir şüphesiz birçok yönüyle ama geldik süremizin sonuna. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam katılımınız.
0: Ben teşekkür ederim. İnşallah fayda hasıl olur söylediklerimizden.
1: İnşallah. Kıymetli dinleyenler, Profesör Doktor Bilal Baş hocamız program misafirimiz oldu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı konuşarak onun dönemi ve buradan hareketle akla dair, inanmaya dair kavramları yine bu temamız etrafında irdelemeye çalıştık. Geldik programımızın sonuna. Bir başka programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Sağduyulu Akıl özel söyleşisini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla.
1: Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık.
2: Gözlerimizi kapattığımız zaman dünya karanlık bir yer haline gelir. Etrafımızdaki hiçbir şeyi göremeyiz. Oysa biz görmüyoruz diye etrafımızdaki şeyler yok olmuş değildir. Hepsi yerli yerinde duruyor ve kainatta her şey aynı anda hem var oluyor hem de varlığını sürdürüyor. Göklere baktığımızda görürüz ki içinde yaşadığımız gezegenden çok daha büyük kütlelere sahip olan gök cisimleri birbirine çarpmadan beraberce ve büyük bir hızla intizamlı bir şekilde yer almaktadır. Güneş, ay, bitkiler, hayvanlar, dağlar, bulutlar, yağmur damlaları, hülasa tüm yaratılmışlar, kainatta kendilerine verilmiş olan vazifeyi layıkıyla yapmakta ve yaratılış gayesine uygun hareket etmektedir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de varlıkların yaratılış gayesini şöyle bildirmektedir.
1: Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri onun üzerinde zinet süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik.
2: Kainatta var olan her şeyin bir yaratılış gayesi vardır. Tüm varlıkların yaratılış amacı ise insana hizmettir. Mahlukatın hizmetine verildiği akıl, kalp ve irade sahibi insanın varoluş gayesi de Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır.
1: O ölümü ve hayatı, amel ve davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O mutlak galip, çok bağışlayandır.
2: Profesör Doktor Mahmud Esat Coşan Hoca Efendi, ayet-i kerimenin ışığında yaratılış gayemizi şu cümlelerle özetlemektedir.
3: Elhamdülillah Müslümanız. Gayemizin kaynağı imanımızdır. Biliyoruz ki dünya bizim asıl yurdumuz değil, muvakkat bir imtihan yeri. Ömrümüzün rüzgar gibi süratle geçip gittiğini gördükçe, ahiretimiz için halisane ve yoğun salih ameller işlemek gerektiğini daha kuvvetli hissediyoruz. Fırsat kaçmadan insanlık için faydalı işler yapmalı, dinimize ve din kardeşlerimize bütün imkanlarımızı kullanarak hizmet etmeliyiz.
2: Görüldüğü üzere sayısız nimetin verildiği insanoğlu yeryüzünde başıboş ve amaçsız bir şekilde bırakılmamış, bilakis yeryüzü hayatı onun için bir imtihan yurdu kılınmış ve diğer birçok mahlukatın aksine insanoğlu mükellef, sorumlu bir varlık olarak yaratılmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde insanın yaratılış serüvenini ümmetine şöyle anlatmaktadır. Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'den rivayet edilir. Doğru sözlü ve doğru sözlü olduğu tasdik olunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şunu anlattı. Sizden her birinizin hilkati, annesinin karnında 40 gün süreyle nutfe olarak bir araya getirilir. Sonra bunun kadar bir süre alaka, sürük gibi yapışan ve kan emen bir kan pıhtısı olur. Sonra bunun kadar bir süre mudga, bir çiğnemlik et olur. Sonra ona melek gönderilir. Melek ona ruh üfler ve şu 4 hususu yazmakla emrolunur. Rızkını, ecelini, amelini, bedbaht mı, mutlu mu olacağını. Buhari. Hadis-i şerifte yaratılış serüveni anlatılan insana Allah-u Teala'nın emirleri ve yasakları amaç ve hedef vermekte, bunun aksine emir ve yasaklardan bağımsız olarak yaşayan insansa yaratılış gayesinden uzaklaşarak başıboş ve amaçsız bir kişi haline gelmektedir. İnsanoğluna düşen görevi Mahmud Esat Coşan Hoca Efendi ne güzel dile getirmiştir.
3: İnsanın hedefi, yaratılış gayesini sezip, görevini idrake başlaması, sorumluluğunu hissetmesi, aziz ve celil Rabbimiz olan Allah'a mahbub ve makbul kul olmaya yönelmesi. Numune-i imtisalimiz, rehberimiz, Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, has halis ümmet olmaya çalışmasıdır.
2: İnsanın bu dünyada var olma gayesinin ilk basamağı, her şeyi yaratan Allah'ın kudretine teslim olarak ona varan yollar aramasıdır. Bu da ancak Allah'a ve Resulüne itaat etmekten geçer. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz bu hakikate dikkat çekmekte ve kullarına şöyle seslenmektedir.
1: Ey Resulüm! Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde hükümlerimi yerine getirecek bir halife, yetki ve yöneticiliğe elverişli insan yaratacağım demişti. Melekler de, Ya Rab! Biz seni hamd, övgüyle yüceltip ve seni bütün noksanlıklardan tenzih edip ulularken, orada senin emirlerini tutmayıp, bozgunculuk çıkaracak ve kan akıtacak birini mi yaratacaksın dediler. Allah da şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi. Biz onlara hepiniz Adem, zevcesi ve şeytan oradan cennetten inin. Eğer benden size ve neslinize bir hidayet, peygamberlik, kitap gelir de kim hidayetime, rehberime tabi olursa artık onlara hiçbir endişe yoktur ve onlar bir üzüntü de duymayacaklardır, dedik.

0: İşte yaratılışın asıl gayesi budur. İnsan, dünyevi zevkler için değil, sadece ama sadece Allah'a itaat edip, onu ibadette tevhid etmek için yaratılmıştır. Tüm kitaplar bunun için indirilmiş, Adem aleyhisselamdan beri tüm peygamberler de bu amaç için gönderilmiştir. İnsanlık tarihi, varoluş amacından uzaklaşmış, yanlış yönlere, yollara sapmış ve neticesinde hüsrana uğramış insanlarla da doludur. İnsanlığın ebedi hüsrana uğramaması içinse tek kurtuluş yolu, tevhidi hayatlarının merkezine almaları ve bu doğrultuda yaşamalarıdır. Profesör Doktor Mahmud Esat Coşan Hoca Efendi, Allah-u Teala Hazretlerine güzel kulluk yaparak yaşamanın ibadet olduğunu bize şöyle hatırlatıyor.
1: İbadet deyince bizim hatırımıza hemen namaz geliyor. Ramazan günü orucu geliyor. Hac etmek geliyor. Halbuki bu ayeti kerimede de yaratılışın gayesi ancak ibadettir diye anlatılıyor, bildiriliyor. Peki biz hep namazla, oruçla bu ibadet diye düşündüğümüz zaman hatırımıza ilk gelen şeylerle mi meşgul olacağız? Hayır. İbadetin manası bizim Türkçe'de düşündüğümüzden, hemen aklımıza ilk gelen şekillerden çok daha geniştir. İbadet, Allah Teala Hazretlerine güzel kulluk yaparak yaşamak demektir. Hayatın her anı Allah'a itaatle geçiyorsa ibadettir. Allah'a bağlı olarak geçiyorsa, Allah'ı hatırlayarak, Allah'ın rızasını kazanmak yolunda hareket ederek geçiyorsa bu ibadettir. Ve eğer Allah'a itaat etmeden, asi olarak, sözünü dinlemeden geçiyorsa bu da ibadet etmemektir. O bakımdan ibadeti Allah'ı bilerek, Allah'ı severek, Allah'ın rızasını düşünerek yaptığımız her hareket olarak tarif edebiliriz. O halde insanın yemesi, içmesi, hatta uyuması, uyanması dahi niyetine göre ibadet sevabı kazanmaya sebep olabilir. Dükkanında çalışması dahi ibadet sevabı kazanmasına sebep olabilir.

Demek ki biz yeryüzüne Allah'a itaat etmek ve bu imtihan olan hayatımızı Allah'ın rızasına uygun geçirmek üzere denenmek için indirilmiş varlıklarız. İbadeti güzel yapmak için, hayatı Allah'ın rızasına uygun geçirmek için de hemen görülüyor ki bilgi lazım. İnsan ne yaparsa Allah'ın rızasına uygun olur. Ne yaparsa Allah'ın rızasına aykırı olur. Nasıl hareket ederse Allah sever. Nasıl hareket ederse Allah'ın gazabına uğrayabilir. Bunları bilmesi lazım.

0: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler, Gez Gör İbret Al programımızdan selamlar sevgiler sunuyoruz. Efendim bugün de yollarda olan, yollara ram olmuş, seyahat eden ve tecrübelerini bizimle paylaşacak olan çok değerli bir misafirimiz var. İtalya'dan Ömer Sakkotelli bizimle birlikte bugün. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz.
2: Teşekkür, teşekkür. Teşekkür.
1: Sayın Sakkotelli yıllar önce İslam'la şereflenmiş bir gezgin, aynı zamanda seyyah. Bugün onunla tecrübelerini konuşacağız, bizimle paylaşacak. Efendim birinci soruyla başlamak istiyorum. Yolculuk ve yolda olmanın sizin için anlamı nedir?
2: Allora, il viaggio per me è una preghiera in movimento. Kur'an-ı Kerim dice, camminate sulla terra e osservate. Siru fil ard wa ansuru. Non dice conquistate la terra, dice osservate. Per me viaggiare non è turismo, è un pellegrinaggio interiore.
3: Yolculuk aslında benim için hareket halindeki bir dua gibidir, bir ibadet gibidir. Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi yeryüzünde dolaşın ve bakın ibret alın diyor. Yeryüzünü fethedin demiyor aslında. İbret alıp gözlemlemeyi tavsiye ediyor. Dolayısıyla benim için de seyahat etmek bir turizm değil. Aslında daha çok içsel bir hac yolculuğu gibi diyebilirim.
2: Ogni luogo è uno specchio diverso. Vedi te stesso riflesso nelle culture, nelle lingue, nei volti che non conosci.

0: Allora capisci che l'unica cosa che cambia sei tu. Il mondo è sempre lo stesso, una manifestazione di Dio unico e unico. Jalaluddin Rumi disse: tu non sei una goccia nell'oceano, sei l'oceano in una goccia. E allora viaggiare e scoprire che ogni goccia contiene lo stesso mare.
1: Aslında her gezip dolaştığımız her yer farklı bir ayna. Kendi kültüründe, dilinde, tanımadığımız yüzlerde hep kendimizi gördüğümüz bir ayna aslında. Ve bunu bu şekilde baktığımız zaman şunu görürüz. Aslında değişen tek şey sensin ve dünya her zaman aynıdır ve Cenab-ı Hakk'ın bir tezahürüdür. Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi sen okyanusta bir damla değilsin. Sen bir damlanın içindeki okyanussun. Seyahat etmek aslında her damlanın aynı denizi içerdiğini keşfetmektir benim için.
2: Çok harika değil mi? Dünyayı gezmek nasıl başladı? İlk adımı nasıl, hangi vesileyle attınız?
0: Allora, io ho iniziato per lavoro a viaggiare per mantenere la famiglia, ho viaggiato per studio, ho viaggiato per turismo. Ma il primo vero viaggio, quello che mi ha cambiato, è stato in Marocco 45 anni fa. Allora sono andato a trovare un amico che mi aveva fatto conoscere così alla buona l'Islam e lui mi ha portato da uno sheikh sufi a Fez, una città, Medinat Ilm, una città benedetta. E lo sheikh non parlava italiano, io non parlavo arabo, ma ci siamo guardati negli occhi e io ho capito tutto quello che dovevo capire.
1: Aslında seyahat etmeyi ilk ailemin geçimini sağlamak için, iş için, eğitim için başladım. Sonra turizm için de gezmeye başladım. Ama beni ilk değiştiren yolculuk, gerçek yolculuk, 45 yıl önce Fas'a yaptığım bir yolculuktu. Bir arkadaşım vardı, bana samimi bir şekilde İslam'ı anlatan, tanıtan bir arkadaşım. Onu ziyarete gitmiştim. Fez'e gitmiştim. İlmin, hikmetin şehri olarak gördüğüm Fez'e. Beni orada bir sufi şeyhine götürdü, bir tasavvuf erbabına götürdü. Bu kişi İtalyanca bilmiyordu. Ben de Arapça bilmiyordum. Ama gözlerinin içine bakınca anlatılması gereken her şeyi anlamıştım.
0: E difatti mi ha detto: tu cerchi, ma non sai cosa cerchi. Quando trovi, capirai che cosa cercavi. Capirai che cercavi te stesso. Quel vecchio io non l'ho mai più visto. Stava sempre in casa con il Corano. Da quel giorno ho capito che il viaggio non è andare da qualche parte, è tornare a casa.
1: Bana o efendi tercümanı aracılığıyla şunu söyledi. Dedi ki sen arıyorsun ama ne aradığını bilmiyorsun. Bulduğunda aslında kendini aradığını anlayacaksın dedi. Yaşlı birisiydi. Onu bir daha hiç görmedim. Evinde Kur'an okuyordu sürekli olarak. Evinde kalırdı. Genelde Kur'an okurdu. O günden sonra, o konuşmadan sonra aslında ben yolculuğun bir yere gitmek olmadığını anladım. Aslında yolculuk eve dönmekti.
2: Yalnız çok harika tespitler de değil mi? Kendi iç döngüsünde. Evet, gerçek yolculuk Ömer Bey'in yaptığı. Peki yolculuklara nasıl hazırlanıyorsunuz? Rotayı nasıl belirliyorsunuz? Ya da bir işaret oluyor mu bunun için?
0: Allora, io non mi preparo molto, porto pochissimo, vestiti semplici, il Corano piccolino, il tappetino per la preghiera, porto poca roba. Meimuna, mia moglie, mi sgrida sempre per questo. Ha ragione. Non fossi sposato, chissà come vivrei. Porto anche qualche quaderno per scrivere e per l'itinerario seguo l'intuizione.
1: Aslında çok fazla hazırlık yapmam. Hafif bir şekilde seyahat etmeyi tercih ederim. Çok az şey götürürüm. Sade kıyafetler. Bir küçük Kur'an-ı Kerim'im var. Onu bir seccade alırım yanıma. Mümkün olduğu kadar az eşyayla gitmeye çalışırım ama eşim Meymune'den bu yüzden bolca azar işitirim. Aslında haklı da bir yandan. Kendime de soruyorum evli olmasam nasıl bir şey hayat yaşardım, nasıl birisine dönüşürdüm diye beni toparlıyor. Yanımda yazmak için küçük bir defterde her zaman bulundururum. Rota konusuna gelince de aslında daha çok sezgilerimi takip ederek ilerlerim.
0: A volte decido il giorno prima, a volte cambio anche programma di viaggio, a volte vado in gruppo, specie quando vado a fare ziar nei luoghi sacri. Allora cerco luoghi dove c'è silenzio, concentrazione, piccoli villaggi.

0: deserto, montagne, preghiera. Evito il turismo di massa e preferisco camminare con gli asini che correre con la Ferrari. L'asino va piano, ma arriva a destinazione.
1: Rotalara bazen bir gün önce karar veririm. Bazen karar verdiğim rotayı yola çıkacakken değiştiririm. Yolculukta değiştiririm. Bazen özellikle kutsal yerleri ziyaret etmeyi severim. Genelde bu tür yerlere grup olarak arkadaşlarımızla da gideriz. Sessizlik olan, sakinlik olan yerleri ararım. Dağlar, çöller, küçük köyler çok hoşuma gider. Kitlesel kalabalığın olduğu turizmden kaçarım. Yani Ferrari ile böyle çok hızlı gitmektense bir eşeğin sırtında yürüyerek gitmeyi tercih ederim. Bir eşek yavaş gider ama hedefine ulaşır
2: Bir de daha
1: diyor.
2: çok görür. Gözlem daha çok yapabilir.
0: Nasruddin.
2: Evet.
0: Hoca.
2: Özbekistan'a gittiler mi hiç rot olarak?
1: My stato in Uzbekistan.
0: No.
2: Hmm.
0: İnşallah.
2: En kısa zamanda.
0: Aa, inşallah. Meymuna. Uzbekistan. İnşallah.
2: Özbekistan.
0: Ya, çok
1: Eşim
0: güzel.
1: sürekli evet. gitmedim daha önce. Eşim de sürekli hadi gidelim gidelim Özbekistan'a gidelim diye ısrar ediyor bana.
2: Yani şöyle ben birçok yeri işte Avrupa ülkeleri ya da Arap ülkeleri işte kuzey güneyde daha çok ziyaret eden bir ülkeye bir daha gitmeyen bir yapım var ama Özbekistan'a 3 kere gittim. Yani Özbekistan çekimi çok güçlü olan bir yer.
1: Maşallah.
2: Efendim, Müslüman olduktan sonra peki seyahat etme biçiminiz, tercihleriniz değişti mi? Gözlemleriniz oldu mu?
0: Sì, è cambiato radicalmente. Prima io viaggiavo per vedere, dopo, adesso viaggio per ascoltare. Allora, dunque vado, cerco una moschea. Non le moschee quelle famose, turistiche, ma quelle piccole di quartiere. Entro, prego, poi sto lì seduto in silenzio, aspetto. E sempre qualcuno si avvicina e mi dice: Ma da dove vieni tu? E io rispondo: Dall'Italia. Stupisco, musulmano italiano? Fa sì, musulmano, umano, come te.
1: Aslında Müslüman olduktan sonra seyahat etme şeklim oldukça radikal bir şekilde, kökten bir şekilde değişti. Daha önceleri görmek için seyahat ederdim. Sonrasında daha çok dinlemek için seyahat ediyorum. İnsanlarla tanışmak, dinlemek. Şimdi nereye gidersem gideyim, orada bir cami ararım, küçük bir cami. Mümkün olduğu kadar turistik camileri değil de mahalle camilerini, küçük camileri tercih ederim. İçine girerim, namaz kılarım, sonra sessizce bir kenarda otururum, beklerim, zaman geçiririm. Genelde de bana birisi yaklaşır ve sorar mutlaka nerelisin diye. Ben de İtalyanım derim. Şaşırırlar. Müslüman mısın diye sorarlar. Ben de gülümseyerek ben de Müslümanım, insanım, senin gibiyim, hiçbir farkımız yok diye karşılık veririm.
0: Ed è così che nascono le amicizie, non sono programmate, sono spontanee. Il viaggio del musulmano non è un itinerario, fiducia, tawakkul. Parti e Allah apre le porte.
1: Bu şekilde de aslında birçok dostluk doğar. Tamamen planlanmamış,
2: Evet.
1: ansızın gerçekleşen bu tür görüşmelerden çok fazla dostlar edindim. Aslında bence Müslümanın yolculuğu bir rota değil, tevekküldür diyor. Sen yola çık, Allah kapıları açacaktır.
2: Böyle farklı kültürlere gözlemi olan, tecrübesi olan, yaşantısı olan birisi olarak İslam algısını nasıl gözlemlemiş acaba?
0: Io ho visto l'Islam veramente in molte forme, molti colori. In Marocco la gente è solare, aperta, il sufismo ha qualche piega, forse un po' troppo folcloristica. In Turchia, per esempio, trovo un gran testimone architettonico, poetico. Le moschee di Istanbul e delle altre città sono delle preghiere di pietra. L'Islam è bellezza, armonia. In Pakistan, per esempio, l'Islam è molto intenso, devoto. La gente vive la religione con tutto il cuore. L'Islam è il motore.
1: Tabii seyahatlerim sırasında İslam'ı birçok renkte görme şansım oldu. Örnek vermek gerekirse Fas'ta güneş gibi parlayan, çok açık, insanların hareketli olduğu bir tasavvufi hayatı müşahede etme şansım oldu. Biraz bazı tarafları fazla folklorik gelebilir ama orada tasavvufu müşahede etme şansım oldu. Türkiye'de çok büyük bir mimari, şiirsel bir ülke görüyorum her geldiğimde. Bana İstanbul'un camileri sanki ibadet eden, namaza durmuş taşlar gibi geliyor. İslam güzelliktir. Pakistan mesela, Pakistan'dan bahsedecek olursak çok yoğun ve dindar bir İslam ülkesi olduğunu görüyorum. İnsanlar dinini tüm kalbiyle yaşıyor. Orada İslam bir motor gibi.
2: Allah Allah.
0: In Bosnia invece, per esempio, l'Islam sopravvissuto. Dopo la guerra le moschee sono state ricostruite pietra su pietra. L'Islam è la resistenza, ma anche la fierezza. La Siria la lascio da parte, la lascio da descrivere, perché la cosa mi veramente mi fa molto molto dolore. Dico solo che senza quel luogo, io dove ho incontrato appunto il mio sluk, il mio cammino, non sarei chi sono e non mi potrei riconoscere. In Italia invece l'Islam è nascosto, è silenzioso. Preghiamo nei seminterrati, nei garage, ma il cuore è forte e l'Islam è dignità nella diaspora. E ho capito una cosa: l'Islam non ha un solo volto, ha il volto di chi lo vive.
1: Bosna'da mesela İslam bir hayatta kalma biçimidir. Savaştan sonra yıkılmış camilerin tek tek restore edilmesi, inşa etmesidir. İslam Bosna'da bir direniştir. Aynı zamanda bir iftihar vesilesidir. Suriye'den çok bahsetmek istemiyorum çünkü bana çok acı veriyor. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Orası olmasaydı ben kendim olamazdım. Benim kendimi bulduğum, benimle ilgili çok önemli bir yerdir. Kendimi tanıdığım bir yerdir. İtalya'ya gelecek olursak, İtalya'da İslam gizli ve sessizdir. Bodrum katlarında, garajda kılınan namazlar. Ama güçlü kalplerin olduğu bir ülkedir. İslam diasporada, azınlık olarak yaşandığı yerde bir onurdur. Bir şey anladım bütün bu seyahatlerden. İslam'ın herkesin hayatındaki yansıması farklı oluyor.
0: Infatti ho capito una cosa, l'Islam non ha un solo volto, è il volto di chi lo vive. Come l'acqua, prende la forma del recipiente. Ma resta sempre acqua. L'essenza è una, il tawhid, e le forme sono infinite, il tajalli. Chi fra la gente dice il mio Islam è l'unico vero, ha capito poco, o almeno per come la vedo io. Allah è più grande della nostra comprensione. Allahu Akbar.
1: Demin dediğim gibi İslam'ın herkesteki yansıması farklı oluyor hayatında. Bana su gibi geliyor, yani kabının şeklini alıyor. Ama her zaman su olarak kalıyor. Özü bir, tevhid hep orada. Yani şunu söylemek istiyorum. Aslında birçok forma geçiyor, birçok şekle giriyor. Bunlar hep tecelliler ama özü bir, tevhiddir diyor. İnsanlar arasında benim İslam'ım, benim anladığım ve yaşadığım İslam tek ve gerçek olandır diyenlerin bence İslam'dan anladığı şey oldukça az olsa gerektir. Çünkü Allah bizim anlayışımızdan çok daha büyüktür, engindir. Allahu Ekber.
2: Yani Ömer Bey'in her söylediği cümlenin altı sanki böyle açılacak nitelikte. Gerçekten ben dinledikçe tüylerim diken diken oluyor. Aynı minvalde böyle Mahmut Esat Çoşan hocamızın da İslam'la ilgili benzetmesi çok aynı. İslam su gibidir, girdiği kaba göre şekil değiştirebilir ama ham madde değişmez. Çok tevafuk bir benzetme oldu.
0: Allah.
2: Ya evet, tevafuk.
0: Oo.
2: Tabii bu kadar güzel söylemden sonra bu soru biraz daha hafif kalabilir ama hani gezdiği, gördüğü ülkelerden, şehirlerden en çok etkilendiği şehir veya ülke hangisidir? Hangi nokta onu daha çok etkilemiştir?
0: Konya. Mi dispiace, Konya, Turchia, è la città di Rumi. Sono andato al suo mausoleo, c'era silenzio e allora ho letto la vieni, vieni, chiunque tu sia, anche se hai rotto il volto mille volte, vieni. Yeah. E allora sono qua. Ho ascoltato l'invito.
1: Bu soruya Konya diye cevap vermek istiyorum. Hazreti Mevlana'nın şehri. Türbesine defalarca gittim. Sessizlik vardı ilk gittiğimde. Kapıda okudum. Gel, gel, her kim olursan ol, gel. Yeminini bin kere bozmuş olsan da gel diye. Ben de orada evet daveti duydum ve geldim dedim.
0: Difatti è lì che ho capito che l'Islam di Rumi, come lo vede Rumi, come musulmano, non è una religione di esclusione, ma inclusione. Non chiede la perfezione, chiede la sincerità, l'ikhlas. non importa quante volte cadi, importa che ti rialzi. E i maqam di Konya mi hanno insegnato molto.

0: Molto più di 1.000 libri di fiqh. Prima ancora di Konya c'è stato anche Fez. Una sera, per dire, ero Qarawin e ho pregato Namaz l'Isha. E poi sono rimasto seduto e mi sentivo a casa. Ero al sicuro. E di per la prima volta ho capito che ovunque tu ti volti c'è il volto di Dio.
1: Şunu anladım ben Hazreti Mevlana'nın türbesinde. Onun İslam'ı anlatış şekli, yaşayış şekli dışlayıcı değil, kapsayıcıdır. Ve bir mükemmelliği istemez, bir samimiyeti istiyor. Ve kaç kere düştüğün önemli değil. Önemli olan tekrar kalkabilmen. Konya'daki ziyaret ettiğim türbeler bana bir fıkıh kitabından çok daha fazla şey öğretti. Konya'dan önce de Fez vardı. Biraz önce de söylemiştim. Orada da şöyle bir hatıram var. Bir akşam Karaviyin yakınlarında bir yerde yatsı namazı kıldım. Sonra orada oturdum kaldım. Kendimi evimde gibi hissettim, güvende. Ve ilk kez şu ayeti orada anladığımı düşünüyorum. Nereye dönerseniz dönün, Allah'ın yüzü oradadır.
2: Evet. Peki bu gerçi şimdiye kadar aralarda bayağı bahsedildi ama bu gezginlik, seyahat etme, onun kendi manevi yolculuğunda neler kattı, kendi tespitleri var mıdır?
0: Quello che ho capito è che tu come persona individuale non esisti. Quando viaggi perdi tutti i riferimenti, perdi la lingua, la cultura, le abitudini, tutte le cose che sai. Non sei più Riccardo Omar Zaccotelli, italiano, ex commerciante, 69 anni, pensionato. Sei solo uno sconosciuto in terra straniera. E in quel momento capisci la tua identità, è una convenzione. In quel momento capisci che la tua identità è una rappresentazione. Non sei quello che pensavi di essere, sei solo coscienza che osserva altre coscienze.
1: Aslında seyahatlerinde şunu gördüm. Sen bir bireysel kişi olarak yoksun. Seyahat ederken bütün referanslarını kaybediyorsun. Dilini, kültürünü, bütün alışkanlıklarını. Artık Ricardo Ömer Sakkotelli, İtalyan, eski bir tüccar, 69 yaşında değilsin. Sadece sen varsın. Yabancı bir diyarda, yabancı bir insan. Ve o anda anlarsın aslında senin kimliğin bir temsil sadece, bir kabul. Bunun ötesine geçmiyor. Sen aslında olduğunu sandığın kişi olmadığını anlarsın. Sadece başka bilinçleri gözlemleyen bir bilinç olduğunu anlarsın.
0: Sallallahu alaihi wasallam, il profeta disse: muori prima di morire. Allora il viaggio è una morte simbolica, muori come ego e rinasci come shahid, come testimone. Questo è acquisire coscienza per me, essere presenze e mettere prima, anteporre la mia intenzione e dunque l'annullamento del wahm, dell'illusione di essere separato. Allora, quando l'ego muore, scopri che non sei mai stato separato da Allah e che ti è sempre stato più vicino della tua vena giugulare. Il viaggio ti porta lontano da casa per farti scoprire che la tua casa è ovunque, perché è dentro di te.
1: Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Ölmeden önce ölün. Aslında ben yolculuğun sembolik bir ölüm olduğunu düşünüyorum. Nefis olarak ölüyorsun ama bir şahit olarak yeniden doğuyorsun. Bu bir bilinç kazanmaktır. Bir tekrar hazırlanmaktır. İyi niyeti ön plana çıkartmaktır. Böylece içinde olduğumuzu düşündüğümüz sarnının bir illüzyonun yok edilmesidir. Ve nefis aslında öldüğünde Allah'tan ayrı olmadığını, onun her zaman şah damarından daha yakın olduğunu keşfedersin. Yolculuk seni evinden uzağa götürür ama evin her yerde olduğunu keşfetmen için seni götürür. Çünkü ev senin içindedir.
2: Sürekli böyle bir manevi olarak dönüp dolaşıp kişinin kendisini bulma ve ilerlemesiyle ilgili bir seyri sülük olarak algılıyorum ben hepsini. O yolculukların aslında kendi seyri sülükünü tamamlayıcı bir aracı gibi, yanlış anlamıyorsam.
1: Evet.
3: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al.
2: Son sorumuz, bugünkü

0: Gençlere özellikle gezgin, seyahat yapacaklara tavsiyeleriniz var mıdır?
1: Allora, non viaggiate solo fra musulmani, prima cosa. Andate dovunque, parlate con tutti, cristiani, gli ebrei, boh, escluderei i sionisti, perché parlate con i buddisti, con gli atei, parlate con tutti. Allah dice, vi abbiamo creato da maschio e femmina e vi abbiamo resi popoli e tribù perché vi conosciate fra di voi. Lì ta'araf, araf. L'itarafu significa conoscersi reciprocamente, non per convertire, per riconoscerci.
2: İlk olarak şunu tavsiye ederim. Sadece Müslümanlar arasında seyahat etmesinler, başka yerlere de gitsinler. Herkesle konuşup arkadaşlık kurmaya, onları tanımaya çalışmalarını tavsiye ederim. Bunlar Hristiyan da olabilir, Yahudi de olabilir, Siyonistleri hariç tutuyorum. Budist olabilir, ateist olabilir. Neticede Allah sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve sizleri farklı kabileler, halklar olarak yarattık ki birbirinizi tanıyasınız diye. Dolayısıyla birbirimizi karşılıklı olarak tanımak için seyahat etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. İnsanların inançlarını dönüştürmek için değil, kendimizi tanımak için seyahat etmek gerektiğini düşünüyorum.
1: Seconda cosa, secondo me, viaggiate leggeri. Non solo con lo zaino leggero, ma con il cuore leggero. Lasciate a casa i pregiudizi, lasciate a casa l'arroganza, io so già tutto. Il web spesso illude di sapere chi lo frequenta troppo e male. Perciò viaggiate come dei bambini, curiosi, aperti e pronti a stupirsi.
2: İkinci olarak hafif seyahat etmelerini tavsiye ediyorum. Burada da sadece küçük bir sınıf çarptısıyla seyahat etmeyi değil, kalp olarak da hafif seyahat etmeyi öneriyorum. Yani ön yargıları evde bırakın. Zaten her şeyi biliyorum kibrini evde bırakın. İnternet mesela onu çok veya kötü kullananları çok bilgili olduğuna inandırıyor. Aslında çocuklar gibi seyahat etmek lazım. Meraklı, açık, hayret etmeye hazır bir şekilde.
1: E terza cosa, pregate dovunque vi troviate. Non aspettate per forza di cose la moschea. Se è facile, come qui in Turchia, ok. Ma riconosciamo, ricordiamo che Allah è ovunque, anche nella vostra stanza, non solo in una moschea. Allora io ho pregato in stazioni di treno, in aeroporti, montagne, spiagge, mashallah, sono ancora qua, vivo. Tutta la terra è masjid. È un luogo di prosternazione. Quando ti prostri, qualsiasi sia il luogo, stai toccando il suolo dove un giorno tu ti ritorni come polvere. E ogni sajda è promemoria e ti dice, tu sei la terra e alla terra ritornerai.
2: Üçüncü olarak her yerde namaz kılmalarını tavsiye ediyorum. Bir camiyi aramayı, beklemeyi çok tavsiye etmiyorum. Türkiye'deki gibi kolaysa hemen her yerde bir cami bulmak, evet kılsınlar. Ama Allah, Cenab-ı Hak her yerde, sadece cami değil, odamızda bile. Ben birçok yerde namaz kıldım. Tren istasyonlarında, havaalanlarında, dağlarda, kumsallarda. Neticede yeryüzünün tamamı mescittir, bir secde yeridir. Secde ettiğinde yer neresi olursa olsun bize bir gün toprak olarak döneceğimiz yere dokunduğumuzu hatırlatıyor. Bir hatırlatma, sen topraksın ve toprağa döneceksinin bir hatırlatması olduğunu belirtmek istiyorum.
1: E poi quarta cosa, non ce n'ho mille, sono 5-6 cose. Quarta cosa, ascoltate più di quanto parlate. Oggi i giovani parlano molto, sono costretti, social media, opinioni, dibattiti, ma la saggezza non si trova nel rumore, si trova nel silenzio tra una parola e l'altra. Allora, quando incontrate qualcuno, non pensate a cosa dire, pensate a cosa ascoltare.
2: Dördüncü ve çok uzun bir liste değil, birkaç tane kaldı. Konuştuklarından çok daha fazla dinlemelerini öneriyorum. Gençler bugün çok konuşuyor. Özellikle sosyal medya, fikirler, tartışmalar. Ama şunu unutmamalarını belirtmek istiyorum. Bilgelik gürültüde bulunmaz. Bir kelime ile diğeri arasındaki sessizliklerde bulunur. Yani söylediğimiz sözler arasındaki aslında boşluklar bize bilgeliği verir. Bilgelik orada yer alır. Biriyle karşılaştığımızda da ne söyleyeceğinizi düşünmeyin. Ne dinleyeceğinizi düşünün.
1: Allora, altra cosa, la quinta cosa che voglio dire è questo. Non dovete avere paura. Non abbiate paura. Il mondo sembra pericoloso. terrorismo, islamofobia, le guerre, ma io ho viaggiato per 40

0: Türkiye'ye seyahat ettim. Başına gelen en tehlikeli şey ne diye soracak olursanız, yemiş olduğum sandviçi benden isteyen bir sokak köpeğiydi. İnsanlar iyidir, her yerde iyidir. Siz eğer açık bir kalple onlara varırsanız açık kalpler bulursunuz. Allah, eğer Allah'ın dinine yardım ederseniz o da size yardım eder diyor. Güvenin ve yola çıkın, yol açılacaktır.
1: L'ultima cosa, e poi inshallah vi saluto. Tornate sempre a casa. Il viaggio è bellissimo, ma il vero viaggio è ritornare. Perché quando torni tu sei diverso. Porti con te tutto quello che hai visto, che hai ascoltato, che hai imparato e lo condividi. Il viaggiatore non è chi va, il viaggiatore è chi torna e racconta. Ibn Battuta, Ibn Arabi, come tutti i grandi sufi hanno viaggiato. Noi siamo piccoli, ma non occorre essere grandi maestri per viaggiare. Il percorso non finisce quando arrivi, finisce quando testimoni.
0: Altıncı ve son olarak sizleri selamlamadan önce şundan bahsetmek isterim. Her zaman eve dönün. Yolculuk çok güzeldir ama gerçek yolculuk dönüştür. Çünkü döndüğünüzde artık farklı bir insansınız. Gördüğünüz, duyduğunuz, öğrendiğiniz her şeyi yanınızda getirirsiniz ve onu paylaşırsınız. Bence gezgin giden değildir, dönen ve anlatandır. Bunu biz İbni Batuta, İbni Arabi, büyük sufi gezginler gibi onlarda da görebiliriz. Bizler küçük varlıklarız ama seyahat etmek için çok büyük üstad olmaya gerek yok. Yol vardığımızda aslında bitmiyor. Bize eşlik ediyor, bize şahitlik ediyor.
1: Allora, questa è l'ultima cosa personale che dico ai giovani, che ne incontro tanti, bellissime persone, belli sguardi, bella fede. Ragazzi, voi avete Rumi, avete Yunus Emre, avete secoli di sufismo. Non dimenticate questa eredità. Il vostro Islam non è costrizione. Vivete in un paese dove ancora batte il cuore della poesia, dove si sente il Sema. E anche dell'adab verso i meno fortunati. Allora, quando viaggiate, portatevi questo dietro.
0: Kişisel olarak da burada Türkiye'de bulunduğumda Türk gençlerine bir tavsiye vermek isterim. Sizin Mevlana'nız var, Yunus Emre'niz var, yüzyılların sari bir tasavvufi mirasınız var. Bu mirası unutmayın, buna sahip çıkın. Türkiye'deki İslam baskı değil, baskıcı bir şey değil. Şiirin, semanın, kalbinin attığı bir ülkede yaşıyorsunuz. Bu konularda sizin kadar şanslı olmayan, zor durumda olanlara karşı sahip olduğunuz edebi hep göstermeniz çok kıymetli. Edep buradaki en kritik şeylerden biri. Benim tavsiyem, seyahate giderken bunları da yanınızda götürün.
1: Allora vi auguro di essere ambasciatori dell'Islam che ruota come i dervisci senza cadere a terra e non dell'Islam che giudica e produce affari, produce denaro.
0: Sizlere asla yere düşmeden sema eden, dönen dervişler olmanızı, İslam'ın elçileri olmanızı diliyorum. Yargılayan, ticaret üreten, para üreten bir kişi olmaktan çok İslam'ın temsilcisi olmayı, yaşayarak temsilcisi olmayı diliyorum.
2: Tabii Sayın Sakkotelli'nin tespitleri sadece yol ve yolcu veya seyahatler için değil, kişinin manevi gelişim yolculuğunda ona fener olabilecek ifadeler olarak algılıyoruz. Çok değerliydi bizim için sözleri. Çok teşekkür ediyoruz. Akrada ağırlığımızdan dolayı şeref duyuyoruz. Tekrar tekrar görüşmek istiyoruz inşallah.
0: Onorati per aver tu come ospite nello studio, ringrazio a te tanto.
1: Grazie a voi.
0: Vogliamo di avere qui nello studio di nuovo, inshallah, nel futuro.
1: Inshallah, amin. Grazie tante a voi e spero che, come ho già detto prima, se c'è qualche cosa di buono, il merito è di Allah e se ci sono degli errori, sono miei.
0: Ben teşekkür ederim beni burada ağırladığınız için. Şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. Söylediğim şeyler içerisinde herhangi güzel, hikmetli bir şey varsa hepsi Allah'tan gelmiştir. Bütün hatalar bana aittir. Bunu belirtmek isterim.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Size de ayrıyeten çok teşekkür ediyoruz destek verdiğiniz için.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
2: Değerli Akra dinleyenleri, Gez, Gör, İbret Al programımızda çok değerli bir misafirimiz vardı bugün. İtalya'dan Ömer Sakkotelli beyefendiyi ağırladık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yolculuklarında da hayırlı yolculuklar diliyoruz.

0: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

bu hadis-i şerif Tirmizi tarafından, Ahmed İbni Hanbel tarafından rivayet edilmiş. Tirmizi hasen hadistir buyurmuş. İbni Mace de rivayet etmiş. Ebu Said Hazretlerinden radıyallahu anh. Ene seyyidü veledi Adem veya vüldi Adem olabilir. Bu kelimenin birkaç okunuş imkanı var. Ben Adem oğullarının seyyidiyim. Seyyid ne demek? Soylu, asil, efendi demek. Ben Adem oğullarının en soylusu, en asaletlisi, efendisiyim diyor. Evet, Peygamber Efendimiz nerede? Yevmel kıyameti. Kıyamette Adem oğullarının seyyidiyim. En yükseği, efendisi, başkanı, en yüksek derecelisiyim diyor Peygamber Efendimiz. Evet, Peygamber Efendimiz bütün insanların seyyididir. Bütün insanların değil, peygamberlerin de seyyididir. Seyyidül evveline vel ahirin. Seyyidül enbiyai vel mürselin. Yani Allah'ın sevgili kullarının da hepsinin başındadır. Kıyamet gününde vela fahr. Övünmek yok. Burada da vela fahr diyor. Yani böyle bir şeyi Allah bana vermiş diye ben böbürlenecek, efendim kendini beğenecek bir duruma düşecek bir insan değilim. Övünmek yok. Tevazu içinde Allah bana bu makamı vermiş, tebliğ ediyorum. Bilin diye bildiriyorum. Çünkü müminin Resulullah'ın kıymetini bilmesi lazım. Ve biyedi livaul hamdi ve la fahr. Ahirette Peygamber Efendimiz buyuruyor ki elime livaul hamd verilecek. Elimde livaul hamd olacak. Ne demek? Hamd sancağı demek. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tanınması işareti, remzi olarak elinde hamd sancağı olacak. Efendim livaul hamd, hamd sancağı. Ve bu öyle bir sancak ki devam ediyor. Ve ma min nebiyyin yevmeyizin Adem'e femen sivahu illa tahte livai. Yani o öyle mahşer gününde öyle bir mekanda, o zamanda öyle olacak ki o gün Adem aleyhisselam ve ondan sonraki bütün peygamberler, yani Adem aleyhisselamdan beriye doğru, Hazreti Adem'den zaman ilerledikçe insanların muhtelif bölgelerdeki toplumlarına Allah tarafından gönderilmiş bütün peygamberler. Allah'tan niyazımız, bizi de Rabbimiz o livaul hamd altında, bu hamd sancağının altında Allah bizi mahşer günü haşreylesin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtedîye leûlâ en hedânallâh. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ نَشْهَدُ

0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne Muhammeden abdühü ve habibühü ve resulühü. Allahümme salli ve sellim ve barik ala hadan nebiyyil kerim ve resulü seyyidü senez azim fil kalbir rahim seyyidina Muhammeden ve alihi ve sahbihi ecmain.
1: İnne hadal Kur'an sabun mustashabun limen kerihehu müyesserun limen tebi'ehu. Şimdi bu da hadal Kur'an, ya şu elimizdeki kitabımız, kitabı azimşan olan Kur'an azimşan sabun takvim zor evamir-i ilahiyle dolayıcı. Yasaklarla dolu için. Bir taraftan evamir-i ilahi yapacaksın, bir taraftan da menahide sıkılacaksın. İkisi de nefse hoş gelmeyen şeyler. Nefis onlardan hoşlanmadığı için ağır geliyor. Bakma. Kime? Hiçbir kötü namahrama bakma. Ne yapacaksın? Kafanı öyle değeceksin. Ya olur mu canım bu devirde hoca efendi? Müstahsat o da onu terkid için geliyor. Ne için bu? Limen kerihuhu. Hoş görmeyen. Zorluk bunlar için. Müyesserü limen tebehu. Fakat Kur'an ne zordur ne ağırdır. Kime? Kur'an'a uyanlara, cenneti gözleyenlere, rıza-i ilahi gözleyenlere Kur'an bir nurdur. Bir hidayet kaynağıdır, bir tefsirat kaynağıdır. Bunun için şurada şöyle izahmış. Bu Kur'an okunduğu vakitte manasını da aşina olmadığımız halde hele güzel bir ağızdan okunursa o Kur'an birimize bir huzur, bir neşe, içimize bir korku az da olsa vermektedir yani. Bunu Ramazanlarda hep bilmekteyiz ve görmekteyiz. Bir korku, bir tazim. Tazimimiz çok şükür yerindedir. Fakat Kur'an'ı tekzip eden insanlar için Kur'an okunduğu vakitte sıkılırlar. Sıkılırlar, bunalırlar. Kesse de şuradan çıksak derler. Uzattı da çok uzattı da derler. Hemen kaçmak için fırsat arar ve tenkide hemen yol arar. Bu Kur'an'dan hoşlanmadığının alametidir. Çünkü içerisinde unur yok. Ve yeziduhu nüfura. Nefesleri artar böyle. Ve yevbeddune inkıta'ahu likerahatin. Hemen kesin diye bakarlar. Herkes bundan telezzüz edecek, zevk alacak, nur alacakken o bir an evvel kesilmesi ister. Hazreti Allah Celle ve Ala bunu haber veriyor. Diyor ki, ve izâ zekâte rabbike fil Kur'an vahdehu vellev alâ edbârihim nüfura. Hoş görmeyenlerin alameti bu. Kaçmak isterler daima. Hoş görmezler. Aksi gibi ve izâ zikrallâh vahdehu me'azzet kulûbillezine lâ inni billâh. İçmezzet, ürkmek, nefret etmek, munkabiz olmak, sıkılmak ve daralmak. Münafıklığın alameti oluyor. Münafıklığın alameti oluyor. Ve izâ zikrallezine min dûnihi izâhum yestebşirûn. Bir hikaye, bir bakka, sevindirici şeyler böyle söylediğimiz nokta. Ooo herkes şurur içerisine dinliyor. Ama Kur'an'a gelince bunalıyor, tıkılıyor, daralıyor. Çünkü işine gelmiyor. مُيَسَّرُونَ لِمَنْ تَبِعُهُ Kur'an'a tabi olan, tasdik eden müminler تَكْشِعِلُ مِنْ هُجُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَبْلَ رَبِّهُ Bu Kur'an okunurken böyle titrerler. Titrerler. İçlerinden dışlarından da titrerler. سُمَّ تَلِينَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَّا جِدِلِّ Şundan sonra Allah-u Teala'nın zikriyle sakin olur. مَيَسَرُ لِمَنْ تَبِعُهُ مَنْ سَمِعَ حَدِيثِ فَحَفِظَهُ وَعَمِلَ بِهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْقُرْآنِ Her kim ki benim sözümü dinler, onu beller ve onunla amel ederse, o da ehli Kur'an ile beraber haşlanacaktır. Kıyamet, kıyamet. وَمَنْ تَهَاوَنِ بِحَدِيثِ فَقَدْ تَهَاوَنِ بِالْقُرْآنِ Hadisine kıymet vermeyen insanlar, Kur'an'a kıymet vermeyen insanlara müsavidir. وَمَنْ تَهَاوَنِ بِالْقُرْآنِ خَسْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Kur'an'a kıymet vermeyenler, hoş görmeyenler, onunla amel etmeyenler dünyası da ahirette berbat-ı perişandır. Allah muhafaza. İnne hazil ayatil lati yursilullahu la tekunu li mawdi'i ahadin ve la li hayatin. Velakinallaha yursiluha yuqabbihu biha ibaduhu. İza ra'aytum minha şey'en tefzu'u ila zikrillahi ve du'a'ihi ve istiğfar. Bu Hazreti İbrahim'in olsa yani Efendimizin mahkumlarının vefatında ay tutulmuş. Ay tutulunca herkes demişler ki bu ayda bugün matem ediyor. Efendimizin çocuğu vefat etti ya. Onun vefatından dolayı ayda matem etti. O zaman diyor ki bunlar Allah-u Teala'nın ayetleridir. İnsanın ne hayatıyla da ne de mamatıyla alakadar değildir bunlar. Lakin Allah-u Teala bunları böyle yapması da birer hikmeti vardır. Allah-u Teala bunları gördü, siz böyle halleri gördüğünüz yok da kudret-i ilahiyeyi sığının da Allah'ın zikrine, dualara, namazlara, istiğfarlara devam edin. Şimdiki bugünkü fenlerde bize diyorlar ki işte hay dünyayla ayımızın arasına bir başka yıldız giriyor. Girmesi dolayısıyla ışığı bize gelemiyor. Bu bir müddet sonra sıyrılıp gidiyor. Yine ayda, güneşte meydana ışıklarını veriyorlar. Yine hali bunda korkulacak ne var ki derler. Fakat bu nizam-ı alem ne zamandan beri Cenab-ı Hak kurduysa saltanatı ilahiyle bunlar böyle hiç santim şaşmadan cereyan etmektedir de. Bir arkadaş bir ilmihal yazmış. Yazdığı ilmihali bize okuyor ki bir yerimde nüksanım var mı acaba diyerekten bu ilmihalin içerisinde şu atomdan da bir vahit açmış. Atomdan. İmanın itikat meselesi de itikat meselesine gelince bir de atomdan bir vahit yapmasını hoş görmüş. Orada işte o atom denilen çekirdeğin içerisinde üç kuvvet varmış. Bu üç kuvvet ki gözle görülmeyen bir şey bu yani. Bu kuvvete biz bakınca göremeyiz. Ama o büyük kuvvet ortada dönüyor. O büyük şeylerle görüyorlar onu. O, onun içerisinde la yu'ad ve la yuhsa parçalar. Yine onun içindeki bir tür parçalar. Saniyede 10.000 metre hızla devrediyorlarmış. Devrederken de biri diğerine çakmıyor. Ufacık gözden görünmeyen bir şeyin içerisinde Cenab-ı Hak ne kudret daha koymuştu. O kudret onun içerisinde dönmekte fakat biri diğerine çakmadan dönmekte. Saniyede de 10.000 metre aklımız kabul etmez mi bizim? Saniyede de 10.000 kilometrelik süratı var. Bu süratinden dolayı bu temas neticesinde mi her neticesinde patladığı vakitte kainatı ateşe boğuyor. Ateşinin miktarı güneşin ateşinden fazlaymış. Patladığı vakitte etrafı neye? Su gibi eritiyor cebirini. Şimdi böyle bir kudretin sahibi olan Hazreti Allah'ı bugün fenne sahip olup da bugünkü fenni bilen insan apaçık işte bak ufacık bir çekirdeğin içerisinde ne hayat yaratmış Cenab-ı Hak. O hayat bugün gözünün önünde herkesin işte atom diye ödüp patlıyor herkesin. He? Bunu yaratan kudret kim? Sen mi koydun o çekirdeğin içerisinde o kadar süratı? Yok. O kudreti koyan Allahu Celle ve Ala. Binaenali Allahu Celle ve Ala'ya boyun bükmekten teslim olup onun emrine inkiyattan başka insanların çaresi yok. Eskiden böyle şeyler oldu orada. Salat-ı küsuf, salat-ı futuf de bir namaz tarif ederler. Hatip hutbeye çıkar. Hutbada hutbe okur. Allah-u Teala'nın ayatı alametlerini insanlara bildirir. Ve iki rekat namaz kılaraktan Cenab-ı Hak'tan bu kendilerine afatlardan muhafazasını, felaketlerden muhafazasını rica ederler. Rahmetini isterler Cenab-ı Hakk'ın. Korkuklamasını isterler. Peygamber ne diyordu? Duaya gidin, zikrullah'a varın diyor. Allah'a sığının ki Allah sizi oradan kurtarsın. İmam-ı Gazali çok güzel bir sözü var. Sen diyor, hep dışına bakıyorsun. İçine baksan, içindeki felaketleri bir görsen çok nedamet eder, çok pişman olur, çok ağlarsın zaten. Fakat sen bütün gözlerine dünyayı dikmişsin, hep dünya için geceni gündüzünü harcıyorsun, iç aleminden haberin yok. Kalbinin kalp nedir yani, ne olacakmış, kalp nedir işte, oradaki bir et parçası dersin, işte onu Allah yaratmış, onun da vazifesini yapmaktı, bana ne? Fakat asıl iş bundadır yani. İnsanlık denilen şu bize verilen nimet, melekler soruyorlar Cenab-ı Hak'ta. Biz varız ya, bizi yarattın ya. Hiç isyan bilmiyorlar, hiç günah da yapmıyoruz, emrinden dışarı çıktığımız da yok. Daha bu Ademoğlunu ne diye yaratıyorsun gibilerden? Diyor ki ben size kün dedim oldum. Size bir zorluk tereddüt etmemiştir. Kün, bütün melekler harf olmuştur. Bir emri ilahiyle. Bir sözüyle şuna bak, bütün melekler derhal şey, karıncanın yuvasından fırlar gibi yahut ne gibiyse verirler. Ama insanoğlu öyle değil. Onu da salıverdim bu aleme akıllarıyla beraber. Ruhu şeytaniyeye efendim dünya aklını verdim. Ruhu sultaniye de ahiret aklını verdim. Şimdi onlar ikisi de buluğa erdikten sonra kıyamete kadar muharebededirler. Yeryüzündeki insanlar nasıl muharebedeyse daimi. Bu insanlar da bu muharebe buluğ devresinden itibaren ölünceye kadar başlar. Kurtulmanın çaresi yok. Ta sultan-ı zikri atlarda nefs-i mutmainliğe erişirsen o zaman masumiyet eli Cenab-ı Hakk'ın seni ısrar, peygamberler gibi sen de masum oldun. Artık yıkılmaktan kurtulursun. Yıkılırsın ondan sonra. İman tehlikesi kalmaz ondan sonra. İmanın nereden gitmek tehlikesi kalmaz. Çünkü yükseklik mevkii tahtı temindedir. Cenab-ı Hakk'ın emniyetine girmişindir artık. Ondan evvelki devirler hep tehlikedir. Hiç güvenç yoktur. Onun için kıyamete kadar devam edecektir bu iç alemin kavgası. İç alemde şimdi iki tane ruh var. Birisi şeytani, birisi sultani. Birisi hayvani diyorlar, birisi sultani. Ruhu hayvaninin yardımcısı, veziri şeytan. Onun veziri şeytan. Birisi de dünya aklı. Bu dünya aklıyla şeytan birleşir, ruhu hayvaninin yardımcısıdır bunlar. Orada bir memleketin teşkilatı katta mevcut yani. Öteki ruhu sultani.

da veziri meleklerdir ve aklı bir adedir. Ama bunlar şimdi evamir-i ilahiyi imtisal eder, tam manası yapırlarsa, o zaman ruhu hayvani esir olur ruhu sultaninin elinde. Ruhu sultani oturdum ben bu saltanata diye güvenemez. Çünkü ruhu şeytani, ruhu hayvani daima onu yıkmak için çareler arar. Çareler arar, ruhu çareler dolayısıyla onun bir fundunu bulur devirirse saltanata keser, ötekine elini ayağını bağlar, o keserde oturtur. Bundan sonra hiçbir şey yapamaz. Ben insandım ya. Bunun için insanın kıymeti çok yüksek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe-i Muazzama'yı tavafında da bunu Kabe'ye karşı hitaben dedi ki ey Kabe, bu kadar çok böbürlenme hani. Herkes etrafını tamam ediyor. Müminin kıymeti senden afdaldir dedi. Mümindeki kıymet. Çünkü Allah-u Teala'nın ekrem-i mahlukatı. Ekrem-i mahlukat en üstün mahluk insan. İnsan en üstün mahluk iken şeytana esir olmuş, nefse esir olmuş, eseli safilin düşmüş. Ebesi cezası ne kadar ağır olacak kimdir? Senin için meleklik değil, meleklikten üstünlük lazım çünkü efdal-i mahluksun. Melek değil efdal-i mahluk. Efdal-i mahluk insan. İnsanın efdal-i hepsinden âlâ. Bunun için o âlâlığı sen ayaklarının altına paralara değişiyorsun. Paralarla değil Allah ile diriyorsun. Onun için teavvezû billâhi minel fiten. وَمَا ظَهَرَ مِنْ هَذَا بَعْضًا تَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ اَوَّلَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ تَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ Azab-ı kabirden Allah'a sığının evvela. Çünkü ilk menzilimiz var. İlk menzilimiz olduğu için kabir, görüyoruz işte bir topraktan bir çukurdur. Ana vatanımız burası. Ana vatan en nihayet akıbet oraya gidecek. Fakat orada Allah'a iman edenlerle iman etmeyenler seçilecek. Orada herkes haline göre orada azab-ı kabri tadacaktır. Onun için daima bize bu azab-ı kabirden sığınmak lazım. İkincisi azab-ı nar. Cehennem azabından da. Üçüncü azab-ı teavvezu billah min fitneti deccal. Bir de deccal fitnesi var. Ondan da Allah'a sığınır. Onun için Allah-u Teala'ya bunlardan daima sığının buyurmuş. Cenab-ı Hak cümlemizi de affetsin, mağfiretsin. Bu deccalın şerrinden, efendim fitnelerin şerrinden, azab-ı kabrin şerrinden cümle ümmeti Muhammed'i bizlerden muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.

Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Allah'ım, hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin ve yerin nurusun. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen gök ve yerleri ayakta tutansın. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin, yerin ve bunların içinde bulunanların terbiye edicisisin. Sen haksın, vaadin de haktır. Sözün haktır, sana kavuşmak haktır. Cennet haktır, cehennem de haktır. Peygamberler haktır, kıyamet haktır. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana inandım, sana güvendim. Sana yöneldim.

Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Hakkımı aramada senin hakimliğine başvurdum. Daha önce yaptığım ve daha sonra yapacağım hataları affet. Gizli işlediğim, aleni yaptığım hataları affet. İlahi, senden başka ilah yok.

0: dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Eğer küfre saparsanız, şüphesiz Allah'ın sizin imanınıza ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükreder, iman ve itaat ederseniz, sizin faydanız için ondan razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin günahını yüklenmez. Nihayet dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduklarınızı haber verir. Çünkü o gönüllerde gizli olanı bilir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Kendisi küçük, etkisi büyük mikroplastikler. Plastikler günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelirken, özellikle tek kullanımlık plastiklerin yaygınlaşması, çevre ve insan sağlığı açısından yeni riskleri beraberinde getiriyor. Plastiklerin zamanla güneş ışığı, sıcaklık, rüzgar ve su gibi doğal etkenlerle parçalanması sonucu oluşan mikroplastikler, boyutları 5 milimetreden küçük parçacıklar olarak tanımlanıyor. Doğada uzun süre yok olmayan mikroplastikler, suya, toprağa ve havaya karışarak ekosistemin farklı alanlarına yayılıyor. Özellikle su kaynaklarına kolaylıkla ulaşılabilmeleri, balıklar ve diğer canlılar aracılığıyla besin zincirine girmelerine neden olabiliyor. Su arıtma süreçlerinde de bu parçacıkların tamamının giderilememesi, mikroplastiklerin insanlara ulaşma ihtimalini artırıyor. Bazı araştırmalarda insanların yiyecek ve içecekler yoluyla haftada ortalama bir kredi kartı büyüklüğünde plastik tüketebildiği öne sürülüyor. Sevgili dinleyenler, Akdeniz kıyılarında plastik ve mikroplastik kirliliği alarm veriyor. Vatandaşlar Ege kıyılarında da kirlilik bildirimi yapıyor. 2018'de yapılan ölçümlere göre bugün Akdeniz'deki kirlilik yaklaşık 66 kat artmış durumda. Uzmanlar mikroplastiklere maruziyeti azaltmak için günlük alışkanlıklarda bazı değişiklikler yapılmasını öneriyor. Mikroplastik içerebilen kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin içeriklerinin kontrol edilmesi, sentetik kumaşlar yerine pamuk, keten ve yün gibi doğal iflerden üretilen tekstil ürünlerinin tercih edilmesi bu adımlar arasında yer alıyor. Plastik bazlı lifler içerebilen çay poşetleri yerine açık çay veya plastik içermeyen alternatiflerin tercih edilmesi, plastik bulaşık süngerleri ve fırçalar yerine ahşap, doğal, lif ve elyaflardan üretilen ürünlerin kullanılması da mikroplastik oluşumunu azaltmaya katkı sağlayabiliyor. Mikroplastiklerden korunmanın en etkili yollarından biri ise genel olarak gereksiz plastik kullanımını azaltmak. Uzmanlara göre bireysel olarak atılan küçük adımların yaygınlaşması hem çevrenin korunmasına hem de plastik kirliliğinin azaltılmasına önemli katkı sağlayabilir. Haberimizin ayrıntılarına akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Çekirdek aile büyüdü. Yaşlılar aileden uzaklaştırılıyor. Türkiye'de aile yapısının değişmesi, çekirdek ailenin yaygınlaşması ve yaşlıların aile yaşamındaki rolünün azalması huzur evlerine olan talebi artırıyor. Huzur evine yerleşmek için bekleyenlerin sayısının 20 bine ulaştığı belirtilirken, İzmir'deki merkezi bir huzur evinde 14 bin, İstanbul Etiler'deki bir huzur evinde ise 4 ila 5 bin kişinin sıra beklediği ifade ediliyor. Sosyolog Nergis Tama, huzur evlerine yönelik talebin yalnızca yaşlı nüfusun artışıyla açıklanamayacağını belirterek, aile içindeki ilişkilerde önemli bir dönüşüm yaşandığına dikkat çekti. Nergis Tama, anne ve babaya bakışın, aile içindeki sorumlulukların ve çalışma hayatıyla aile yaşamı arasındaki dengenin değiştiğini söyledi. Çekirdek ailenin ideal aile modeli olarak öne çıkarılmasının, büyük anne ve büyük babaların aileye sunduğu sosyal koruma ve dengi imkanlarını geri plana ittiğini belirten Tama, yaşlı bakımının bir yük mü yoksa sorumluluk mu olarak görüldüğünün sorgulanması gerektiğini ifade etti. Dama ayrıca büyük ebeveynlerin ev içindeki rollerinin azalmasının yalnızca yaşlıları değil, çocuk yetiştirme süreçlerini ve doğurganlık oranlarını da etkilediğini söyledi. Dama, yaşlara yönelik bakış açısının yeniden ele alınması gerektiğini vurgularken, aşırı bireyselliğin ve her olumsuz deneyimin travma olarak nitelendirilmesinin insanları sorumluluklardan uzaklaştırabildiğini dile getirdi. yaşlı bakımının kolay olmadığını belirten Dama, ailelerin desteklenmesi ve çalışma hayatının aile yaşamıyla daha uyumlu hale getirilmesi gerektiğini kaydetti. Sivil Savunma Derneği SİSAT'tan boğulma vakalarına karşı hayati uyarılar. Yaz aylarında deniz ve havuz kullanımının artmasıyla boğulma riskine karşı alınması gereken önlemler önem taşıyor. SİSAT, sosyal medya hesaplarında güvenlik maskotu Sismik ile hazırladığı bilgilendirmelerde çeken akıntıdan tehlikeli su alanlarına ve yanlış kurtarma müdahalelerine kadar birçok konuda vatandaşları uyarıyor. Denizde çeken akıntıya kapılan kişilerin paniğe kapılarak kıyıya doğru yüzmeye çalışmaması gerekiyor. Akıntıya karşı yüzmek kısa sürede gücü tüketebiliyor. Bu durumda sakin kalmak, su üzerinde durmaya çalışmak ve mümkünse kıyıya paralel yüzerek akıntıdan çıkmak, ardından kıyıya yönelmek gerekiyor. Baraj, gölet ve sulama kanalları da sakin görünmelerine rağmen ani derinleşme, güçlü akıntı, girdap, çamur ve su altındaki bitkiler nedeniyle ciddi risk taşıyor. Bu alanlarda yüzülmemesi, yalnızca güvenliği sağlanmış ve can kurtaran bulunan bölgelerin tercih edilmesi önem taşıyor. Boğulmanın her zaman çırpınma veya bağırma şeklinde gerçekleşmediğine dikkat çeken uzmanlar, özellikle çocukların suda sürekli ve yakından gözetilmesi gerektiğini belirtiyor. Tehlikedeki kişiyi kurtarmaya çalışırken ikinci bir kazaya neden olmamak için eğitim almamış kişilerin suya girmek yerine profesyonel yardım çağırması ve mümkünse can simidi veya ip gibi yüzer bir cisim uzatması öneriliyor. Sudan çıktıktan sonra devam eden öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı veya olağan dışı halsizlik gibi belirtiler görülmesi halinde ise tıbbi değerlendirme geciktirilmemeli. SİSAT, suda güvenliğin temel şartının tehlikeyi önceden fark etmek olduğunu vurguluyor. Sosyal medya çocukların öz saygısını etkiliyor. Sosyal medyada geçirilen zamanın artması, çocuk ve ergenlerin kendilerine bakışını ve kimlik gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. Psikolog Ömer Faruk Şeker, sosyal medyada tekrar tekrar görülen içeriklerin çocukların zihninde normalleştiğini ve kendilerini bu görüntülerle karşılaştırmaya başladıklarını belirtti. Şeker, sosyal medyanın çocukların kendilerine dışarıdan bakmasına neden olduğunu ifade ederek, özellikle filtreli görüntülerin doğru ve ideal olarak algılanabildiğini söyledi. Sürekli karşılaştırmaların bedeninden memnun olmama, bedeninden nefret etme, performans kaygısı ve stres gibi sorunlara yol açabileceğini belirten Şeker, yeterince yakışıklı ya da güzel değilim düşüncesinin öz saygı ve öz sevgiyi zedeleyebileceğini kaydetti. Akran zorbalığı riski artıyor. Sosyal medya kullanımının akran zorbalığıyla da bağlantılı olduğuna dikkat çeken Şeker, çocukların sosyal medyada gördükleri gündemlere veya içeriklere dahil olmadıklarında çeşitli yaftalamalara maruz kalabildiğini söyledi. Akran zorbalığının çocuklar için önemli bir stres kaynağı olduğunu belirten Şeker, bu durumun kendisine zarar verme gibi ciddi sonuçlara yol açabileceğini ifade etti. Çocuklarda beden algısına ilişkin sorunların bazı davranışlardan fark edilebileceğini aktaran Şeker, sık sık tartıya çıkma, aynada veya bedeninde uzun süre kusur arama, aşırı diyet yapma, kilosundan memnun olmama ve kıyafet seçimine aşırı önem verme gibi davranışların takip edilmesi gerektiğini belirtti. Çocukların bu düşüncelerini her zaman açıkça ifade etmeyebileceğini, günlüklerinde de benzer işaretlerin görülebileceğini söyledi. Sosyal medyada gördüklerini normal kabul ediyorlar. Şeker, çocukların sosyal medyada gördükleri her şey gerçek hayatta uygulanabilir ve normal kabul edebildiğine dikkat çekerek, özellikle şiddet, duygusal ve istismar içeren içeriklerin risk oluşturduğunu vurguladı. Bu tür görüntülerin çocukların davranışlarına yansıyabileceğini belirten Şeker, ailelerin çocukları yalnızca eleştirmek veya nasihat etmek yerine, söz konusu davranışların altında yatan nedeni anlamaya çalışması gerektiğini ifade etti. Ayrıca çocukların sosyal medya için

0: Hükümeti İrlanda'da sosyal medya izlenimlerini artırmak amacıyla başlatılan tehlikeli sürüş akımına ilişkin paylaşımların platformlardan kaldırılmasını talep etti. Uzmanlar ciddi riskler taşıyan davranışların milyonlarca kişiye ulaşan paylaşımlar ve canlı yayınlarla birer içerik haline getirilmesinin özellikle genç sosyal medya kullanıcılarını benzer davranışlara yöneltebildiğine dikkat çekiyor. Ebeveynlerse gençlerin dijital ortamda onay ve beğeni arayışının artık yalnızca bir eğlence unsuru olmaktan çıktığını belirterek sosyal medya içeriklerinin gerçek hayattaki tehlikelerin doğru algılanmasını zorlaştırabildiğini ifade ediyor. Son günlerde söz konusu tehlikeli akımlar nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken aileler çocukları hedef alan içeriklerin yayılmasında teknoloji şirketlerinin sorumluluk üstlenmesini ve daha etkin önlemler alınmasını istiyor. Karides duruşu ve teknoloji boynuna dikkat. Bilgisayar başında uzun süre çalışmak ve akıllı telefonlara eğilerek bakmak milyonlarca kişide duruş bozukluklarına yol açabiliyor. Uzmanlar karides duruşu ve teknoloji boynu olarak adlandırılan bu alışkanlıkların omurga üzerindeki yükü artırarak boyun ve sırt ağrılarına neden olabileceği konusunda uyarıyor. Bilgisayar başında öne doğru eğilmek karides duruşu olarak tanımlanırken telefon ekranına sürekli aşağı doğru bakmak da teknoloji boynu olarak biliniyor. Doktor Andrew Bain, başın her 2,5 santimetre öne eğilmesiyle omurgaya binen yükün neredeyse iki katına çıktığını belirtiyor. Uzmanlar, kötü duruşun erken dönemde fark edilmesinin ve oturma ile ayakta durma alışkanlıklarının değiştirilmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Egzersizle düzeltilebiliyor. Fizik tedavi uzmanlarına göre karides duruşu, sırtın orta bölümündeki kasların derin boyun fleksörlerinin ve kalça kaslarının zayıflığıyla ilişkili olabiliyor. Masanın çok yüksek, bilgisayar ekranının ise gereğinden alçak olması da duruş bozukluğunu artırabiliyor. Omuzların öne kapanması, başın ekrana doğru eğilmesi, kürek kemikleri arasındaki gerginlik ve kuyruk sokumu bölgesinde ağrı görülebiliyor. Uzmanlar, sırt ve gövde kaslarını güçlendiren egzersizlerin yanı sıra dik oturmayı, göğüs kaslarını esnetmeyi ve elleri sırtın arkasına birleştirerek yapılan gelme hareketlerini öneriyor. Tekno boyun içinse çenenin geriye, omurgaya doğru çekildiği egzersizlerin derin boyun kaslarını güçlendirerek başın öne doğru konumlanmasını azaltabileceğini belirtiyor. Öte yandan ağır çanta taşımak ve çantayı sürekli aynı omuzda kullanmak da yürüyüş biçimini ve vücut duruşunu olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar daha hafif çantaların tercih edilmesini, çantanın omuzlarda dönüşümlü taşınmasını ve üst vücut kaslarını güçlendiren egzersizlerin yapılmasını tavsiye ediyor.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
1: Yol durumu.
0: Aydın Denizli Otoyolu'nun 4 ila 5. kilometreleri arasında, Artvin-Erzurum yolunun 0 ila 37, Afyonkarahisar İl Sınırı Konya yolunun 7 ila 10. kilometreleri arasında, Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20, Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53, İnegöl-Bozüyük Devlet yolunun 1 ila 4, İnebolu-Kürek-Haslamonu yolunun 17 ila 25. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 21.50'de En Güzel Rehber, 22'de Erenler Kervanı programı sizlerle olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz, hayırlı akşamlar diliyoruz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fihi ala külli halin ve fi külli hin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ehu bi ihsanin ila yevmiddin emma ba'du fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuş ki aleyküm bil cema'a, aleyküm bis savadil a'zam. Topluluktan ayrılmayın, kopmayın. Ve men şezze şezze finnar. Kim ayrılır giderse cehenneme doğru ayrılır gider. Ayrılmak kurtların kapmasına sebep olur. Sürüden ayrılanı kurt kapar. Onun için mutlaka mutlaka 3 aile, 5 aile bir yerde bulundum, bir cami yapması gerekiyor. Namazı beraber kılması gerekiyor ki toplum oluştursun, iyilerle beraber olsun diye. Nereye giderseniz gidin. Her zaman burada kalmayabilirsiniz. Başka yere göç etmek mecburiyeti olabilir. İş icabı, mecburiyetlerden başka bir şehre gitmek zorunda kalırsınız. Nereye giderseniz gidin, iyi insanları arayıp bulup tanışmalısınız, onlarla arkadaşlık etmelisiniz. İyi insan kim? Mümin insan. İyi insanın en başta gelen vazgeçilmez vasfı mümin olmasıdır. Mümin olmadıktan sonra onun gayri mümin, gayri müslim olması, kafir olması, müşrik olması mutlaka size zarar verir. Çok zarar verir. Ahbaplık ederseniz. Mutlaka iyileri arayacaksınız, bulacaksınız. Mutlaka onlarla bir toplum oluşturacaksınız. Mümkünse bir yer tutacaksınız. Mümkünse beraber namaz kılmaya çalışacaksınız. Bir arkadaşımız geçtiğimiz günlerde Rockhampton'a gitti. Cuma günü geldi. Orada bir cuma namazı kılınan yeri 2,5 saat aramışlar. Yani eskiden kılınan yerde bile kılınmıyormuş. Koca bir şehirde hem de Müslümanlar varken cuma namazı kılınmaması çok acı bir olaydır. Ahiret çok önemlidir. Çünkü ebedidir. Dünya önemsizdir çünkü azıcıktır, fanidir. Bizim hepimizin ahireti kazanmaya, ahireti kaybetmemeye, ahirette efendim iyi durumda olmaya çok dikkat etmemiz lazım. Her işimizi ona göre ayarlamamız lazım. Falanca yerden bana teklif geliyor. Ben gideyim mi, gitmeyeyim mi? Eğer orada Müslümanlığını yaşayabileceksen, daha iyi yaşayabileceksen git. Yaşayamayacaksan gitme. Bir yerde Müslümanlığı

uygulayabilmek, gönlünce yaşayabilmek mümkün olmadığı zaman Müslümanın o yerden hicret etmesi gerekir. Hicret o zaman mecburi olur. Peygamber Efendimiz'in Mekke'den ayrılıp Medine'ye gittiği gibi. Nereye hicret edecek? İslamiyet'i uygulayabildiği bir yere. Onun için Avustralya'da Perth'te bir arkadaş, Darwin'de bir arkadaş, orada yalnızsa, cami yoksa kalkıp Brisbane'e gelecek, Sydney'e gelecek, Melbourne'a gelecek, Müslümanların yanında yerini alacak. Amerika'daysa arayacak, tarayacak, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bir yeri, camisinin olduğu bir yeri gidecek, orada işini kurmaya çalışacak. Arkadaşı seçecek, iyi kimseleri değerlendirecek, etrafında konuştuğu kimseleri, iyilerle arkadaşlık kuracak, ahbap olacak, kötülerle ilişkisini geri çekecek. Varsa bile daha önceden mektepten tanışıklar, askerlikten tanışıklar, falanca yerden, filanca yerden, ama adam berbat, adam tehlikeli. Onunla ilgisini kesmesi lazım. Çünkü Efendimiz kiminle arkadaşlık ettiğine kişi bakmalı buyuruyor. Binaenaleyh diyor, bakmalı diyor. Bu çok önemli bir husustur. Küçük bir çocuk gittiği bir mektepte, sınıfta kötü bir kimseyle arkadaş olursa ayağa kayabilir. Sınıfta iyi bir çocukla arkadaş olursa sınıfın çalışkanları arasına girebilir. İyi bir mektepte okursa, iyi aile çocuklarının olduğu bir mektepte okursa iyi yetişebilir. Düşük bir okulda okursa, düşük çocukların arasında kendisi ne kadar iyi eğitim, aile terbiyesi görmüş olsa bile mutlaka kaybı olur. Onun için çocuklarımıza da iyi muhit hazırlama, iyi mekteplerde okutma, onların arkadaşlarını kimlerden seçtiklerini gözetmeye mutlaka dikkat etmek zorundayız. İyilerle ahbaplık kurmalarına da yardımcı olmalıyız. Onları çağırmalıyız evimize, evlerine gitmeliyiz vesaire. Er-rizku ila beytin fihi seha'u esra'u mineşşefreti ila senamil ba'ir. İbn Asakir Ebu Said Hazretlerinden radıyallahu anh rivayet eylemiş ki Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: rızk, insanın yediği içtiği kısmeti, nasibi, rızkı, içinde cömertlik olan eve bıçağın devenin hörgüç yağına girmesinden, yağın içine girmesinden daha kolay girer. Bıçak yağın içine, tabi orası Arabistan olduğu için mevcut yağı söylüyor, yani devenin hörgücünün yağı. Gevşek orası. Hörgücü gevşek. Yağ çıkıntısıdır o. Hayvanı kestin, yüzdün filan. Hani nasıl koyunun arkasında kuyruğu oluyor, yağ oluyor. Onun gibi. Yani orası da, ben görmedim işte devenin hörgücünün yağı nasıl oluyor ama onun içine bıçak fırt diye girer. Kolay, zor değil. Kolay girer. İçinde cömertlik olan eve rızk bıçağın devenin hörgüç yağına girmesinden daha hızlı gelir. Rızk gelir. Neden? Cömertlik var. Cömertlik Allah'ın çok sevdiği bir güzel ahlaktır. Kişi kendisinin sahip olduğu zenginlikten, az da olsa varlıktan başkasına ikramda bulunursa ona cömertlik deniliyor. Al kardeşim yarım elma. Buyur. Yarısı senin, yarısı benim. Yarım elma, gönül alma. Ama tabii daha çoksa daha çok verir. Daha çoksa daha çok verir. Bugün ülkemizde veya başka yerlerde, hatta Avustralya'da toplumun istifade ettiği pek çok kıymetli şeyin, o binaları, o efendim tesisleri, o imkanları birilerinin, cömert birilerinin topluma bağışlamasından dolayı. Camilerde namaz kılıyoruz. Kim yaptırmış bu camiyi? Falanca ağa, falanca padişah, filanca sadrazam, filanca vezir. Yaptırmamış olsaydı orada cami olmayacaktı. Camide kılıyoruz namazı. Halının üstünde rahatça namaz kılıyoruz. Taşta kılsaydık ayağımız üşüyecekti. Efendim, o halıyı seren bir hayır yapmıştır. Efendim, bilmem, hastanede tedavi oluyorsun. Efendim, Valide Sultan efendim yaptırmış hastaneyi. Allah razı olsun. Efendim, çeşmeden su dolduruyorsun, içiyorsun. Kim getirdi? İşte bilmem falanca hayır sahibi falanca yerden getirmiş, istifade ediyorsun. Yani toplum cömertlerin sayesinde rahat yaşıyor. Cömertler hayırları yapıyor, cömertlikleri yapıyor. İkramlarını hediye ediyor birilerine de, onun için toplum rahat ediyor. Kimse kimseye zırnık vermese, koklatmasa

efendim toplum çok sıkıntılara düşer. Amerika'da ödünç vermeyi bir kanun olarak meclisten geçirecekleri zaman misal vermiş Reis-i Cumhur, bu kanunu oylayacağız. Şimdi siz oy verin. Mesela demiş, sizin evde yangın çıktı. Merdiven lazım ki su fışkırtasınız yangının üstüne. Komşunuzda merdiven var. Sizde merdiven yok. İşte ondan ödünç onu almak. İşte budur filan diye. Ha öyle mi? Hemen imzalamışlar, geçmiş kanun. Yani güzel misal vermişler. Evet, yani birisi birisine olan şeyini verirse o adam rahat eder. Onu vermezse çehir çehir yanar evi. Suyu dökecek şeyi yok. Aman şu şöyle oldu, sende şu alet var mı? Şurasını şey yapıvereyim. Olur, tamam. Yani kişi olarak cömerti Allah sever. Bir evde de cömertlik varsa, yani baba cömert, hanım cömert vesaire, efendim, o eve de rızık çok gelir. İçinde cömertlik olan eve Cenab-ı Hak rızkı gönderir. Hem de hızlı bir şekilde gönderir. Efendim, nereden geldiğini anlayamazlar. Şükrederler, hamd ederler. Allah Allah, hiç bak şunlara bak neler geldi filan diye. Onun için cömertliğe dikkat edelim. Cömert olmağa. Efendim, elimize hayır imkanı geçti mi, bir fakir muhtaç gördük mü, hayrımızı, hasenatımızı yapmayı nimet bilelim. Kişinin evinin önünde, kapısındaki muhtaç, fakir, dilenci Allah'ın ona gönderdiği bir hediyedir diyor Peygamber Efendimiz. Allah'ın hediyesi. Niye? Kapıya kadar gelmiş, Allah rızası için bir şey ver diyor, sen de veriyorsun bedavadan, yorulmadan. Yoksa sen arayacaktın. O kapıya kadar gelmiş, çıkartıp veriyorsun. Hiçbir şey veremezsen ona dua ediver diyor Peygamber Efendimiz. Yani paran yok, pulun yok, istediği şeyi verecek durumda değilsin. İşte o zaman kardeşim kusura bakma, olsaydı verirdim ama Allah sana ihsan eylesin. Ben de muhtaç durumdayım, bende de yok filan. Şimdi bunu yanlış anlamışlar. Fakir geliyor, istiyor, Allah versin diyor. Canım Allah herkese veriyor zaten. Ne demek Allah versin? Zaten verirse verir. Allah versin. Yani ben vermiyorum demek o. Varsa vereceksin de, yoksa Allah sana ihsan etsin diyeceksin. Yanlış kullanılıyor bence. Öyle tahmin ediyorum. Allah cümlemizi her günahtan korusun. Her hayrı yapmaya muvaffak edesin. Sübhanekallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Vahdeke la şerike leke. Estağfirüke ve etubi ileyk. Sübhaneke la ilme lena illa ma alemtena. İnneke ente alimul hakim. Sübhane rabbina rabbil izzeti amma yasıfun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
0: Akra dinliyorsunuz.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Destan. Destan bir milletin tarihini, kahramanlıklarını ve toplumu derinden etkileyen önemli olaylarını anlatan uzun, çoğunlukla manzum hikayelerdir. Yalnızca bir anlatı değil, aynı zamanda bir milletin ortak hafızasıdır. Destanlar genellikle sözlü kültür ortamında doğar. Zamanla halk arasında yayılır, gelişir ve daha sonra yazıya geçirilir. Bu süreçte destan tek bir kişinin eseri olmaktan çıkar. Milletin ortak duygularını, acılarını ve umutlarını yansıtan kolektif bir anlatıya dönüşür. Bu yönüyle destanın en önemli özelliği milli oluşudur. Çünkü destanlar bir toplumun yaşadığı savaşlar, göçler, felaketler ve kahramanlıklar etrafında şekillenir. Destanlarda genellikle olağanüstü özelliklere sahip kahramanlar yer alır. Anlatılan olaylar gerçek hayata dayanabilir ancak çoğu zaman abartılarak, yüceltilerek

0: sunulur. Bu yüzden destanlarda hem tarihi gerçeklik hem de mitolojik unsurlar bir arada bulunur. Destanlar yapı bakımından doğal ve yapma olmak üzere ikiye ayrılır. Konularına göre ise milli, dini ve halk destanları şeklinde sınıflandırılabilir. Ayrıca halk edebiyatında hece ölçüsüyle ve dörtlükler halinde yazılan savaş, göç, kıtlık gibi olayları anlatan şiirlere de destan adı verilir. Bu türde yaş destanları gibi insan hayatını dönem dönem anlatan örnekler de bulunmaktadır.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür. Allah'ım, senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, bütün iyiliklerden kazanç elde etmeyi ve bütün günahlardan emin olmayı dilerim. Beni günahlarla baş başa bırakma. Ancak sen bağışlarsın. Beni kederle baş başa bırakma. Ancak sen kurtarırsın. Beni rızana uygun olan ihtiyaçlara muhtaç halde bırakma. Ancak sen giderirsin. Ey merhametlilerin en merhametlisi.

0: Bir mucit, bir icat.
1: Takiyüddin Raşit ve Rasathane. 16. yüzyılda bilim adamları tarafından gökbilim çalışmaları sürdürülürken, Osmanlı döneminde de ilk defa rasathane kuran bir çağdaş gökbilimci göze çarpmıştır.

0: bulunmaktadır. Mısır'da eğitim gören, çağından çok ileride asrın önde gelen bilginlerinden biri olan, bir müddet kadılık ve müderrislik yapan, bu arada astronomi ve matematik alanında önemli çalışmalarda bulunan ve daha sonra da İstanbul'a gelerek ilk rasathanenin kurulmasını sağlayan Suriyeli bir Müslüman ilim adamıdır Takiyüddin Raşit. Suriye'nin Şam şehrinde 1526 yılında doğan Takiyüddin ilk öğrenimini burada yaptı. Daha sonra Mısır'da dönemin tanınmış hocalarından fıkıh, hadis ve tefsir dersleri aldı. Bu dönemde İstanbul'a seyahat eden Takiyüddin, ünlü ilim adamlarıyla dostluklar kurarak bilgi alışverişinde bulundu ve bilgisini arttırdı. Mısır'da Abdülkerim Efendi, eski gökbilimcilerden kalan ve kendisinde bulunan risaleleri verdiği Takiyüddin'e, elinde bulunan gerekli rasat aletlerini ve aletlerin yapımına ait bilgileri içeren risaleleri de vererek matematik ve astronomi ile ilgilenmesini sağladı. Astronomi konusundaki deneyimini ve bilgilerini geliştiren Takiyüddin, 44 yaşındayken 1570 yılında Mısır'dan 3. defa İstanbul'a geldi ve bir sene sonra 1571 yılında vefat eden Müneccinbaşı Mustafa bin Ali'nin yerine Müneccinbaşılığa tayin edildi. İstanbul'da başta Hoca Saadettin Efendi olmak üzere meşhur ulema ve önemli devlet adamları ile yakınlık sağlamış, Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa vasıtasıyla da Sultan 3. Murat ile tanışmıştır. Takiyüddin, eski İslam rasathanelerinde kullanılmış olan aletleri büyük bir titizlik ile burada imal ederek bunların kullanılmasını sağlamış, ilaveten bazı yeni aletler de icat ederek gözlemlerinde ilk defa kullanmıştır. Şam ve Semerkant astronomi ekollerini şahsında birleştiren Takiyüddin, güneş ve ay tutulmaları ile ilgili çeşitli gözlemler yapmıştır. Ramazan 985 yani Eylül 1578'de İstanbul'dan bir ay süreyle gözlenen kuyruklu yıldızı da rasathaneden gece gündüz uyumadan gözlemiş ve gözlemlerinin neticelerini padişaha sunmuştur. İlk defa mekanik saat kullanarak çok dakik gözlemler yapmıştır. Ekliptik ile ekvator arasındaki 23 derece 27 dakikalık açıyı 1 dakika 40 saniye farkla 23 derece 28 dakika 40 saniye olarak bulmuş ve gerçeğe en yakın ve doğru dereceyi hesaplamıştır. Güneş parametreleri hesabında da yeni bir yöntem uygulamıştır. Sabit yıldızların boylamlarının tespitinde ise ay yerine Venüs'ü kullanarak daha dakik neticeler elde etmeyi planlamıştır. Osmanlılar da otomatik makineler üzerine ilk eseri de Takiyüddin yazmıştır.
1: Bir mucit, bir icat.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

0: dostça bir tavsiye ister misiniz?
1: Kâne hulukuhul Kur'anu. Hazreti Ayşe validemizden Peygamber Efendimizin ahlak-ı şerifesi Kur'an'dı. Kur'an. Kur'an-ı Kerim'di. Nasıldı Peygamber Efendimizin huyu? Acaba ne huydaydı? Kur'an huyundaydı.

0: kısaca bildiriyor Hazreti Ayşe ve validemiz. Kâne hulukuhul Kur'an'ı. Ahlakı Kur'an-ı Kerim idi. Ne demek? Demek ki Peygamber Efendimiz Kur'an'ın birinci ve eşsiz ve emsalsiz ehli, tabii. İlk anlayan, ilk dinleyen, ilk uygulayan. Hangi ayet uymuşsa onu uygulamış. Hangi ayet kendisine inmişse ilk önce kendisi tatbik etmiş. Her şeyi en güzel içine o sindirmiş. Kur'an-ı Kerim onun ahlakı olmuş. Kur'an ne demişse öyle. Eşiddâ'u alel küffâri ruhamâ'u beynehum. Müminlere karşı şefkatli, kafirlere karşı şiddetli. Merhametli, re'fetli, efendim şefkatli, cömert, sabırlı, efendim güçlü, kuvvetli, metanetli, her türlü güzel huya Allah-u Teala Hazretleri onu sahip eylemiş. Kur'an'ın mücessem bir sembolü olmuş. Kur'an bize niye indi? Okuyalım, uygulayalım diye. İlk uygulayan kim? Peygamber Efendimiz. Uygulayınca insan nasıl oluyor? Peygamber Efendimiz gibi olur. Peygamber Efendimiz gibi olur. Hocam ben bu fırsatı kaçırdım o zaman. Ben Kur'an okumayı bile bilmiyorum. İşte zaten hepimizin kaçırdığı en büyük fırsat bu. Peygamber Efendimizin ahlakı Kur'an'dı. Bizim de ahlakımız Kur'an olsun. Okuyalım da, öğrenelim de, kötü huylarımızı atalım da, kötü, fasit, yanlış, saçma fikirleri atalım da, şöyle bir pırıl pırıl bir Kur'an nesli çıksın ortaya. Pırıl pırıl böyle bir Kur'an anlayışı çıksın. Her şey güzel olsun. Her şey ilme uygun olsun, imana uygun olsun, dünya ve ahiret saadetini kazanmaya uygun tarzda olsun.
1: Dostça bir tavsiye.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Taif'in kuşatılışı, Peygamberimiz Aleyhisselam Taif'i 20 geceden fazla veya 30 gece veya buna yakın müddet kuşattı. Taif halkı olan Sakiflerle günlerce en şiddetli şekilde ok savaşı yapıldı. Sakifler 10-19 gece Taif'ten Müslümanlara ok ve taş atarak savaştılar. Yezid bin Zema bin Esved atının üzerinde ilerleyip konuşmak üzere Sakiflerden eman vermelerini istedi. Sakifler eman verdiler. Fakat yanlarına varırken onu okla vurup şehit ettiler. Halid bin Velid'in Sakiflere meydan okuyuşu. Halid bin Velid Sakiflere, "Kaleden dışarı çıkıp benimle çarpışacak kim var?" diye seslendi. Fakat hiç kimse kaleden dışarı çıkmadı. Halid bin Velid tekrar onlara meydan okudu. Yine kaleden dışarı çıkan olmadı. İbni Yalil, "Bizden hiçbiri seninle çarpışmak için kaleden inmeyecektir. Biz kalemizde oturacağız. Çünkü bizim yıllarca yetecek yiyeceğimiz var. Eğer bu yiyecekler tükenir, sen de o zamana kadar beklersen, hepimiz kılıçlarımızı sıyırır, senin karşına çıkarız. Son erimiz ölünceye kadar seninle çarpışırız." diyerek seslendi. Kaleden inecek kölelerin hür sayılacaklarının ilan ettirilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ne zaman bir köle kaleden iner ve yanımıza gelirse, o hürdür" diyerek ilan ettirdi. Bunun üzerine kaleden bazı köleler inip Müslüman olunca, Peygamberimiz Aleyhisselam onları azat etti, hürriyetlerine kavuşturdu. Kaleden inen köleler 10-19 kadardı. 21 kişi oldukları da bildirilmiştir. Köleler Müslüman oldukları zaman Peygamberimiz Aleyhisselam onları yedirip içirmeleri için hali vakti yerinde olan bazı Müslümanların yanlarına verdi ve kendilerine Kur'an okutmalarını ve sünnetleri öğretmelerini de emretti. Sakifler Müslüman oldukları zaman içlerinde Haris bin Kelede'nin de bulunduğu Sakif eşrafı gelip bu köleler hakkında Peygamberimiz Aleyhisselam'la konuştular. Onların kendilerine geri verilmelerini istediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Onlar Allah'ın azatlanmış olduklarıdır. Kendilerini geri çevirmeye yol yoktur." buyurdu. Taifliler bunu işitince son derecede üzüldüler. Bunu aldılar ve kölelerine kızdılar. Uyeyne bin Hısn'ın Taiflerle konuşmak üzere Taif'e gidişi. Uyeyne bin Hısn, "Ya Resulallah, bana izin ver de Taif kalesine gidip onlarla konuşayım. Belki Allah onlara hidayet nasip eder." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam da Sakiflerle konuşmak ve onları İslamiyet'e davet etmek üzere ona izin verdi. Bunun üzerine Uyeyne bin Hısn, Taiflilere, "Bana eman verir misiniz yanınıza geleyim?" diye sordu. Taifliler, "Evet" dediler. Ebu Mıhcan onu görünce tanıdı ve

0: yaklaş dedi. Uyeyne yaklaşınca içeri gir dedi. Uyeyne bin Hısn yanlarına girdi ve onlara babam anam sizlere feda olsun. Vallahi Muhammed hiçbir zaman sizin gibisiyle karşılaşmadı. Kalenizde direnin. Sizin kaleniz sarp ve içinde korunmaya elverişlidir. Silahınız çoktur. Bol akarsularınız vardır. Katiyen korkmayın. Vallahi biz köleden daha zayıfız. Siz sakın ellerinizi verip teslim olmayın. Şu ağaçların kesilmesi de size ağır gelmesin dedi. Uyeyne kaleden dışarı çıkınca sakifler Ebu Muhcan'a biz onun içeri girmesinden hoşlanmadık. O bizde ve kalemizde gördüğü bozuklukları Muhammed'e haber verir diye korkuyoruz dediler. Ebu Muhcan, ben onu iyi tanırım. Bizim içimizde Muhammed'e Uyeyne'den ve onunla birlikte bulunanlardan daha katı düşman olan bir kimse yoktur dedi. Uyeyne bin Hısn Taif'ten dönüp gelince Peygamberimiz Aleyhisselam ona ey Uyeyne onlara ne söyledin diye sordu. Uyeyne bin Hısn onlara İslamiyet'i emir ve kendilerini Müslümanlığa davet ettim. Cehennemle korkuttum, cennete kılavuzladım. İslamiyet'e giriniz. Vallahi Muhammed yurdunuzun ortasında sizi teslim almadıkça geri durmayacaktır. Kendiniz için ondan eman alınız. Sizden önce Kaynuka, Nadir, Kurayza ve Hayber Yahudileri gibi kaleliler, silahlar sahipleri meydanlarda ona teslim oldular dedim. Gücümün yettiği kadar onları horlaştırdım, yardımsızlaştırdım ve çaresizleştirdim dedi. Uyeyne bin Hısn konuşurken Peygamberimiz Aleyhisselam susup duruyordu. Uyeyne bin Hısn sözlerini bitirince ona yalan söylüyorsun. Sen onlara şöyle şöyle söyledin diyerek onun söylemiş olduğu sözleri birer birer nakletti. Uyeyne bin Hısn doğru söyledin ya Resulallah. Ben bu sözlerimden dolayı Allah'tan mağfiret dilerim. Allah'a ve sana tevbe ederim dedi. Hazreti Ebu Bekir Uyeyne bin Hısn'a yazıklar olsun sana ey Uyeyne. Demek sen temelli batıl üzerinde direnip duracaksın ha. Sen kaç keredir Beni Nadir, Beni Kurayza ve Hayber günlerinde karşımıza çıktın. Üzerimize asker yığdın. Kılıç çekip bizimle çarpıştın. Sonra da güya Müslüman oldun. Müslüman olduğun halde düşmanımızı bize kışkırtmaktan geri durmuyorsun dedi. Uyeyne bin Hısn, ey Ebu Bekir, Allah'tan yarlıganmamı diliyor, ona tevbe ediyorum. Ben bir daha bu kötülüklere dönmeyeceğim dedi. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

Allah'ım, haktan ayrılmaktan, münafıklıktan, ikiyüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım.

Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısaküre'nin

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Değerli okuyucular, merhaba. Dünü hatırlayalım. Bizim değil, İslam tarihinin dününü. İşte o günlerde okuduklarımız. Peygamber Efendimiz Hira'ya çekilmişti. Baş gösteren kıtlık hikmetiyle Hazreti Ali'yi yamacına almıştı. Ve Zeyd bin Harise de aynı kapıyı çalmak üzereydi. 16. bölüm. Hatice'nin yeğeni Hakim Suriye'den bazı köleler getirmişti. Kölelerden biri de sonradan büyük bir şöhrete kavuşan ve İslam'ın ilkler kadrosunda ışıldayan Harise oğlu Zeyd. Kainatın efendisi Zeyd'i görür görmez ona karşı ani bir sevgiyle doldu ve kölenin kendisine verilmesini istedi. Hatice tereddütsüz köleyi zevcine sundu. İlahi memuriyetin mukaddes namzedi de Zeyd'e malik olur olmaz hemen onu azat ve evlatlığa kabul etti. Haber uzaklara, çok uzaklara kadar yayıldı. Zeyd'in babası Harise'nin kulağına vardı. Harise, azat edilen oğlunu alıp yurduna döndürmek için Mekke'ye kadar geldi. Oğlunu buldu ve kendisiyle beraber dönmesi için onu telkin altına almaya çalıştı. Zeyd'i bu kadar seven alemlerin serveri acaba Zeyd tarafından ne kadar sevilmişti? Zeyd, babasının peşinden tam manasıyla hür adam olarak yurduna dönmek gibi bir kıymeti, yanında bulunduğu gaye insan ve ufuk peygamberin huzurundaki nimete göre hiç saydı ve babasına cevap verdi. Ondan ayrılmaktansa senden ve yurdumdan ayrılmayı tercih ederim. Ve Zeyd'in babası Harise, boynu bükük, oğlunun bu ulvi tercihi karşısında hiç ses çıkartmadan geriye döndü. Anne, baba, vatan ve topyekün hürriyet sevgisini büyük aşka feda eden köle. Her Müslüman gibi hakikatin kölesi o, yani tam hür. Murakabe hep devamda, öyle ki Mekke'ye bir saat mesafedeki Hira Dağı, artık kainatın efendisine ibadet ve istirak yeri olmuştur. Bu dağ ve oradaki mağara, sessizliğin bir madde halinde dönüp bütün fezayı çınlatan bir ahenk neşrettiği yer. Burası sükût ikliminin ufku ve fikrin haşyet içinde baş aşağı ebediyete sarktığı pencere. İşte burada kainatın efendisi Ceddi İbrahim peygamberin getirdiği usul ve ölçüyle ibadet etmekte ve yalnız düşünmekte. Ne düşündükleri, nasıl bir his ve fikir ahengiyle kıvrım kıvrım dipsizliğe sarktıkları üzerinde. Hayal en küçük bir gayret sarf etse kanatlarının yandığını hisseder. Ne duyduklarını ve düşündüklerini duyamayız, düşünemeyiz. Sadece içinde sükutun bir maden gibi donduğu ve bütün fezayı çınlatıcı bir ahenk neşrettiği mağaraya gömülüp kendi kendimize zayıf ve aciz bir şeyler duymaya ve düşünmeye çalışabiliriz. Dipsiz sema, orada her yıldız bir kum tanesi. Sonsuz çöl, orada her kum tanesi bir yıldız. Çölün çarşaf gibi yayılışını birdenbire katlayan ve onu sarp iniş ve çıkışlarla ani bir bükülüş ve kıvrılışa döndüren dağ. Çölün ruh adelesi gibi kendi içinde ve kendi üstünde büklüm büklüm zirveleşen ve çukurlaşan Hira Dağı. Bu da sanki bütün göklerin ve çöllerin sessizlik ve yalnızlığını huni gibi süzüp bir köşesindeki mağaraya akıtmaktadır. Ve bu akan şey mücerredin üstüne çıkmış bir lisan, musikinin ötesinde bir namedir. Zaten bu namenin akışına değil midir ki şu şırıldamakta, maden çınlamakta, kamış inlemekte ve tel çığlık koparmaktadır. Bu Allah kelimesinin şuur üstü namesidir. Sevgilisinin ağzından söyleyen Allah, hadis-i kutsi meali, ben insanın en büyük sırrıyım ve insan benim en büyük sırrım. Ey her perdenin arkasında gizli ve ey her perdenin önünde aşikar yaratıcı, hikmetinden ve sırlarından bir haber. Sessizlik ve yalnızlığın ufuk noktasında insanoğlunun ufku, bu murakabe ve itikaf, bu hem fikri ve hem bedeni ibadet haline gömülü bazen haftalarca kalıyorlardı. Artık ilahi memuriyetin eşiğindeler. Hep nereden, kimden ve nasıl geldiği belirsiz sesler, hitaplar, nidalar. Hiçbir madde ateşine benzemeyen, beklenmedik yerlerde ve zamanlarda fışkırıveren pırıltılar ve ışık püskürtüleri. İlahi memuriyetin gittikçe belirmeye yüz tutan dalaletleri sadık rüyalarla başladı. Gelmiş ve geçmiş Resullerde olduğu gibi kainatın gaye insanı 6 ay müddetle rüyalarında ne gördülerse aynıyla zuhuruna şahit oldular. Allah bu sadık rüyalarla sevgilisini pek kısa bir zaman sonra mübarek sırtına yükleyeceği Resulullah vazifesindeki haşyet ve heybete alıştırmaktadır. Yaşları tam 40. Gökten gelen devlet, melek. Ramazan'ın 17. pazartesi günü Allah'ın Resulü Hira Dağı'ndaki mağarada. Bir gece evvel rüyalarında muazzam bir şekil, bir heybet, bir suret, bir eda, bir ışık, bir renk görmüşlerdir. Bu kendisine sır tevdi edilen ve kendisinden ruhun batini mahiyetini öğrenebilen mahrem ve emin kimse manasına namusul ekber sıfatlı Cebrail'dir. Allah'ın vahyini tebliğe memur büyük ve sultan meleklerden bir tanesi. Bir gece evvel rüyada beliren melek, Ramazan'ın 17. pazartesi günü mağarada, murakabe ve ibadetin en derin anında Allah'ın sevgilisine dünya ve madde perdesinde görünüverdi. İnsanoğlunun ufku, madde gözüyle insanoğluna mahsus olmayan ufukların ötesindeki bu manzara karşısında ne hale gelmiştir? Birdenbire gökler bir perde gibi açılır ve arkasından sonsuzluk aleminin kadrosundan bir şahsiyet. Bütün madde tezahürlerini yakıp kül edici, cisim üstü bir cisimlenişle görünüverirse insan ne hale gelir? Melek o ana kadar öteler alemini tanımayan, fakat bütün alemlerin tacı ve efendisi olarak yaratılmış bulunan gaye insan ve ufuk peygambere hitap etti. İkra, oku, alemlerin fahri dehşetler ve haşyetler içinde cevap verdi. Ben okuyucu değilim, ne okuyayım? Sultan melek ilerledi. Allah'ın Resulünü kucakladı, kuvvetle sıktı ve sonra bırakarak tekrar etti. Oku. Ve kendisinden yine aynı cevabı aldı. Bu hal 3 kere tekrarlandıktan sonra melek Allah'tan aldığı ve Resulüne teslim etmeye geldiği ilk ayeti başından sonuna kadar okudu. Oku. Rabbinin ismiyle başlayarak oku. O Rabbinin ismiyle ki insanı uyuşmuş kandan yarattı. Kalem vasıtasıyla insanlara ilim veren, bilmediği şeyleri öğreten ve yaratmak yalnız kendisine mahsus olan kerem sahibi Rabbinin ismiyle oku. Allah'ın Resulü dehşet ve haşyetin son basamağında. Bizzat konuştuğu lisanla nazil olan ayeti kelimesi kelimesine tekrar etti. Ayetin Allah Resulü tarafından kelimesi kelimesine tekrarına kadar bekleyen melek, Allah kelamının Allah Resulü'nün diline ve kalbine yerleştiğini görür görmez birdenbire kayboluverdi. Ve bu hali bir kurşunun diğeri delip geçmesine kadar sürdü. Kurşun ciğerden çıkıp gider gitmez tesiri başlayacaktır. Melek kaybolur kaybolmaz Allah'ın Resulü muazzam bir dehşete düştüler. Mağaradan çıktılar. Hira Dağı'ndan indiler. Uçan bir kuşun gölgesi gibi mesafeleri aşarak Mekke'ye girdiler. Büyük ve temiz Hatice'nin kapısını vurdular. Meleğin kucakladığı mukaddes insan yalnız mırıldandı. Beni örtünüz, beni örtünüz. Sadık sevci, izinde bütün bir esrar cereyanını sürükleyen Allah'ın sevgilisini, olup bitenlerden habersiz, hiçbir şey sormak ve anlamak cesaretini göstermeden şefkat ve itinayla yatağına yatırdı. Üstüne kalın örtüler çekerek onu yalnız bıraktı. Dakikalarca ilahi haşyete bağlı mukaddes raşenin ihtizazlarını kaybeden yatak ve nihayet bu yatakta kavuşulan rahat ve sükunet. Kainatın efendisi rahat ve sükunete erişince yataktan kalktılar. Zevcelerini çağırdılar ve başlarından geçen hali anı anına, noktası noktasına anlattılar. Henüz tam bir açıklık belirtmeyen ve ne olduğunu hissettirmeyen tecelli karşısında ilk hükümleri, rahat ve sükunete kavuşmuş olmalarına rağmen sadece korku ve kaygı. Henüz ebedi devlet

hayatın yegane gayesi Allah'ın varlığını, birliğini sezmek, O'nun sevgisini kazanmak, O'nun yarattığı biçimde kalmak, hilkate tabi olmak, O'nun istediği gibi yaşamak, yani iyi kulluk etmek, rızasını kazanmak, gerçek insanları ayırt etmek için koyduğu kuralları uygulayarak imtihanı başarmaktır. Hak Teâlâ Hazretlerini bulduktan sonra da hakikat arayışı bitmemektedir. Mahmud Esat Coşan rahmetullahi aleyh, hakkı bulmak, hakkı sevmek gerek der ama hakkı sadece aramak ve bulmak yeterli değildir. Asıl mühim olan bulduktan sonra hakka uymanın zorunluluğudur. Hak Teâlâ Hazretlerinin hakikati anlatmak için gönderdiği en son din İslam ve onun mensupları da hakikatin temsilcileridir. Yüce Allah bu sebeple insanı en güzel şekilde yaratmış, ona ruhundan üflemiş, onu yeryüzünde halifesi kılmış, ona şeref ve izzet bahşetmiştir. Bir insanın doğru hareket edebilmesi için önce doğrunun ne olduğunu bilmesi gerek. Hakkı, hakikati, doğruyu, iyiyi, uygunu, münasibi, mütenasibi aramak, bulmak, saymak, sevmek, tebcil etmek, baş tacı eylemek, rehber edinmek, her olgun, ergin, bilgin, bilge, erdemli, değerli kişi için en başta gelen şarttır. Bu çok büyük bir nimet, çok ulu bir devlet ve saadettir. Çok muazzam bir servet, çok muhteşem bir atıfet ve inayettir. Demek olur ki herkes hakkı ve doğruyu bilsin, bilince de ona uysun.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir hadisi şerifinde gerçek neredeyse sen de orada ol, onun peşi sıra git, haktan hiç ayrılma buyurmuştur. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olan bütün müminler hakkı istemeli, gerçeği aramalı, onu sevmeli ve saymalı, her işlerinin doğru, her sözlerinin hak olmasına büyük dikkat ve itina göstermelidir. Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak gönderilen insanlar, ki onlar kral değildir, seçilmiş kimseler değildir, Allah'ı bilen her fert, ona iman eden her mümin, onun yeryüzündeki halifesidir. Halifeler, bütün insanlara karşı sorumludur ve onlara da gerçek yaratılış gayesini ulaştırmakla vazifelidir. İbadetler, Allah'ın tayin ettiği şahsiyete, hilkatimize dönmemizi sağlayan unsurlardan biridir. Müminler, ibadetler sayesinde hayatlarını bir forma sokar, onlar sayesinde şahsiyetlerine nizam verir, günlük, senelik ve ömürlük planlarını yapar, ahlaklarını geliştirir, toplumsal görevlerini idrak eder, huzur ve birlik içinde yaşamanın yollarını öğrenirler. Bu anlamda namaz, oruç, zekat, hac en temel ahlaki ve toplumsal egzersizlerdir. Ancak İslam bir de ve belki de en önce zihnin ibadetini öngörür, tefekküre, düşünmeye çok büyük önem verir. Sebebi fikrin ıslah edilmesidir. Çünkü düşünce her şeydir. Fikir, fiil ve amellere kimliğini veren şeydir. O olmazsa fiiller ve ameller şekilden ve içi neredeyse boş hareketlerden ibarettir.

0: Fikir, düşünce düzgün olursa niyetler düzelir. Niyetler düzgün olursa her iş ibadet olur. İslam, insanın her fiilini, her işini ibadete dönüştürme dinidir. Fikir hakkı düşünmeli, niyet Allah rızası olmalı, hayat Allah için yaşanmalıdır. Bu olduğu vakit, hususi ve süslü, adı büyük, miktarı çok ibadetlere lüzum yoktur. Az bir hakiki amel, çok ibadeti alt eder.
1: Farkına varmadan yapa geldiğimiz her şeyin aslını araştırmalı, sebebini sormalı, kaynağını bulmalı. Bizden olmayanı derhal terk etmeli, özümüze dönmeliyiz. Her şeyi yaparken Allah'ın rızasını düşünmeli. Onun rızası olmayan işi yapmaktan şiddetle sakınmalıyız. Ruhumuza, davranışlarımıza, aile ve iş hayatımıza, sosyal bünyemize İslami, imani ve ahlaki prensipleri iyice yerleştirmeli ve onları korumakta dikkatli ve titiz olmalıyız. Çünkü iyi bir Müslümanın, İslam'ın ruhunu, ibadetlerin amaç ve hedefini, şeriatın emir ve yasaklarındaki ulvi gaye ve hikmetleri çok iyi anlayıp kavraması lazımdır. Çünkü alacağı manevi ecir ve mükafat, şuuru, izan ve irfanı, sevgisi, ihlası, anlayış ve sezgisiyle orantılıdır. Sığ ve sati, bön ve kaba, savruk ve dikkatsiz, cahil ve gafil Müslüman çok hatalar yapar, çok pot kırar, çok çam devirir, çok şeyler kaybeder, çok zarar ve ziyana uğrar, çok cezaya çarpılır.
0: İslam hayat nizamıdır. Ritüeller, kalıplar, şekiller dini değildir. O özdür. Her işin özünü araştırır. Aklın delili, kalbin cilası ve ruhun gıdasıdır. Ruhen ve bedenen, kalben ve ahlaken düzene sokar. İkilikleri, tezatları ortadan kaldırır. Öğrendiğini yaşaması için kulları ihtar eder, riyadan sakındırır. Her müminin Allah'ın dinine en güzel şekilde hizmet etme görevi vardır. Allah'ın huzuruna yüzü ak, alnı açık, vicdanen müsterih olarak elinden geleni yapmış, takati kadar, takatinin sonunu, azamisini, kapasitesinin tamamını kullanmış olarak ulaşmak görevi vardır. Çünkü o, kullarını bu sıfatlarla donatmış ve öylece dünyaya göndermiştir. Öyleyse Müslüman olarak yaşamak, herkese iyilik yapmak, Yüce Rabbimizin rızasını kazanmak, ardımızda hayırlı eserler, güzel bir nam ve nişan, sevimli, olumlu, şerefli, sevaplı, mübarek, muhterem, muazzam, mükerrem bir iz ve şan, hayır duayla anılacak bir hatıra, olgun ve dolgun bir hayat bırakarak ahirete göçmelidir her insan. Sonuç olarak diyebiliriz ki, Allah'ın yeryüzündeki bu yüzyılın halifeleri, ebedi hakikati emanet alan müminler, devamlı hazırlıklı, aklı fikri sevaplı, hayırlı işlerde olarak, Halık'ın halkına hizmeti şeref bilerek, kulluk şuuruyla bütünleştirerek, fikri amelleri artırarak, amellere ve ibadetlere, aklın ve kalbin taatini ilave ederek yaşamalıdır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

Allah'ım, günahımı bağışla. Bana evimde bolluk ver. Rızkımı benim için bereketlendir.

Zahit bizi tane eyleme. Hak ismin okur dilimiz. Efendim böyle zahit bizi tane eyleme. Hak ismin okur dilimiz. Sakın efsane söyleme. Hazrete varır yolumuz. Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile, taşramızdan sormak ile kimse bilmez ahvalimiz. Erenlerin çoktur yolu, cümlesine dedik beli. Görenler bizi sanır deli, usludan yeydir delimiz. Muhyi sana ola himmet, aşık ise cana minnet.

cümle alemlere rahmet saçar şu yoksul elimiz. Efendim böyle söylemişler. Güzel de namesi var. Nameyi de kim yaptıysa pek bir hoş yapmış. Seviliyor da, değişik icralar var. Efendim değişik yerlerde okunmuş, okuna gelen bir eser. Tabii burada hak erenlerini, dervişleri taneylememek, onları kınamamak, bu çok önemli bir mevzu. Bazı insanların işi gücü yoktur, kahvanede, evde, orada burada oturur, habire kimilerinin sakalına, kimilerinin saçına, kimilerinin kisvesine, kimilerinin haline sayar sayar sayar, döker döker döker, kendisinin denildi bir tesbah, böyle garantide görür gibi kendisini. Bunlara hitap, aman diyor, kimse kendisini garantide görmesin, hele hak ismin okuyan derviş kimselere sakın dil uzatmayın, laf etmeyin. Onların varlıkları, bulundukları muhite, beldeye, şehre büyük bir nimettir. Gerçek şu ki her yerde anlatılan bir güzel isim vardır. Yani böyle herkese aykırı gelen hayat sürer ama herkes onu sever, onu tutar, onu beldeye, mahalleye rahmet olarak görür, nimet olarak görür, külfet olarak görmezler. Kimse onu incitmez, kırmaz. Aman bak, ona bir söz söylemeyin. Mazlumun ahı gökten indirir şahı yahut da şahini. Böyle sözlerimizde çoktur. Efendim, bir hali anlatan güzel güzel sözlere sahip bu namemiz. Namesi de hoş. Gençlerimiz de seviyorlar değil mi? Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile, taşlarımızdan sormak ile kimse bilmez ahvalimiz. Kimse kimsenin içini bilmez. Arif olanlar, o hikmet, o derin bilgilere sahip olanlar baktığı zaman sezerler, anlarlar. Bu ne halde, ne yapıyor, ne ediyor? İçine, iç sayfelerini okurlar. Böyle bir şey, Muhyi'ye ait sözler. Name de güzel. Tekrar dinleyerek Engin Ol'da sizleri baş başa bırakalım. Hoşça bakınız zatınıza.

Engin ol gönül, engin ol. Gör ki içinde neler var. Gönlümüzü ve ruhumuzu titreten irfan ve hikmet dolu türküler Engin ol gönülde.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklar.

bir Allah'tan başka ilah yoktur. Askerini aziz kılmış, kuluna yardım etmiş, bölüklere yalnız başına galip gelmiştir. Ondan başka hiçbir şey yoktur.

Dil beytini pak eden, bir hükümdar ile bir arifin dostu ve kandilleri söndüren rüzgarın sırrı.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamberler.

0: davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konunun uzman konuklarla konuşulduğu Aynadaki İnsan sona erdi.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, imkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

Peygamber Efendimiz'e Allah her türlü güzellikle vermiş, Efendimiz de en çok şükreden kul durumunda, fakat övünüp kibirlenip, kibirli davranıp kimseyi ezmemiş. Fukara çağırdığı zaman fukaranın sofrasına gitmiş, miskinlerle oturmuş kalkmış, efendim tevazuyu tercih etmiş, yokluğu varlığa tercih etmiş, Cebrail aleyhisselam önüne divana durup da, el pençe divan durup da, Allah beni sana gönderdi ya Resulallah, dilersen şu karşıdaki dağ altın yapacak dediği zaman onu kabul etmemiş, tevazu içinde yaşamış. Eline para geçmemiş mi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin? Çok çok imkanlar geçmiş ama bir gün bekletmeden onları yoksullara, fakirlere hemen dağıtırmış. Evinde bir şey biriktirmeyi sevmezmiş. Hazine etmeyi, depo etmeyi, efendim saklamayı sevmezmiş, ihtişamı sevmezmiş, tevazu içinde, efendim böyle hurma lifinden yapılmış sert bir yatakta yatarmış, mütevazıane giyinirmiş, Allah'ın en sevgili kulu olduğu halde, Allah'ın kendisine en yüksek makamları verdiği halde.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 11.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Savaştan sonra münafıkların yanlarına döndüğünüz zaman size özür beyan ederler. Resulüm de ki, hiç özür dilemeyin. Size asla inanmayacağız. Çünkü Allah sizin gizlediğiniz şeylere ait haberlerinizi bize bildirdi. Bundan böyle yaptığınızı Allah da Resulü de görecek. Sonra hepiniz bütün görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da yaptıklarınızı size haber verecektir. Siz cihattan sonra onlara döndüğünüzde kendilerine ceza vermekten vazgeçmeniz için Allah'a yemin edecekler. Siz de onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar pistir, murdardır. Kazanmakta oldukları kötü işlerinin karşılığı olarak varacakları yer de cehennemdir. Kendilerinden hoşnut olmanız için size yemin ederler. Bilesiniz ki siz onlardan hoşnut olsanız da faydasız. Şüphesiz ki Allah o yoldan çıkmış toplumdan asla razı olmaz. Bedeviler, göçebe Araplar, küfür ve münafıklık bakımından şehirde yaşayan Araplardan daha şiddetlidir. Allah'ın Resulüne indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya da daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilendir, gerçek hüküm ve hikmet sahibidir. Kimi bedeviler Allah yolunda harcayacağını angarya sayar ve bundan kurtulmak için dört gözle size belalar gelmesini beklerler. O kötü belalar kendi başlarına gelsin. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Bedevilerin Allah'a ve ahiret gününe inananları ve sarf ettiğini Allah katında yakınlık kazanmaya ve peygamberin dualarını almaya vesile edinenleri vardır. Haberiniz olsun ki o verdikleri şeyler kendileri için tam bir yakınlıktır. Allah onları rahmetiyle cennetine koyacaktır. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. İslam'a hizmette öne geçen muhacirler ve ensarla iyilikte onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah onlara alt tarafından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennetler hazırladı. Bu en büyük kurtuluş ve saadettir. Çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Ayrıca Medine halkından da münafıklığı huy edinenler vardır. Onları sen bilmezsin. Onları ancak biz biliriz. Onlara iki defa hem dünyada hem kabirde azap edeceğiz. Sonra onlar büyük bir azaba döndürüleceklerdir. Münafıkların dışında ihmallerinden dolayı Tebük seferine gitmeyen diğerleri hemen tevbe edip günahlarını itiraf ettiler. Önce yaptıkları iyi bir işi kötü bir işle karıştırdılar. Bu sebeple onlar tevbe ederlerse bakarsın ki Allah onların tevbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Onların mallarından kendilerini temizleyen ve günahlardan arıtıp temize çıkaran bir sadaka al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için bir huzur ve güvendir. Allah her şeyi işiten, çok iyi bilendir. Onlar kullarından tevbeyi ve sadakaları yalnız Allah'ın kabul edeceğini hala bilmediler mi? Gerçekten Allah tevbeyi çokça kabul edendir, çok merhamet edendir. De ki, ey insanlar, istediğinizi yapın. Çünkü yaptığınızı ileride Allah da, Resulü de, müminler de görecektir. Hepiniz görünmeyen ve görüneni bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. O, yaptıklarınızı size haber verecektir. İhmallerinden dolayı savaşa gitmeyen, fakat tevbeye de acele etmemiş olan diğerlerinin haklarındaki hükümse, Allah'ın emrinin gelmesi için geriye bırakılmıştır.

Allah ya onları azaba uğratacak ya da onların tevbesini kabul edecektir. Allah çok iyi bilendir. Tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. Bir de haktan yana gözüküp Müslümanlara zarar vermek, küfre hizmet etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önceden Allah ve Resulüne karşı savaşanın da oraya gelmesini bekleyip gözlemek için bir mescit edinenler. Biz bununla iyilikten başka bir şey istemedik diye kesin bir ifadeyle yemin edecekler. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Resulüm, onun içinde hiç namaz kılma. Daha ilk günden takva üzerine Allah'ın emrine ve rızasına uygun kurulan mescidin Kuba Mescidi içinde namaz kılman daha uygundur. O mescidin içinde tertemiz olmayı arzu eden adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever. Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran mı hayırlıdır? Yoksa yıkılmak üzere olan bir uçurumun kenarına kurup da onunla birlikte cehennem ateşine göçen kimse mi? Allah zalimler güruhunu doğru yola eriştirmez. Onların yaptıkları bina, kalpleri parçalanıncaya kadar kalplerinde bir şüphe ve ızdırap kaynağı olarak kalacaktır. Allah her şeyi çok iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz ki Allah, müminlerden canlarını ve mallarını onlara verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürür ve ölürler. Bu Tevrat, İncil ve Kur'an'da Allah'ın kendisi üzerine hak, borç olarak yazdığı bir vaattir. Sözünü Allah'tan daha çok yerine getiren kimdir? O halde ey müminler, onunla yaptığınız alışverişe sevinin. Bu da en büyük başarı ve saadettir. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koyduğu hükümleri koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele. Müşriklerin tevbesiz ve şehadetsiz ölüp de cehennem ehli oldukları kesin biçimde belli olduktan sonra artık akraba bile olsalar ne peygamberin ne de müminlerin onlar için mağfiret dilemesi yaraşır. İbrahim'in atasına mağfiret dilemesi de ancak önceden ona verdiği sözden dolayıdır. Fakat onun Allah'ın bir düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı, istiğfarını kesti. Gerçekten İbrahim çok içli, çok yumuşak huyluydu. Allah bir kavmi doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyleri, haramları kendilerine açıklamadıkça günahları yüzünden onları sapıklıkta saymaz, sorumlu tutmaz. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'ındır. O hem diriltir hem öldürür. Sizin için Allah'tan başka ne bir veli, dost ne de bir yardımcı vardır. Andolsun ki Allah, Resulünü, münafıkların savaşa gitmeyenlerine izin vermesi yüzünden affettiği gibi, güçlük zamanında ona uyan muhacirlerle, ensarı, içlerinden bir kısmının kalpleri neredeyse kayacak duruma geldikten sonra, tevbeye muvaffak kıldı. Sonra da onların tevbelerini kabul etti. Çünkü o çok şefkatli, çok merhametlidir. Ve ihmallerinden dolayı Tebük seferine gitmeyen ve af durumları geriye bırakılan o üç kişinin de tevbelerini Allah kabul etti. Çünkü artık yeryüzü bunca genişliğiyle onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıkıştırmış ve Allah'tan başka sığınılacak yerin olmadığını anlamışlardı. Bundan sonra önceki iyi hallerine dönmeleri için Allah onların tevbelerini kabul etti. Çünkü Allah tevbeyi çok kabul eden, çok merhametli olandır. Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının ve doğru, sadık olanlarla beraber olun. Medine halkı ve çevresindeki çöl Araplarının, Allah'ın Resulünden geri kalmaları,

emirlerine aykırı hareket etmeleri, kendi canlarını ve rahatlarını onun hayatından üstün tutmaları doğru olmaz. İşte onlara Allah yolunda erişecek bir susuzluk, bir yorgunluk, bir açlık veya kendilerine düşmanlık eden kafirleri kızdıracak bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları gibi her türlü hal ve hareket ancak kendilerine iyi bir amel sevabı yazılması içindir. Çünkü Allah iyi harekette bulunanların mükafatını zayi etmez. Onlar Allah yolunda az veya çok bir masraf yapmaya görsünler. Herhangi bir vadiyi geçmeye görsünler. Allah onları yaptıklarının daha güzeliyle mükafatlandırsın diye. Bunlar mutlaka onların lehine yazılır. Müminlerin hepsinin birden, genel zorunluluk olmadıkça savaş için seferber olmaları gerekmez. Onların her kesiminden bir grubunda dinde, dini ilimlerde derin bilgi elde etmek ve kavimleri kendilerine döndüklerinde onları uyarmak ve irşad etmek için seferber olmaları, çalışmaları gerekir ki bu sayede yanlışlıklarından sakınsınlar. Ey iman edenler! Size düşmanlık eden kafirlerin önce size yer ve soy itibarıyla yakın olanlarıyla savaşın. Onlar sizde büyük bir sertlik ve şiddet bulsunlar. İyi bilin ki Allah takvalı olan, emrine uygun yaşayanlarla beraberdir. Bir sure indirildiği zaman o münafık olanlardan bazısı, "Bu hanginizin imanını artırdı?" der. Oysa her inen sure iman edenlerin imanını artırmış, kuvvetlendirmiştir. Ve onlar her inen vahiy ile sevinip müjdeleşirler. Kalplerinde şüphe, küfür, şirk ve münafıklık gibi bir hastalık bulunan kimselere gelince, o sureler onların murdarlıkları üzerine murdarlığı, küfürleri üzerine küfrü artırmış ve onlar kafir olarak ölmüşlerdir. Onlar her yıl bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekildiklerini görmüyorlar mı? Böyleyken yine de nifaklarından tevbe etmiyorlar ve bundan ibret de almıyorlar. Münafıkların ayıplarını bildiren bir sure indirildiği zaman, "Müminlerden birisi sizi görüyor mu?" diye birbirlerine bakarlar. Sonra gören yoksa sıvışıp giderler. Onlar hakikati anlamayan bir güruh olmaları sebebiyle Allah onların kalplerini imandan döndürmüştür. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Resulüm, sana inanmaktan yüz çevirirlerse, hemen de ki, bana Allah yeter, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona güvenip dayandım. O, büyük ve yüce arşın Rabbidir, sahibidir. Yunus Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 109 ayettir. Surenin 40, 94 ve 95. ayetlerinin Medine döneminde nazil olduğu rivayet edilmiştir. Sure, 98. ayette sözü edilen Hazreti Yunus ve kavmine atıftan dolayı bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. İşte bu okunanlar hüküm ve hikmet dolu kitabın ayetleridir. Bütün insanları Allah'ın azabına karşı uyar ve iman edenlere de Rableri katından kendileri için yüksek derece ve makamlar olduğunu müjdele diye içlerinden bir adamı seçip ona vahyetmemiz insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki peygamber onlara ayetleri okuyunca kafirler "Bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır." dediler. Şüphe yok ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde, 6 devrede yaratan ve arşı hükmü altına alan, her işi düzenli olarak idare eden Allah'tır. Onun izni olmadan hiçbir şefaatçi şefaatte bulunamaz. İşte sizin Rabbiniz olan Allah budur. O halde gereği gibi ona kulluk edin. Hala düşünüp ibret almaz mısınız? Allah'ın gerçek bir vaadi olarak
hepinizin dönüşü ancak O'nadır. Çünkü O, bütün halkı önce yaratır, sonra iman edip salih amel işleyenlere adaletle karşılığını vermek için onları mahşerde aynen iade eder, diriltir. Küfre sapanlara, Allah'a kulluğu kabul etmeyenlere, İslam karşıtlarına gelince, onlara da kafir olmaları sebebiyle kaynar sudan bir içecek ve acıklı bir azap vardır. Güneşi bir ışık, ayı da aydınlık bir nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya menziller düzenleyip koyan O'dur. Allah bunları tesadüfen değil, ancak gerçek bir ölçüyle faydası için yaratmıştır. O, bilen bir kavim için ayetlerini geniş geniş açıklar. Gece ile gündüzün uzayıp kısalarak birbiri ardınca gelmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde, düşünen ve Allah'a saygı duyup emrine uygun yaşamak isteyen bir toplum için elbet onun birliğine ve kudretine dair nice ayetler, ibretler vardır. Ahirette bize kavuşmayı ummayan, sadece dünya hayatından hoşlanıp gönlü onunla yatışıp rahatlayan ve bir de ayetlerimizden gafil olanlar var ya, işte onların kazandıkları günahlarından dolayı varacakları yer ateştir. İman edip salih, yararlı amel işleyenlere gelince, Rableri imanları sebebiyle onları alt tarafından ırmaklar akan nimet dolu cennetlerine eriştirir. Onların oradaki duaları Subhanekallahümme, Allah'ım seni anar ve seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz demeleridir. Orada birbirine iyilik temennileri, selam ve dualarının sonu da Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun demeleridir. Şayet Allah insanların hayrı çabukça istedikleri gibi, şerri de istediklerinde acele verseydi, elbette onların ecellerinin gelmesine hükmedilirdi. Ama bize kavuşmayı ummayanları, biz azgınlıkları, isyanları içinde şaşkın şaşkın bocalar halde bırakırız. İnsana bir sıkıntı dokunduğu zaman, gerek yan yatarken, gerek otururken, gerek ayaktayken, her halinde bize yalvarır. Fakat kendisinden sıkıntısını açıp kaldırıverince, sanki kendisine dokunan o sıkıntı için bize dua etmemiş gibi, şükür ve itaati bırakıp gider, yine günahlara dalar. İşte ölçüsüz davranan ve haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böyle süslü, cazip gelmiştir. Andolsun ki sizden önceki devirlerde gelen nesilleri de, peygamberleri onlara açık delil ve mucizeler getirdikleri halde, zulmettikleri ve iman etmeyecek oldukları için yok etmiştik. İşte suçlular toplumunu böyle cezalandırırız. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık, hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız. Ayetlerimiz onlara apaçık deliller halinde okunduğu zaman, ahirette bize kavuşmayı ummayanlar peygambere, ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya bunun hoşumuza gitmeyen yerlerini değiştir dediler. De ki, kendiliğimden onu değiştirmem asla mümkün olmaz. Ben sadece bana vahyedilene uyar, onu bildiririm. Eğer Rabbime karşı gelirsem, şüphesiz o büyük günün azabından korkarım. Resulüm, de ki, Allah dileseydi Kur'an'ı bana indirmez, ben de onu size okumazdım ve Allah onu size bildirmezdi. Bilin ki ben bundan önce aranızda okuma yazma bilmeden bir ömür sürdüm. Böyle bir şey yapamayacağımı hiç düşünmüyor musunuz? Allah adına yalan uyduran veya ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Şüphesiz günahkarlar kurtuluşa eremezler. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda sağlayan şeylere taparlar ve bunlar Allah yanında şefaatçilerimizdir derler. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde onun bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? O, onların ortak tuttukları şeylerden

çok uzak ve yücedir. İnsanlar ancak tevhid dinine bağlı bir tek ümmetti. Sonra şirke, küfre ve batıl yollara sapıp ayrılığa düştüler. Eğer hesabın kıyamette görüleceğine dair Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında elbette hüküm verilir, azaba uğratılıp işleri bitirilirdi. Müşrikler ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi dediler. De ki, gaybe ait işler Allah'a mahsustur. Bekleyin, ben de sizinle beraber sizin için gelecek bir mucize veya azabı bekleyenlerdenim. Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet, iyilik tattıracak olsak, bir de bakarsın ki ayetlerimiz ve din hakkında yine gizli bir plan kurmuşlar. De ki, Allah'ın hilenize karşılık vermesi daha çabuktur. Elçilerimiz, melekler, kurduğunuz hile ve düzenleri şüphesiz yazmaktadırlar. Sizi karada ve denizde gezdiren ancak O'dur. Hatta gemilerde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O gemiler, içinde bulunan yolcuları hoş bir rüzgarla yüzüp götürdüğü ve onlar da bununla neşelendikleri sırada şiddetli bir fırtına gelip çatar, dalga her taraftan onları kuşatır, hücum eder. Artık onlar kendilerinin tamamen kuşatıldıkları ve kesin kurtulamayacaklarını sandıkları sırada dini yalnız Allah'a has kılarak içlerindeki benlik putunu ve diğer putlarını atıp samimi olarak ona dua ederler. Andolsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız derler. Fakat Allah onları kurtarınca hemen yeryüzünde yine haksız yere hevalarına uyarak taşkınlık yaparlar. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz. Dünya hayatının misali gökten indirdiğimiz suyunki gibidir ki, İnsanların ve hayvanların yediği yeryüzü bitkileri onunla karışıp yetişir. Nihayet yeryüzü bitkilerle ziynetini takınıp süslendiği, sahiplerinin de o mahsulü biçmek ve toplamak için ona muktedir olduklarını zannettikleri bir sırada, geceliğin veya gündüzün o yere emrimiz, hükmümüz, afet geliverir de, sanki dün bitkilerle hiç zengin olmamış gibi orayı kökünden biçilmiş hale getiririz. İşte biz, düşünen bir toplumun ibret alması ve aldanmaması için ayetleri geniş geniş açıklıyoruz. Allah, kullarını selamet yurduna, cennetini kazanmaya çağırır ve O, dilediğini samimi niyetleri sebebiyle doğru yola iletir. İyilik edenler ve iyi davrananlara daha güzeli ve ziyadesi, 1'e 700 ve daha fazlası veya cennet ve cemalullah vardır. Onların yüzlerini, kendilerini mahcup edecek ne bir toz, leke ne de bir hakirlik kaplar. İşte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Kötülük, günah kazanıp da onları önemsiz sayanların cezası yaptıkları kötülük kadardır. Kendilerini de bir hakirlik, zillet kaplayacaktır. Onları Allah'ın azabına karşı hiçbir koruyucu yoktur. Onların yüzleri sanki gecenin karanlık bir parçasıyla örtülmüştür. İşte onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedi kalacaklardır. O gün kıyamette onları hep bir araya toplayacağız. Sonra Allah'a eş tutan, Allah yerine başkasına veya başkasının emirlerine bağlananlara siz ve ortaklarınız olan varlıklar ve güçler, yerlerinizde kalın diyeceğiz. Artık aralarını tamamen ayırmışızdır. Ortak koştukları da siz dünyada bizi hiç tapmıyor, aslında kendi arzularınıza tapıyordunuz. Şimdi sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu sizin bize tapmanızdan hiç mi hiç haberimiz yoktu derler. İşte orada herkes önceden dünyada yapmış olduğunun imtihanını verecektir. Artık hepsi gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Uydurdukları putlar, putlaşanlar da
kendilerinden kaybolup gider. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız? İşte o, her şeye gücü yeten Allah, sizin gerçek Rabbinizdir. Artık bu gerçekten sonra başka ilahlara, batıllara ve ideolojilerine yönelip onlara kulluk etmek ve onlara hak görüntüsü ve süsü vermek sapıklıktan başkası değildir. Öyleyse nasıl oluyor da imandan vazgeçiyor? Allah'a rağmen insanları ve putları ilahlaştırıp bağlılık gösteriyorsunuz. İşte böylece yoldan sapmış fasıklara karşı Rabbinizin "Artık onlar iman etmezler" sözü gerçekleşmiş oldu. Resulüm, de ki, Allah'a ortak tanıdıklarınız içinde ilk defa yaratan, öldükten sonra onu kıyamette aynen iade edip dirilten var mıdır? De ki, ancak Allah ilk defa yaratıp sonra onu kıyamette aynen iade ederek diriltir. Öyleyse doğru yoldan nasıl döndürülüyorsunuz? De ki, ortak tanıdığınız putlarınızdan doğruya götürecek olan var mı? Cevap veremezler. De ki, ancak Allah doğruya eriştirir. O halde gerçeğe eriştiren Allah mı uyulmaya daha layıktır? Yoksa kendisi götürülmedikçe doğru yolu bulamayan uydurma ilahlar mı? Öyleyse ne oluyor size? Nasıl yanlış hükmediyor, putlara ve putlaştırılanlara bağlılık gösteriyorsunuz? Onların çoğu zandan başkasına uymuyorlar. Zansa ilim ve gerçekten hiçbir şey ifade etmez. Hiç şüphesiz Allah yaptıkları şeyleri hakkıyla bilendir. Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat o önceki ilahi kitapların da aslını tasdik eder ve levh-i mahfuzda yazılmış kitabı açıklar. Onda asla şüphe yoktur. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Yoksa onu peygamberin kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer iddianızda doğruysanız, hadi onun benzeri bir sure getirin ve Allah'tan başka gücünüzün yettiği kim varsa onları da yardımınıza çağırın. Hayır, o inkarcılar ilmini kavrayamadıkları ve hakikati, yorumu kendilerine gelmemiş olan şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de tıpkı böyle peygamberlerini yalanlamışlardı. İşte bak, zalimlerin sonu nice oldu. İçlerinde ona, Kur'an'a inananlar da var, inanmayanlar da var. Rabbin o Kur'an'a karşı bozgunculuk yapanları çok iyi bilendir. Resulüm, şayet hala seni yalanlarlar, getirdiklerini kabullenmezlerse de ki, benim işim bana, sizin işiniz de size aittir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım. İçlerinden senin okuduğuna kulak verenler de vardır. Fakat sağırlaşmışlara sen mi işittireceksin? Akıllarını kullanıp anlamak istemiyorlarsa. İçlerinden sana ve mucizelerine bakanlar da var. Fakat hakikati göremiyorlarsa körlere doğru yolu sen nasıl göstereceksin? Şüphesiz ki Allah insanlara gücünün üstünde bir şey yükleyerek onlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar Allah'tan uzaklaşıp nefislerine uyarak kendi kendilerine zulmederler. Allah onları o gün kıyamet günü onca zamandan sonra sanki dünyada gündüzün bir saati kadar bir süre kalmışlar gibi bir araya toplayacak. Onlar da kendi aralarında birbirlerini tanıyıp tanışacaklar. Fakat Allah'a kavuşmayı yalanlayıp da hayatı bu dünyadan ibaret sayıp doğru yola gelmeyenler elbette büyük zarara uğramış olacaklardır. Resulüm, onları tehdit ettiğimiz azabın bazısını sana dünyada göstersek veya onu görmeden seni vefat ettirsek bile sonunda onların dönüşleri ancak bizedir. O zaman hallerini görürsün. Elbette Allah onların yaptıklarına şahittir.
her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiği zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Onlar, eğer dediğinizde doğruysanız, bu vaat edilen azap ne zaman derler? Resulüm de ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendi kendime bile ne bir zarar ne bir fayda verme gücüne sahibim. Her ümmet için bir ecel vardır. Ecelleri geldiği zaman artık bir an geride kalmazlar, ileri de geçemezler. De ki, onun azabı geceleyin veya gündüzün size gelirse, düşündünüz mü ne yaparsınız söyleyin bana. Günahkarların onu acele istemesine sebep nedir? Yoksa azap gerçekleştikten sonra mı iman edeceksiniz? O zaman size, önceden o azabın gelmesini acele isterken, şimdi mi iman ediyorsunuz denilir. Sonra o kendilerine zulmeden, küfür ve şirkle ölenlere, ebedi azabı tadın, siz kazandığınızdan başkasıyla mı cezalandırılacaksınız? Cezanız ancak yaptığınıza karşılıktır denilir. Resulüm, o kıyamet ve azap gerçek midir diye sana sorarlar. De ki, evet, Rabbim hakkı için elbette o gerçektir. Siz Allah'ı bundan aciz bırakıp kurtulacak değilsiniz. Küfür yoluna saparak zulmeden herkes, yeryüzündeki her şeye sahip olsa, azaptan kurtulmak için elbette onu fidye verirdi. Onlar azabı görünce, duydukları pişmanlığı açıklarlar. Artık onlar için haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilir. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. O hem diriltir hem öldürür ve ancak ona döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, gönüllerde olan kötü duygulara, batıl inançlara, dert ve sıkıntılara bir şifa, inananlara bir yol gösterici ve bir rahmet olan Kur'an gelmiştir. De ki, insanlar ancak bununla Allah'ın lütfu ve rahmeti olan İslam ve Kur'an'la sevinsinler. Bu, onların toplayıp durdukları bütün dünyalık şeylerden hayırlıdır. De ki, baksanıza, Allah size rızık olarak ne indirdiyse, siz ondan kimini haram ve kimini helal yaptınız. De ki, bu hususta Allah mı size izin verdi? Yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a yalan uydurup iftira edenlerin kıyamet günü uğrayacakları akıbetleri hakkında zanları ve beklentileri nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı azabı erteleyip kafire de mümine de nimet vermesiyle lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu buna şükretmezler. Sen her ne halde bulunsan, Kur'an'dan her ne okusan ve siz her ne iş yapsanız ona daldığınız an bilin ki biz sizi görüyoruz. Ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinin bilgisinden gizli değildir. Ne bundan daha küçük ne de daha büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Haberiniz olsun ki Allah'ın velilerine, dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. Onlar Allah'a iman eden ve emirlerine uygun yaşayanlardır. Onlar için dünya hayatında da ahiret hayatında da müjdeler vardır. Allah'ın sözlerinde asla değişme yoktur. İşte bu müjdeye erişmek en büyük mutluluk ve kurtuluştur. Resulüm, o inanmayanların sözü, övünmeleri ve üstünlük taslamaları seni üzmesin. Çünkü bütün üstünlük Allah'ındır. O her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. İyi bilesiniz ki göklerde ve yerdekilerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Allah'tan başkalarına tapanlar bile gerçekte Allah'a ortak yaptıklarına tabi olmazlar. Onlar ancak zan ve tahmine uymakta ve sadece
yalan uydurup

söylemektedir. Geceyi dinlenesiniz diye sizin için karanlık kılan, çalışıp kazanmanız için de gündüzü aydınlık kılan odur. Şüphesiz bunda dinleyen bir topluluk için büyük ibretler vardır. Kafirler, Allah çocuk edindi dediler. Haşa, o bundan uzak ve yücedir. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde ve yerde olan şeyler sadece O'nundur. Bu, çocuk sahibi olma hususunda yanınızda hiçbir ilmi delil yoktur. Siz, Allah hakkında bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz? De ki, Allah'a karşı böyle yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremez, iflah olamazlar. Onlar için dünyada biraz faydalanma vardır. Nihayetinde dönüşleri ancak bizedir. Sonra kafir olduklarından dolayı o çok şiddetli azabı onlara tattıracağız. Onlara Nuh'un haberini oku. Hani o kavmine şöyle demişti: Ey kavmim! Benim aranızda durmam ve Allah'ın ayetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa, bilin ki ben ancak Allah'a güvenip dayandım. Hadi, siz ortaklarınızla birlikte bana yapacağınız işiniz hakkında ittifak edip karar verin. Sonra yapacağınız işiniz size bir tasa olmasın. Sonra o hükmünüzü bana uygulayın ve bana mühlet de vermeyin. Eğer benim imana davetimden yüz çeviriyorsanız, ne diyeyim? Zaten ben sizden hiçbir karşılık istemedim. Benim mükafatımı ancak Allah verecektir ve bana Müslümanlardan olmam emredildi. Yine de halkı onu yalanladılar. Biz de hem onu hem de gemide onunla beraber bulunanları kurtardık ve bunları onların yerine yeryüzünde hükümran kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Bak, Allah'ın azabıyla uyarılan fakat inanmayanların sonu nasıl olmuştur? Sonra onun ardından birçok peygamberi kendi kavimlerine gönderdik. Bunlar da onlara apaçık ayet, delil ve mucizeler getirdiler. Ama berikiler daha önce yalan saydıkları şeye bir türlü inanmıyorlardı. İşte sürekli haddi aşanların kalplerini böyle mühürleriz. Sonra onların ardından da Musa ile Harun'u ayetlerimizle birlikte Firavun ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Onlar da inanma hususunda büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim oldular. Onlara tarafımızdan hak, mucize gelince, şüphesiz bu apaçık bir sihirdir dediler. Musa onlara, size hak, mucize gelince dil mi uzatırsınız? Bir sihir mi bu? Bilin ki sihirbazlar umduklarına kurtuluşa eremezler dedi. Dediler ki, sen atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan bizi çeviresin de yeryüzünde otorite, büyüklük yalnız ikinize kalsın diye mi bize geldin? Biz ikinize de asla iman edecek değiliz. Firavun, bilgili bütün sihirbazları bana getirin dedi. Sihirbazlar gelince Musa onlara, atın atacağınız şeyleri ortaya dedi. Onlar hünerlerini ortaya atınca Musa, meydana getirdiğiniz şey sihirdir. Allah şüphesiz ki onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozgunculuk yapan, hilekarların işini rast getirmez dedi. Günahkarlar hoşlanmasa da Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirecektir. Firavun ve ileri gelen zorbaların kendilerine işkence yapmaları korkusu sebebiyle Musa'ya başlangıçta kavminin bir kısım gençlerinden başkası inanmadı. Çünkü Firavun o yerde Mısır'da cidden ululuk taslayan bir diktatör ve hakikaten aşırı gidenlerdendi. Musa dedi ki, ey kavmim, şayet Allah'a gerçekten inandıysanız ve ona teslim olmuşsanız artık ancak ona güvenip dayanın. Onlar da, biz ancak Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, zalim kavmin zulmüne uğratmakla bizi imtihan konusu yapma. Bizi rahmetinle o inkarcılar toplumundan kurtar dediler. Musa'ya ve kardeşine, kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın

o evlerinizi kıblegah, mescit yapın ve oralarda cemaatleşerek namazı da dosdoğru kılın. Ey Musa, artık iman edenlere kurtulacaklarını müjdele diye vahyettik. Musa dua edip, ey Rabbimiz, doğrusu sen Firavun'a ve ileri gelen yandaşlarına dünya hayatında nice zinet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, bunlar kötü yollarda ve iradeleri zayıf kullarını senin yolundan saptırmaları için kullanılmaktadır. Ey Rabbimiz, onların mallarını silip belirsiz hale getir, yok et ve kalplerini şiddetle daralt, bunalsınlar. Çünkü onlar acıklı azabı görünceye kadar iman etmezler, dedi. Allah buyurdu ki, ikinizin de duası kabul edildi. Yine doğruluğa ve doğru yola çağırmaya devam edin ve bilmezlerin yoluna asla uymayın. İsrail oğullarını Kızıldeniz'den geçirdik. Firavun ve askerleri de saldırmak ve zulmetmek için onların arkalarına düştü ve denize daldı. Nihayet boğulma durumuna gelince Firavun şöyle dedi: ben İsrail oğullarının inandığından başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Artık ben ona teslim olanlardanım. Şimdi mi iman ediyorsun? Halbuki sen bundan önce kendini tanrılaştırarak Allah'a isyan etmiş ve böylece fesatçılardan olmuştun. Bugün de biz senden sonrakilere ibret olması için cesedini batıp gitmekten kurtarıp sahile atacağız. Yine de insanlardan çoğu bizim ayetlerimizden hakikaten gafildirler. Andolsun ki biz İsrail oğullarını çok güzel bir yere yerleştirdik. Onlara temiz, güzel, hoş rızıklar verdik. Onlar ancak kendilerine ilim, Hazreti Peygamber'le ilgili bilgi Kur'an'la gelinceye kadar ayrılığa düşmediler de bilgi geldikten sonra ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin kıyamet günü ayrılığa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. Eğer sen sana indirdiğimiz geçmiş peygamberlerin haberlerinden ufak bir şüphe ediyorsan, senden önceki indirdiğimiz kitabı okuyanlara sor. Ama andolsun ki Rabbinden hiç şüphe kalmayacak şekilde gerçek gelmiştir. O halde asla şüphe edenlerden olma. Sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma. Yoksa dünya ve ahirette ziyana uğrayanlardan olursun. Küfür ve inkarlarıyla Rabbinin azap kelimesi üzerlerine hak olanlar, kendilerine her türlü ayet gelse bile acıklı azabı görünceye kadar inanmazlar. Fakat o azabı gördükleri vakit inanıp da imanları kendilerine fayda veren bir memleket halkı olsaydı ya. Ancak Yunus'un kavmi Asurlular hariçtir. Çünkü bunlar azabın geleceğini sezip hemen tevbe ve iman edince dünya hayatında rezil ve rüsva olma azabını onlardan kaldırdık ve onları bir zamana kadar yaşatıp faydalandırdık. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi iman ederdi ama onları kendi iradelerine bıraktı. O halde insanları mümin olmaları için sen mi zorlayacaksın? Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimsenin iman etmesi mümkün değildir. Allah murdarlığı, azabı, rezilliği Allah için aklını kullanmayanlara verir. De ki, göklerde ve yerde neler var bakın. Ama bunca ayetler, ibretler ve uyarmalar inanmayacak bir kavme ne fayda verir? Onlar kendilerinden önce gelip geçmiş ümmetlerin başlarına gelen acı günlerinin benzerinden başkasını mı bekliyorlar? De ki, hadi bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Sonunda azap gelince peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Böylece üzerimize düşen bir borç olarak müminleri kurtarırız. De ki, ey insanlar, eğer benim dinim hakkında şüphe içindeyseniz, ben Allah'tan başka sizin taptıklarınıza tapmam. Ben ancak sizi öldürecek olan Allah'a kulluk, ibadet ve itaat ederim. Ben müminlerden olmakla emrolundum. Ve yüzünü hanif, Allah'ı birleyici olarak dine çevirdim.

0: güç yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, onun lütfunu geri çevirecek hiçbir kuvvet de yoktur. O, kullarından dilediğini buna eriştirir. O çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, ey insanlar, Rabbinizden size hak, peygamber ve Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse, ancak kendisi için doğru yola gelmiş olur. Kim de haktan saparsa, ancak kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin üzerinizde bir vekil ve bekçi değilim. Resulüm, sana vahyedilene uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 123 ayettir. 50. ayetinden 60. ayetine kadar Hazreti Hud'un hayatı anlatılmakta ve sure bu adla anılmaktadır. Surenin 12, 17 ve 114. ayetlerinin Medine döneminde nazil olduğu belirtilmektedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri, hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin ki sizi belirlenmiş bir vakte kadar güzel bir geçimle faydalandırsın ve her erdemli, iyi hareket sahibine de layık olduğu ihsanını, mükafatını versin. Eğer imandan yüz çevirirseniz elbette ben sizin için büyük günün azabından korkarım. Dönüşünüz ancak Allah'adır. O her şeye kadirdir. Haberiniz olsun ki münafıklar, müşrikler kinlerinden, o Allah'ın Resulünden gizlenmek için göğüslerini çevirir, görmezden gelirler. Yine haberiniz olsun ki gizlenmek için örtülerine büründükleri zamanda Allah onların neyi gizlediklerini ve neyi açığa çıkardıklarını bilir. Çünkü o sinelerin özünü bilendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 11'i dinlediniz.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 22'de Akra'da.

0: Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 11.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Alerji aslında genel bir kavram. Vücudumuzda birbirinden farklı birçok sistem var. Solunum dolaşım sistemi, santral sinir sistemi, gastrointestinal sistem, yani mide bağırsak hastalıkları sistemi. Yani birçok birbirinden bağımsız ama birbiriyle bağımlı çalışan sistemin oluşturduğu bir bütün vücut, öyle diyebiliriz. Alerji ise aslında vücudumuzun vermiş olduğu bir reaksiyon. Bunun kökenine inecek olursak eğer, vücutta bir takım işte mast hücresi, eozinofil hücresi dediğimiz bir takım hücreler var ve bu hücrelerimizin sentezlemiş olduğu, üretmiş olduğu bir takım sıvı maddeler var. Ve bu maddeler bir zincirleme reaksiyon oluşturuyorlar vücutta ve etkilemiş oldukları sisteme göre, mesela bir örnek vermek istersek eğer, diyelim ki alerjik rinit. Çok sık görüyoruz. Polikliniğe başvuran hastalarda karşımıza çok sık geliyor. Bu bölgede işte burun tıkanıklığı, bazen burun akıntısı, kokulara karşı hassasiyet, sıcak soğuk hassasiyeti. Biraz daha ilerleyecek olursak mesela bronş hiperreaktivitesi dediğimiz bir durum. Kişi astım hastası değil, kronik bronşit hastası değil ama özellikle enfeksiyonlardan sonra uzamış 3 haftayı geçen öksürüklerin olması. Ama eşlik eden bir sistemik hastalık belirtisinin ya da işte lokal hastalık belirtisinin olmaması gibi bulgularla böyle karşımıza gelebiliyor. Yani alerjide etkilenen organa ait bulgular ortaya çıkabiliyor. Alerji her zaman dışarıdan etkilenecek diye bir kural yok ama çok yani geniş, genel bir kavram olduğu için illaki alerjiyi başlatacak bir sebep, bir faktör olmalı. Bu bazen kişinin kendi bağışıklık sistemi de olabilir. Vücuda giren bir mikroorganizmaya karşı olabilir. Veyahut da işte dışarıdan inhalasyonla, solunumla alınan ne bileyim parfüm partikülü, sigara şeyi partikülü gibi şeyler de olabilir alerjiyi tetikleyen. Ya da cildinize temas eden herhangi bir krem olabilir, işte bu pudralar olabilir, el sabunları olabilir. Yani tamamen etkilenen bölgeye göre, etkileyen ajana göre vücudumuz reaksiyon gösteriyor gerçekten de. Dışarıdan bizi etkileyen her ne ise, hangi bölgeyi etkilediyse ona göre bulgular ortaya çıkarmış oluyoruz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdim.